Düşünün ki Allah-u Teala'nın indinde bir gün buradaki 1000 yıla eşit. Yani Hz. İsa bugün kıyamet kopsa göğe alındığından 2 gün daha yaşlanmış olarak tekrar bu dünyaya inecek. Hz. İsa'nın bu dünyada bugün mevcut olan bir anne babadan doğacağını zannedenler varsa aldanıyorlar. Hz. İsa oradan inecek. Allah'ın katından inecek. Ve şimdi olduğu gibi gene Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Bu dizayn bütün insanları alakadar ediyor. Tevhid konunun temelidir. Allah Teala diyor ki eğer birden fazla tanrı olsaydı, ilah olsaydı gökte onlar kavga ediyor olurlardı. Benden başka ilah yoktur diyor. Sadece ben varım diyor Allah Teala. El ilah. Allah. Öyleyse İslam müessesesine baktığımız zaman, yani Hz. İbrahim'in dininin esasları olan müesseseye baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim?

Tevhid müessesesini görüyoruz. Tek Allah. Ve bütün dinlerin temeli tek Allah müessesesine dayalıdır. Bizden fazla Allah yoktur diyor Allah Teala. Şimdi böyle bir müessesenin bütün dünyada sadece İslam aleminde kabul edilmesi gibi bir husus söz konusu. Allah'ın tekliği Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle, Allah'ın tekliği Hazreti Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu iddia etmekle yara almıştır. Ama bu konular, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için anlaşmazlık konuları. Allah Teala dinde anlaşmazlığı istemiyor. Herkesin doğrulabilmesi tamam ama hiç kimseyi inançlarından çevireceğiz diye onlara kötü muamele etmek imkanının kimse sahibi değildir. İnanmayan kişi inanmayacaktır. Bizlerin görevi sadece doğruyu söylemektir. Orada görevimiz bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala diyor ki, onları diyor sen mi hidayet erdireceksin diyor. Dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Tebliğ senin görevin, hesap bizim görevimiz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın oğlu söz konusu olmaz. Allah insan değildir.

büyüse baba Allah, oğul Allah, Ruhul Kudüs Allah, mukaddes ruh Allah yani. Böyle bir müesseseler dizisi, üç tane Allah, hayır, o söz konusu değil. Tevhid akidesi konunun temelini oluşturur. Ve İslam alemi bunu kesinlikle benimsemiştir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hamdolsun ki diyor İslam'da şirk müessesesi, başka bir Allah'a inanma müessesesi hiçbir zaman oluşmaz. Bundan diyor hiç endişemiz yok. Biz diyor gizli şirkten çekiniriz, gizli şirkten korkarız. Nedir gizli şirk? Tevhidi yaralayan bir müessese. Allah Teala diyor ki Câsiye 23. Habibim o nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların o yanlış ilimleri üzere dalalette bıraktı. Onların kalpleri vardır, mühürlüdür. Onların Semî isminde işitme hastaları vardır, mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır, diyor Allah-u Teala. Neymiş? Dizayn neymiş? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun, görüyor musun diyor Allah Teala. Hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenler. Ne demek? Hangi olayda insanlar hevalarını Allah'ın emrine tercih ederlerse, öne geçirirlerse, Allah'ın emri namazı kılmak, kılmıyorlarsa, o konuda nefslerinin isyan afetini ilah yapmışlardır kendilerine. Hangi konuda Allah'ın bir emri çiğneniyorsa, orada o emri çiğneyen afet, o kişinin o sırada şu açıdan ilahı kabul edilmektedir. O olayda emir ve kumanda mevkiinde olması lazım gelen Allah, El İlah, emrine itaat edilmediği için oradan indirilmiş, emrine itaat edilen nefsin X afeti, Y afeti, herhangi bir afeti oraya konulmuştur. O emir ve kumanda mevkine geçmiştir. Onun emri gerçekleştirilmiştir. Allah'ın emri gerçekleştirilmemiştir. O olayda kişinin nefsi emrine itaat edilmesi lazım gelen Allah'ın oradan indirilerek nefsin o afetinin oraya konulmasıyla Allah'ın emrettiği husus yapılmamış, başka bir şey yapılmıştır. Bu yüzden Allah Teala o olayda ilah makamından inmiştir. Nefsin bir herhangi bir afeti Allah'ın yerini almıştır. Nefsin afetinin emri yerine getirilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

levhalarına tabi olanlar. İşte bu gizli şirktir. Onlar diyor Allah Teala dalalettedirler. Gizli şirkin sahipleridirler diyor. Öyleyse bu bir gizli şirktir. Kim görüyorsunuz ki mürşidine tabi olmazsa, tabi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Allah onu 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor. Tabi olan kişi gizli şirkten kurtulur. Çünkü yolunda ilerlerken nefsinin afetlerinin yerini adım adım fazıllar alacak. Ve fazıllar çoğaldıkça kişi daha çok, daha çok, daha çok fazilet sahibi olacak. Faziletli insan olacak. İşte kişinin faziletli olabilmesi, nefsinin kalbini fazılların doldurmasıyla mümkün. Ne zaman bir insanın kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıllarla, %2'de rahmetle dolarsa, işte o kişi faziletli kişidir, erdemli kişidir. O kişinin kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini faziletler doldurmuştur. Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat etmekte olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan oluşmuştur. Bu kişi ehli hikmettir, ehli tezekkürdür, ehli hayırdır. İşte o insan erdemli insandır, faziletli insandır, faziletin timsalidir. Öyleyse faziletle gizli şirk arasındaki ilişki, faziletin tamamlandığı yerde gizli şirk sıfırlanmıştır. Faziletin başladığı noktadan itibaren gizli şirk adım adım azalacaktır. Azalacaktır, azalacaktır. Neticede tamamen yok olacaktır. Neden azalacaktır, azalacaktır? Çünkü nefsin kalbine zikir arttıkça daha çok fazıl girecek, iman kelimesinin etrafında daha çok fazıl yerleşecek ve kalbinin, nefsin kalbinin bütününü adım adım fazıllar işgal edecektir. İşgal tamamlandığı zaman %98 fazıl, %2 rahmetle nefsin kalbi %100 faziletlerden oluşacaktır. Fazilet ve rahmetten. Yani şeytanın tesir edebileceği hiçbir nokta kalmayacaktır. O zaman o kişinin Allah'ı ilah mevkiinden indirmesi ve yerine nefsinin afetlerini koyması artık mümkün değildir. Mümkün değilse gizli şirk sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gizli şirk Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çekindiği bir husustu. Çünkü bütün insanlar aslında doğuşlarından itibaren gizli şirktedirler. Şeytan devamlı onlara emirlerini yaptırıyor. Nefslerinin afetlerini dinliyor insanlar. O afetlerin karanlığı altında yaşıyorlar. Ve gizli şirkin hepsi içindeler. Gizli şirkten kurtulmanın tek yolu Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ve ona tabi olmaktır. Tabi olmak gizli şirkin bitişe geçmesidir. Tükenmeye

başlama noktasıdır. Zikirle nefsinizin kalbine dolan rahmet, faz ve salavat nurlarından evvela %2 rahmet kalbinize girer yerleşir. Sonra %98'e kadar ulaşan faziletler adım adım nefsinizin kalbinde birikir. Ve bunu hedefine ulaştırdığınız zaman bakarsınız ki olay tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbi %100 faziletle ve %98 faziletle, %2 rahmetle dolmuştur. Artık nefsinizin kalbindeki afetler sıfırlanmıştır. Her tarafı faziletle rahmet kapladığı için onlar da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecekleri, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecekleri için kişinin gizli şirke düşmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nefsindeki afetler yok ki onlara kişi tabi olsun da Allah-u Teala'yı Rab mevkiinden, ilah mevkiinden indirsin, nefsinin bir afetinin talebini yerine getirsin. Mümkün değil. Nefsinin kalbi baştan aşağı fazıllarla süslenmiş. Gerek fazıllar, gerek %2 rahmet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın tekliği ve hanifteni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse o müşriklerden olmadı diyor. Yani Allah'a şirk koşmadı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Putlara tapsaydı. Ne olsaydı şirk koşacaktı? Nefsinin kalbinde afet olsaydı gizli şirkin içinde olacaktı. Ama olmamış. Nefsinin kalbi %100 hasletlerle doluymuş. Afetlere yer yokmuş. O zaman ne gizli şirk ne gerçek şirk Hazreti İbrahim için hiç olmadı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiç düşündünüz mü tevhid açısından Allah Teala acaba neden babanız İbrahim tabirini kullanıyor? Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de geçen putlara tapan herkes, biz babalarımızı bu putlara tapar bulduk, biz de onların yaptıklarını yapıyoruz diyorlar. Yani babalarının dinini yaşıyorlar. Allah Teala da onlara cevap vermiş oluyor ki hayır, onlar değil babalarınız. Dinini yaşamanız lazım gelen babanız işte bu Hazreti İbrahim'dir. Dininizin babası. Onun dinini yaşayın diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in dinini yaşayın diyor. Ve ne zaman Hazreti İbrahim'den bahsetse Allah Teala, tekrar ediyorum, o müşriklerden olmadı diyor. Hazreti İbrahim Allah'ın emrindeydi. Hazreti İbrahim Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği her şeyi yaptı. En büyük imtihanları yaşadı. Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya dedi ki, ya Rabbi, ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Allah-u Teala dedi ki, bana teslim olmak zordur. Hazreti İbrahim de dedi, ben teslim olmak istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak. Allah-u Teala bir gece Hazreti İbrahim'e buyurdu ki, sen bana teslim olmak istediğini söylemiştin. Ben de sana bana teslim olmak zordur demiştim. Hatırladın mı? Hazreti İbrahim cevap veriyor, hatırladım. Allah-u Teala diyor, öyleyse imtihan zamanın geldi. Oğlunu İsmail'i
Bana kurban etmeni istiyorum diyor Allah Teala. Emrim budur. Hazreti İbrahim için gerçekten çok büyük bir imtihan. Oğlunu kendisinden daha fazla seviyor. Ya oğlu İsmail, onunsa hayatı gidiyor. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'e dedi ki, ey oğulcuğum, seninle beraber bir seyahate çıkacağız. Ve ben seni Allah için kurban etmek emrini aldım. Bu Allah Teala'nın bu talebine ne diyorsun? Allah Teala Hazreti İsmail'e de zaten durumu anlatmış vaziyette. Ve Hazreti İsmail'in cevabı son derece net, sakin. Ben hazırım diyor baba. Ne zaman dersen beni Allah Teala'ya kurban edebilirsin. Allah gözlerinde kendi hayatlarından çok daha ötede bir yere sahip. İkisi de hayatlarını derhal teslim etmeye hazır Allah için. Hazreti İbrahim o kadar itinayla bilediği bir çağını Allah Teala'nın emri üzerine Hazreti İsmail'in boğazına çaldı, kesmek üzere ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmedi. Hazreti İbrahim bıçak körleşti mi diye şöyle bir gözden geçirdi. Hayır, körleşmemiş. Bir defa daha denedi, bıçak yine kesmedi. Ve Cebrail Aleyhisselam bir koçla indi. Bunu kurban et dedi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın tevhid akidesi neden esastır? Başka bir tanrıya yer yoktur. Kalpler başka bir tanrı fikriyle kasütün olur. Kararır, sertleşir. Sadece bir tek tanrı vardır. Bir tek ilah vardır. Allah, el ilah. O hepimizin sahibidir. Ne kadar geriye giderseniz gidin, o hep vardı. Ne kadar ileri giderseniz gidin, o gene hep var olacak. Zamanda ileri gitmek ve geri gitmekten bahsediyorum. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şirki çirkin ve tehlikeli bir husus olarak görüyor. Bizler için tehlikeli. Allah için ne fark eder ki sevgili kardeşlerim? Biz insanlar Allah'a hiçbir kötülük yapamayız, hiçbir iyilik de yapamayız. Allah'ın zatına ne bir kötülük ne bir iyilik. Ama Allah bize her istediğini yapabilecek olan kudretin sahibidir. Ne var ki adalet sahibidir, adaletin gerçek sahibidir. Ne var ki hakkın da koruyucusudur. Öyleyse haksız yere kimseye onun hoşlanmayacağı hiçbir şey yapmaz. Allah kimseyi cehennemine atmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Defter açık. Kimin amel defterindeki günahlar, sevapları geçerse onlar hüsranda olanlardır. Günahları çok olanlardır, sevaplarından çok olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte böyle bir müessesede şirkin muhtevasına bakın. Allah'tan başka şeyleri de ilah edinme olayı.
Öyleyse tevhid akidesinin şirke hiçbir zaman geçit vermediğini görüyoruz. Sadece açık şirke değil, gizli şirke de. Çünkü tevhid akidesinin temelinde ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Allah'a teslim etmek üzere bu dört emaneti yola çıkan kişi için Allah onun ruhunun ulaştırılacağı menzildir. Allah oraya davet ediyor. 12 tane davetiye çıkarmış üzerimize ki ruhumuzu ölmeden evvel o tek ilaha ulaştıralım. Herkes bununla Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki Allah Teala bizi, hepimizi şirkten korumuş. Gizli şirk ve açık şirk, onlar bizim defterimizde söz konusu olmaz. Hayat filmimizde ne gizli şirk, ne açık şirk. Çünkü camia tamamen irşat makamına bağlıdır. Bağlıysa gizli şirke yer yok. Herkes tek Allah'a inandığına göre açık şirke hiç yer yok. Öyleyse biz de Hazreti İbrahim gibi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne gizli şirkin, ne açık şirkin ulaşamayacağı sağlam kaleler olalım. İslam'ın geleceğinin bekçilerisiniz. Kainatın tek dini, bütün dünyaya onu anlatacaksınız. Gelecekte bütün dünyada inananlar o dinin etrafında toplanacaklar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani Kur'an'daki adıyla İslam dini, yani kainatın tek dini, şirkten koruyan, bütün insanları Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslime götüren kainatın yegane dini, Hanif dini. Allah Teala bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sizleri şirkten hep koruyacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Onda Allah'ı hiç nükretmeyen bir kişinin durumundan bahsetmiyorum. Beklentinin iç dünyamıza, dış dünyamıza ve Allah ile olan ilişkilerimize göre farkı var mıdır? Tabii. İç dünyamızın beklentileri farklıdır. Dış dünyamızın beklentileri farklıdır. Allah ile olan ilişkilerimizin beklentileri farklıdır. Dış dünyada ne beklersiniz? Birçok kardeşimizden talep alıyorum. Hepsi işsizlikten şikayetçi. Daha kötü günler bekliyor Türkiye'yi. İşsizler ordusunun daha büyümesi söz konusu. Devletin borçlarının daha çok büyümesi söz konusu. Neyse, tabloyu karartmayalım. Ama dış dünya bu beklentiyi veriyor. Herkes çalışmak istiyor ama iş yok. Dış dünyanızın beklentisi. İç dünyanızın beklentisine kiminiz kalp gözünün açılmasını istiyor, kiminiz tayin mekana ulaşmak istiyor, kiminiz daimi zikrin sahibi olmak istiyor. İç dünyanızda böyle beklentilerin sahibi. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi istiyorsunuz ve beceremiyorsunuz. Öyleyse iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de farklı beklentileriniz var. Üç alemde nasıl olmalıdır beklentilerimizin diyor. Beklentilerimiz nasıl olmalıdır? Üç alemde de hep Allah ile olan ilişkili olan şeyler isteyin. Allah ile olan ilişkilerinize ışık tutmak isteyin. Zikrinizi arttırmayı isteyin. Allah'ın size hep başkalarına hizmet eden imkanlar sağlamasını isteyin. Sizi zikrinizi arttırarak daimi zikre ulaştırmasını isteyin. İnsanların sahasına girmemek için sizi ölçülü kılmasını isteyin. Çoğunuz başka insanlardan devamlı bir beklentinin içindesiniz ve bu yüzden mutsuzsunuz. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Siz onlardan beklemeyecek, siz onlara bir şeyler vereceksiniz. Sevgi, şefkat, yardım. Allah Teala size ne verdiyse, şu anda elinizde bulunan her neyse, elinizde bulunan, size ait olan her şey, şu anda pek çok insana yardım etmeniz için bir hazır malzemedir. Neden başkalarından bir şeyler bekliyorsunuz? Ben ona şöyle davrandım ama o bana davranmadı. İşte size alın bir üzüntü konusu. Ben kaynanamla geçinemiyorum. Ben gelinimle geçinemiyorum. Çocuklarımla babasının arasında problem var. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep olacak. Tasavvufun dışındaki insanlardan sizin gibi davranış biçimlerini beklemekte devam ederseniz hiç mutluluğu yaşayamazsınız. Beklemeyeceksiniz. Siz almaya değil, vermeye çalışanlar olacaksınız. Unutmayın, sizler geleceğin ümitlerisiniz. Başkalarının sahasına girmeyin. Sadece başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ben ona şöyle şöyle şöyle davrandığım halde o bana öyle davranmıyor. Diyelim ki davranmıyor. Peki siz ona hala o söylediğiniz gibi o güzelliklere davranmaya devam ederseniz ne kaybedersiniz ki? Nefsinizin gurur afeti, kibir afeti inciniyor bundan. Onları kırın. Nefsinizin kibir afetini, gurur afetini kırın. Toprağın içine bir çukur açın, onun içine gömün. Beklentilerinizi sıfırlamayı öğreneceğiniz güne kadar gerçek mutluluğu yaşayamazsınız. Tekrar ediyorum. Beklentilerinizi sıfırlayacağınız güne kadar mutluluğu yaşayamazsınız. Her zaman başkalarından bir şeyler bekleyeceksiniz. Hayır, beklemeyin. Onlar kendi yapacaklarının hesabını size vermeyecekler. Allah'a verecekler. Öyleyse içinde bulundukları durumun gösterileri dışa vuran akisleridir. O dışa vuran taraflarıyla siz üzüntüye kapılıyorsanız yanlış bir şey yapıyorsunuz. Her seferinde kendinize bakın. Acaba ben bana böyle ters davranılması için o kişiye ne yaptım diye düşünün. Eğer bir şey yapmamışsınız, o kişi de size sert davranmışsa buna sevinin, üzülmeyin. Çünkü siz kazandınız. Onun kaybetmesini de düşünmeyin. Siz kazandığınızı düşünün sadece. Sizi mutlu edecek olan bu olmalı. Hep kazanmalısınız. Başkalarına onları mutlu edecek bir şeyler vererek derecat almalısınız. Bir şeyler vererek karşılığında derecat kazanmak, bir şeyler vererek karşılığında mutluluğu kazanmak, bir şeyler vererek başka insanları mutlu etmek. İşte bunlar mutluluğun temelini teşkil ederler. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Allah Teala etrafınıza şu anda kimleri vermişse onları mutlu ettiğiniz takdirde asıl mutlu olan siz olacaksınız. Yapamıyorsunuz. Çünkü arkasında şeytan var. Şeytanın size devamlı telkinleri var. Sen ona böyle böyle davrandın, tamam da bak o sana nasıl davranıyor. Şeytanın böyle söylemesine cevap vermeyecek misiniz? Ona deyin ki, o bana nasıl davranırsa davransın, sen beni kandıramazsın. Ben ona en iyi davranışla cevap vereceğim. Allah-u Teala'nın bana emri bu. Sen şeytansın ve beni Allah'ın güzelliklerinden senin o mutsuz dünyana çekmek istiyorsun. Sen şu anda dünyadaki en huzursuz mahluksun. En sıkıntılı mahluksun. En çok günah işleyen mahluksun. Öyleyse ben neden senin gibi olayım? Allah Teala bana mutluluğun yolunu öğretmişken, bu mutluluk başkalarına hizmetten, başkalarına yardımdan geçerken, gururumu, kibirimi yok etmekten geçerken, sen bana bunların tam aksini söylüyorsun. Sen şeytansın, bana tesir edemezsin, benim mürşidim var. Başımın üzerinde onu taşıyorum diyeceksiniz ve senden korkmuyorum diyeceksiniz ona. Hiçbir şey yapamaz size. Bütün sözleri sadece yalandır, yalanlarıyla kandırabildiğini kandırır. Kıyamet günü bütün o kandırdığı insanlar ne diyecek biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadimi yerine getirmedim. Bitti diyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor. O işlediğiniz günahları ben size zorla mı işlettirdim? Hayır diyor. Ben size günah teklif ettim. Siz de seve seve koşa koşa benim size teklif ettiğim günahları işlediniz. Ve benimle beraber şimdi cehennemdesiniz. Bana niye kızıyorsunuz? Kendi nefsinize kızın diyor. İblis kıyamet günü bütün kendisiyle beraber onun sebebiyle ne kadar insan cehenneme gitmişse hepsi şeytan sebebiyle cehenneme gitmiştir. Ve hepsine aynı şeyi söylüyor. Ben size zorla mı yaptırdım diyor bu yaptıklarınızı. Ben teklif ettim, siz de onları süslü gösterdim, siz de benim söylediklerimi yaptınız ve burada benimle berabersiniz. Öyleyse ben size bunları zorla yaptırmadığıma göre bana kızmayın, kendi nefsinizde kızın diyor İblis. İşte üç alemde istediklerinizi en güzel şekilde dizayn etmelisiniz. Her şey en güzele döner, dönmelidir diye düşünüyorum. Allah'tan bir şeyler beklemeliyiz. Allah'tan her şeyi bekleyebilirsiniz. Hayır, bekleyebilirsiniz değil. Bekleyin, isteyin. Allah'tan istemekten hiç çekinmeyeceksiniz. Ne kadar çok isterseniz onunla o kadar çok meşgulsünüz demektir. O bundan sadece hoşlanır. O Allah, onunla meşgul olmanızı istiyor. Ondan talepte bulunmanızı istiyor. Eğer diyor Allah-u Teala, sizler bana müracaat etmeyen insanlar olsaydınız sizi yok ederdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaat etmeniz ne demek? Onu kendinizden üstün görmeniz, onu Rab mevkine oturtmanız, talep makamı olarak ondan sizin bütün dertlerinize cevap verebilecek olan, bütün dertlerinizi sıfırlayabilecek olan, size sonsuz mutluluğu verebilecek olan Allah'a müracaatınız söz konusu. Gece, gündüz, istediğiniz zaman, istediğiniz standartlarda her zaman Allah'a müracaat edin. O bundan sadece hoşlanır. Ve her zaman sizin kendisiyle temasta olmanızı ister. Her zaman ona müracaat etmeniz onu sadece memnun eder. Ve size her zaman yardım hazırdır. Ne var ki yardımı sizin liyakatinizle paralelendir. Öyleyse liyakatinizi arttırmanızı isteyin. Öyleyse liyakatinizi oluşturacak olan iştiyakinizi arttırmasını isteyin. Öyleyse başka insanların dizaynlarına girmemeye çalışın. Allah razı olsun. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerine bakın. O size yardım etmek istiyor. Hepinizden ama hepinizden bir tek dileği var, sizi mutlu kılmak. Dünyada da mutluluğunuzu istiyor, ahirette de mutlaka cennete gitmenizi istiyor ve cennete gitmenizin standartını bir kelimeyle vermiş, Allah'a ulaşmayı dilemek bir cümleyle vermiş. Dilediğiniz anda meseleyi çözdünüz. Allah'ın cennetine mutlaka gideceksiniz. Dünya saadeti ise bunun devamını da istemenize bağlı. Mürşidinize ulaşmak, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek vesaire. Her biri için yardıma her zaman hazır. Ve sadece sizin mutlu olmanızı ister, başka hiçbir talebi yoktur. Bütün ibadet emirleri sadece birer vasıtadır. Sizin mutlu olmanızın vasıtasıdır. Öyleyse Allah'a çok müracaat edin. Sonsuz şekilde her an müracaat edin. Bir şeyler isteyin, hep verecektir liyakatiniz açısından. Beklenti müessesesini, beklenti müessesesi pozitif yöne kanalize edilebilir mi diyor. Evet, işte bu söylediğim beklenti müessesesinin pozitife kanalize edilmesidir. Allah'tan her şeyi isteyin ve göreceksiniz ki sizi o seviyelere adım adım ulaştıracaktır. Mutlaka yardım edip sizi o noktaya götürecek, ondan sonra istediğiniz şeyi teslim edecektir. Sizi layık kılmak için önce size yardım edecektir. Layık olduğunuz anda beklediğiniz şeyi mutlaka teslim edecektir. Allah razı olsun. İki, ibadetler varsa bir niteliği muhtevası olmalı. Ve biz tasavvuftakilere doyumsuz zevkler vermeli diye düşünüyoruz. Yanlış. Bu bir devamlı betire değildir. Başlangıçtan itibaren adım adım artacaktır. Tasavvufun daha başındayken sonsuz zevklere ulaşmayı düşünüyorsanız bu hatalı bir düşünce. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsanız O zaman sonsuz zevkin sahibi olacaksınız. Ondan evvel zikrinizin boyutunca mutlu olabilirsiniz. Ama mutluluk hepiniz için vardır. Ama bazen bu zevki yaşayamıyoruz. Yaşayamıyorsunuz çünkü o zevki yaşayamadığınız sürece zikir yapmıyorsunuz da onda. İbadetleri ve Allah ile olan ilişkilerimizi her zaman öne çıkarıp o sonsuz zevkleri daimi zikre ulaşmadan evvel de sürekli yaşamak için neler yapmalıyız? Daimi zikirde olan bir insanın yaşadığı zevki daimi zikre ulaşmadan yaşamak istiyorsanız geriye bir tek yol kalıyor. Hayatınızı başkalarına yardıma adayın. Başkalarını mutlu etmeye adayın. O zaman üzülemezsiniz. Kendinizle meşgul olamayacağınız için huzursuzlukları hiç yaşamazsınız. Allah razı olsun. Üçüncü sualini AB diye ikiye ayırmış kardeşimiz. Diyor ki bir an önce daimi zikre ulaşmak istiyorum. Güzel. Bu da bende biraz ümitsizlik yaratıyor. Çok normal. Hiç kimse daimi zikre ulaştığı zaman daimi zikre ulaşmayı diliyor diye bir çırpıda daimi zikre ulaşamaz. Yıllarınızı bu konuda harcayacaksınız. Size bundan bir sene evvel saat metodunu vermiştim. Hala daimi zikre ulaşan kimseden hiçbir işaret gelmedi. 20 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 15 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz, 5 dakikaya düştük diyen kardeşlerimiz oldu. Ama daimi zikre ulaşan olmadı. Öyleyse şeytanın ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu görmüyor musunuz? Neden buna ona bu imkanı veriyorsunuz? 15 dakikaya düşen kişi 15 dakikaların 10 tanesini birleştirmeli ardı ardı. Ve şeytanla mücadele etmeli. Bir tarafta Allah var demelisiniz. Benim daimi zikre ulaşmamı istiyor. Ey iblis diyeceksiniz. Bir tarafta da sen varsın. Sen benim ulaşmama mani olmak için her şeyi yapıyorsun. Ama ben seninle mücadele edeceğim. Bu mücadelenin neticesinde Allah benimle beraber olduğuna göre mutlaka ben kazanırım bu savaşı diyeceksiniz. Cehd ederseniz ve Allah'a güvenirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Hepiniz daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Öyleyse sadece Allah'ın bu konudaki emirlerine dikkatle bakın, tatbikatınızı sağlam zemine basarak çok çalışmak suretiyle devam ettirin. Öyleyse öbür yol hayatınızı başkalarına vakfetmektir. Başkalarının mutluluğu için yaşadığınız sürece ister düşünce platformunda olsun, kuvvet platformunda olsun, ister tatbikat platformunda olsun, yani vermek istediğiniz mutluluğu o kişiye ulaştırdığınız noktada olsun, her ikisinde de mutluluğu yaşarsınız. Daimi zikirde olan bir kişinin yaşadığı mutluluğun aynını yaşarsınız. Öyleyse önünüzdeki iki yolda bunları sağlar. Ama nefsiniz ve şeytan ikisini de size yaptırmamaya çalışacaktır. Nefsinizdeki afetler zaten şeytanın mercegahıdır. Oralara saklanıp sizi devamlı Allah'ın yolundan saptırmaya çalışır. Mutsuz kılmaya çalışır. Tek zevk aldığı şey budur. Sizin mutsuzluğunuz, huzursuzluğunuz, sıkıntınız. Burada sabırsızlık afeti mi ortaya çıkıyor diyor kardeşimiz. Yalnız sabırsızlık afeti değil, daha ötesinde, daha ötesinde sebatsızlık afeti. Sebat etmiyorsunuz, gayret göstermiyorsunuz. Gayrete sımsıkı sarılacaksınız ve hangi şartlar içinde olursa olsun devam edeceksiniz. Yarın söylediğimi yapın. Deyin ki ben bugün bir saat süreyle kesintisiz zikir yapmak kararındayım. Elinizi nabzınıza koyun, sesle zikir yapın, nasıl yaparsanız yapın. Ama bir saati mutlaka tamamlayın. Hangi şartların içinde olursanız olun, nerede eksiği görürseniz hemen yüklenin, şeytanla savaşı yarın ilk defa kazanın. Bir saatlik bir zikirden başlayın. adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Düşmanınızın çok güçlü bir düşman olduğunu, asla vazgeçmeyeceğini bileceksiniz. Bütün daimi zikir için çalışan sizlerin hedefe varamamalarının arkasında hep o var. Bizim dualarımız sizin gayretlerinizin üzerine bina edilir. Gayret yoksa dua hükümran değildir. Yani siz gayretin sahibi değilseniz himmet size yetişmez. Allah'ın nusretine yetişmez. Bizim himmetimiz, Allah'ın nusreti size amellerinizin üzerine bina edilmek suretiyle fayda sağlar. Kısaca siz bir bodrum katı inşa etmeden Allah size 700 katlık bir saray inşa etmez. Bir derece kazanmazsanız eğer Allah Teala size 700 derece vermez. Allah'ın evliyası olduğunuzu düşünün, olduğunuzu. 700 katı, 700 katını kazanacaksınız. Ama 700 katını kazanabilmek için o dereceyi kazanmak mecburiyetindesiniz. İşte zikir de böyle. Zikri yapmalısınız ki, mücahit etmelisiniz ki, şeytanla devamlı savaşın içinde olmalısınız ki, bizim sizin için olan himmetimiz, bir yardım hüviyetine, Allah Teala tarafından siz layık olduğunuz için kabul görülen bir hedefe yürüsün ve Allah Teala o zaman nusretini esirgemez. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Ve şıkkında da diyor ki kardeşimiz, daimi zikre ulaşmada irademizin hangi yöndeki zayıflığı ve şeytanın hangi yöndeki kandırmaları bizim hedefimize ulaşmamızda etkili olmuştur. Allah razı olsun diyor kardeşimiz. Ulaşmamızda değil, ulaşmamamızda etkili olmuştur demek istiyor kardeşimiz. Sizin sebatsızlığınız, şeytanın da sizi kandırma konusundaki o büyük gayretleri. Dikkat edin, o bir tek şeytan hepinizle ayrı ayrı meşgul olur ve hepinize başka şeytanları musallat eder ama daima vazgeçmezler, çalışırlar. Neden onların çalışmalarına bakmıyorsunuz? Altı defa savaşı kaybeden bir general yedincisinde kazanıyor. Ve kazandığının neticesini söylüyor arkadaşlarına. Son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu diyor. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben bozuyordum. Bunu diyor, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz tekrarladı diyor. Yüzlerce defa ağ ördü, yüzlerce defa

0: başka nedir ki bu? Sebatsızlığı size ne sağladı? Hezimeti sağladı. Şeytanın karşısında mağlubiyeti sağladı. Öyleyse bir gayretin sahibi olacaksınız ve vazgeçmeyeceksiniz. İşte başarınız buna bağlıdır. Allah razı olsun. Ankara'dan Bekir Bey kardeşimiz der ki, bir kısım hatalarımızın, yanlış davranış biçimlerimizin farkındayız. Onları düzeltme hususunda faaliyete geçince sonuca ulaşabiliyor. Bazen de başarısız oluyoruz. Hiç farkında olmadığımız bir sürü yanlışımız vardır diye düşünüyorum. Biz hiç farkında olmasak bile birçok kez insanları kırıyoruz gibi. Burada duruyorum. Sevgili kardeşlerim, gibi kelimesi fazla. Neden fazla? Çünkü bunun ölçüleri sizde. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Etrafınızda kim varsa yakın çevrenizde, onlara dikkatle bakın. Onlar size nasıl bakıyorlar? Onlar sizden korkuyorlarsa, onlar size güler yüz gösteremiyorlarsa, onlar size yaklaşamıyorlarsa, onlar size surat asıyorsa, arkalarını dönüyorsa, bütün bunlara siz sebebiyet vermiş oluyorsunuz, unutmayın. Etrafınızdaki bütün insanlar sizin davranışlarınızın aynasıdır. Onlara ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturursunuz her zaman. Sizinle bütün çevrenizdeki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi vardır. Onlara ne verirseniz onlardan onu geri alırsınız. Onlardan ne alırsanız onlara onu geri verirsiniz. Öyleyse sizin davranış biçimlerinizin temelinde siz varsınız. Onlara negatif bir şey ulaştırdığınız zaman o kişiden değil ama toplumun bir başkasından onun geri tepkisini göreceksiniz. Öyleyse müşahhas deliller elinizde. Etrafınızdaki herkes sizin ne tarz bir davranış sahibi olduğunuzun kesin göstergesine sahipler. Öyleyse kılavuzunuz etrafınızdaki insanlar, onlara bakın. Bir gün onların size güler yüzle baktıklarını, sevgiyle baktıklarını, sizi çok sevdiklerini hissedebilecek misiniz? İşte o zaman siz işini yaptınız demektir. Sevildiğinizi bileceksiniz. Her hareketlerinden bellidir insanların sizi sevdikleri. Onlar sizi boşuna sevmezler. Siz onları sevdiğiniz için onlar sizi sever. Öyleyse başkaları tarafından sevilmek istiyorsanız bunun yolu onların sizi sevmesini beklemek değildir. Bunun yolu onları sevmektir. Onları sevdiğinizi her davranışınızla belli etmelisiniz. Onlara sevgiyle yaklaşmalısınız. Sizi bir bütün dizayn içinde Allah görmek istiyor. Allah'ın yolunda daimi zikre varmış bir sevgi yumağı, bir nur yumağı, başka insanlara sadece sevgiyle yaklaşan, onlara her an sevgi üreten, sevgi dağıtan, mutluluk dağıtan bir insan. Hepiniz sahabe gibi olmalısınız. Hepsi böyleydiler. Sahabenin her biri etrafındaki herkese mutluluk dağıtırdı. Etrafındaki herkes de kendisine mutluluk dağıtırdı. Her bir sahabe için aynı şey söz konusuydu. Onlar dünya üzerindeki asr-ı saadeti yaşadılar. Zengin mi oldular? Hayır. Her devrede fakirdiler. Mutsuz muydular? Hayır. Çok mutluydular. Hayatlarını hep bir başkalarına hizmet etmekle geçirdiler, harcadılar. ve bütün bu süreç içerisinde sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Öyleyse insanları kırıyoruz gibi değil, insanların yüzlerinden onları kırıp kırmadığınızı hemen anlarsınız. Kırmışsanız hemen gönüllerini alın. Arkasından onları ne kadar sevdiğini ispat eden davranışlarda bulunun. Yapabilirsiniz. Böyle olacağına inanıyorum. Bizim farkında olmadığımız hatalarımızı teşhis etmemiz ve çözebilmemiz için nasıl bir faaliyet içinde olmamız gerekiyor? Çok basit. Etrafınızdaki insanların yüzlerine ve davranış biçimlerine bakın. Size karşı nasıl davranıyorlar? Onlarda sevgiyi okuyamıyorsanız, siz onlara size geri dönecek olan sevgiyi verememişsiniz demektir. Verin ki size geri gelsin fazlasıyla. Unutmayın, etrafınızdaki 10 insan varsa, 10 insana da bir iyilik yapmaya çalışıyorsanız, ulaştırmanız da gerekmiyor. Şartlar müsait olmayabilir. Ama çalışıyorsanız, sadece bu bile yeterli. 10 insanın sizin tarafınızdan onları yaşatmamış olan mutluluğunun her birinin iki katına siz sahip olacaksınız. Bir günde 10 insana mutluluk veriyorsanız bunu başarmışsınız. Siz her bir insanın ortalama mutluluğunun 20 katı mutlu olacaksınız. Her birinin 20 katı siz mutlu olacaksınız. Sırf onlara o mutluluğu verebildiğiniz için. Anlıyor musunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini, sizler için her güzelliği Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek için hazır olduğunu, sadece bunun için size düşen gayreti göstermeniz gerektiğini yerlerine oturtun ve başlayın. Allah razı olsun. İkinci sual, dik yokuşu çıkarken mürşidimizin himmetini en üst düzeyde nasıl olabiliriz? En çok layık olarak, sebat ederek, daha çok zikre çalışarak, şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığınız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile siz vazgeçmemelisiniz. O örümceği hiç unutmayın hayatınız boyunca. Eğer bir örümcek bunu yapabiliyorsa, ben bir insanım, Allah-u Teala da üstelik benim mutlu olmamı istiyor, sırf şeytan benim mutsuz olmamı istediği için ben mutsuzum. Düşünün sevgili kardeşlerim, siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah sizin mutlu olmanızı istiyor, biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz, bunun için yalvarıyoruz Allah-u Teala'ya devamlı ve siz mutsuzsunuz. Sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Biliyor musunuz Tarık bin Ziyad İspanya'ya gemiler ulaştığı zaman ilk işi gemileri yakmak oldu. Dedi ki gemiler yandı. İşte bakın artık geminiz yok. Zaferi burada kazanmak veya ölmek mecburiyetindesiniz. Sizler için de aynı şeyi söylüyorum. Ya Allah'ın ve sizin mutlu olma talebinize, Allah da sizi mutlu etmek istemesine rağmen biz de mutlu kılmak için bütün gayretimize gayret ettiğimiz halde, siz de mutlu olmaya çalıştığınız halde şeytan galip geliyorsa onun galip gelmesine müsaade etmemelisiniz. Bu sizin elinizde. Öyleyse örümceği hatırlatın. Şimdi size söyler miyim? Bir örümcek kadar olamadınız diye. Ne diyorsunuz? Mürşidimize teslim olmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunun başında zikir var. Her şeyden evvel. İkincisi ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirmeniz, esvâl-i hüsnânınızı çekmeniz ve başka insanlara mutlaka hizmet etmeniz. Daha evinizdeki ulaşamazsanız da hizmet ettiğiniz sürece mutluluğu yaşayabilirsiniz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, tasavvufta bazen yaşantı ve mutluluk açısından dışarıdaki insanlardan pek farkımız yok gibi geliyor. Bazen de pencereleri açtığımız geliyor. Yani pencereleri açıp da mutluyuz diye bağırmak geliyor kardeşimizin içinden bazen. Düşünce boyutunda ve yaşantıda sürekliliği ve Allah ve Resulü ile birlikte olmayı nasıl sağlayabiliriz? Çok çalışarak, çok zikrederek, çok ibadet ederek, çok hizmet ederek. Başkalarına hizmet, yani Allah'a hizmet ederek. Önünüzde çok geniş bir alan var. Hepiniz insansınız. Aktivite sahibisiniz. Öyleyse Allah için çalışın. Bir şeyler üretmeye çalışın. Allah rızası için çalışmanız lazım. Allah Teala siz Allah yolunda hizmet ettikçe size sonsuz mutluluğu o hizmet boyunca en azından ihsan edecektir. Beraber olduğunuz zaman diğer kardeşlerinizle en iyi ilişkilerin içinde olmaya çalışın. Ve etrafınızdaki herkesi onlar nasıl davransınlar öyle gözlüklerle onlara bakın ki onların negatif taraflarını görmeyeceksiniz. Onların pozitif taraflarını göreceksiniz. Negatif taraflarını pozitife çevirip sanki size pozitif bir davranışta bulunmuşlar gibi pozitifin karşılığını onlara ulaştırmalısınız. Görmezlikten gelemez misiniz onların yaptığı yanlışları, hataları? Herkesin hatasının yüzüne vurmak mecburiyetinde misiniz? İnsanları sevemez misiniz? Sevdiğinizi onlara birazcık hissettiremez misiniz? Ne kaybedersiniz? Öyleyse çalışın. Allah yolunda ibadetleriniz, sizi aklar, gayretiniz, kendi mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Allah razı olsun. Düşünce boyutunda ve yaşamında sürekli ve Allah Resulü ile birlikte olmayı böyle sağlayabilirsiniz. Allah razı olsun. Denizli'den Musa kardeşimiz der ki, bizler zikir yaptıkça kalbimize nur geliyor ve karanlık ların yerini alıyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların faziletlerin yerleşmesi sadece zikir yaptığımızda mı gerçekleşiyor? Evet, sadece zikir yaptığınızda gerçekleşiyor. Karanlıkların çıkıp yerine nurların girmesi. İster Esma-i Hüsna ile zikir yapın, 99 esmadan herhangi birini kullanın, ister Allah kelimesini kullanın, hepsinde aynı şey olur. Nefsinizin kalbine nur girer. Esma-i Hüsna kullanırsınız, sadece o afette azalma olur. Allah'ın zikrini yaparsanız bütün afetlerde birden azalma olur. Yoksa diğer ibadetlerimizi yaptığımızda da mı nurlar kalbimize gelip yerleşiyor? Hayır, yerleşmiyor. Hangi ibadeti yaparsanız yapın, zikir ibadetinin dışında hiçbir ibadet nefsinizin kalbindeki afetleri yok edip faziletleri onların yerine yerleştiremez. Zikir dışında yaptığımız ibadetler bize sadece derecat mı kazandırıyor? Evet, sadece derecat kazandırıyor. Mesela bir infakta bulunduğumuzda kalbimizin içine nurlar yerleşiyorlar mı? Yerleşmiyorlar. Bir infakta bulunduğunuzda güzel bir işlemi yaptığınız için huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Ama nefsinizin kalbindeki afetler azalıp yerine nurlar gelip yerleşmez. Çünkü bu bir prosedürdür. Zikir yaptığınız zaman Allah kelimesini tekrar eder ki Allah'ın katından rahmeti fazla ve salavatı göğsünüze getirir. Bu kelimeyi kullanıp zikir yapmıyorsanız, gerekli şartlara da sahip değilseniz hiçbir zaman nefs tezkiyesi yapamazsınız. Hangi ibadeti yaparsanız yapın. Gerekli şartlara sahipsiniz, yani mürşidinize ulaşmışsınız, 10 tane insanla ulaşmışsınız, nefs tezkiyesi yaptığınız zaman nefsinizin kalbine nurlar doluyor. faziletler doluyor iman kelimesinin etrafında. O zaman zikir yapacaksınız ve onu gerçekleştireceksiniz. Veya İsmail Hüsna'dan bir tanesini çekeceksiniz. Yine aynı şey olur. Yalnız o İsmail için. Ama bunun dışında nefs tezkiyesini sağlayacak olan bir husus gerçekleşmesi mümkün değil. Bu konuda bilgi verir misiniz diyor kardeşimiz. Bu konudaki bilgiyi böylece vermiş olduk. Sevgili öğrenciler,
1: zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kainat üzerinde insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Bu şeytanı bilen varlıklar cin tayfesindedir. Yani enerjiden yönetilmiş eden.

tevsil edebilen, tevsil etmek imkanına sahip olan bir varlık bu. Eğer biz kapılarımızı iblise açarsak, iblis gibi düşünürsek, o zaman düşüncelerini bize kabul ettirmekte iblis hiçbir sıkıntı çekmez. Öyleyse Allah Teala'nın yolunda iblis Allah'ın emirleri söz konusuysa o emirleri bize yaptırmamaya çalışan bir gayetin içindeyiz her zaman. Eğer Allah'ın yasakları söz konusuysa o yasakları da mutlaka bizlere işletmeye çalışan bir özelliğin sahibidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Sadece biz insanların şu dünyada mutsuz olmaları ve ahirette de mutlaka iblisle beraber cehenneme gitmek. Kıyametini Kur'an-ı Kerim'in iblisin insanlara şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Diyor ki Allah da size vaatte bulundu. Ben de vaatte bulundum. O Allah vaadini gerçekleştirecekti. Ve sözünü mutlaka tutar gerçekleştirdi. Ama ben şeytanım. Ben sözümü tutmam. Sözümden vazgeçtim. Ama bana ne diye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Çünkü ben sizi zorla benim sözlerimi yapmak istikametine bir şiddetin bir baskının altına koymadım. Sadece sizi teklifte bulundum. Siz de tekliflerimi kabul etsiniz. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Şeytan bizlere kendi düşüncelerini bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ve kendi düşüncelerini bize bizim düşüncelerimiz gibi yutturmak ister. Gayreti sadece bir tek istikamette geçerlidir. Sadece ve sadece bizlerin negatif bir tesirin altında olmamız, bütün insanların birbiriyle kavgalı olması ve herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamamız ve neticede herkesin cehenneme gitmesi. Olmadık sahtekarlıklar yapar. Şimdi hedefi budur. Bütün insanları cehenneme sürüklemek. Ama bakınız reenkarnasyoncular için İblis ne söylüyor? Diyor ki insanlar bir kısmı hasta olarak doğarlar, bir kısmı sakat olarak doğarlar, bir kısmı sağlam ve sağlıklı olarak doğarlar. Öyleyse bu sakat olanların, bu hasta olanların ne günahı var ki? Onlara da aynı sağlıklı hayat hakkını vermek için Allah Teala insanları birçok defa dünyaya getirecektir. Belki yüzlerce defa. Bunun manası onların ruhunun bir bedende yaşadıktan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra ölüm sırasında doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, böyle bir mütemad diyen her bedende ruhun olgunlaşması ve bütün ruhlar olgunlaştıktan sonra da Allah'ın kıyameti koparması. Yani diyor ki bütün ruhlar olgunlaşacağı için Allah Teala kıyameti kopardığı zaman bütün ruhlar olgunlaşmış olacaktır. Yani herkes mutlaka cennete girecektir. Bu yalancı mahluk insanları her şeyiyle mutlak bir kandırmanın içine alıyor. İnsanların cehenneme gitmesi temel arzusu ama insanları cehenneme götürebilmek için böyle bir yalanı uyduruyor. Sanki reenkarnasyonu yaşamaları insanların tabii bir şey ve bu reenkarnasyon başka başka cesetlere enkarne olan bir ruh her birinde olgunlaşa öyle bir gün gelecekmiş ki hepsi olgunlaşmış olacakmış ruhların. Hepsi cenneti terk etmiş olacakmış. Allah o zaman kıyameti koparacakmış. Herkesi doğru pozisyon cennetine almak için. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah Teala buyuruyor ki bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. 73 fırkada sadece bir tek

fırça kurtulacak. İblis de bu palavrayı atıyor insanlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda çevrenizde ne kadar palavra varsa hepsi şeytana aittir. Hep onun tarafından çıkarılmıştır. Ve iblis evvela insan ve cin şeytanları kendisine yardım eder bir hüviyete sokmuş. İşte bunlar sağlıktır. Dikkat edin, şeytanla ilişki kuran bütün insanlar Tağut'un dostlarıdır. Ve onların hepsi de kafirdirler. Şeytanla ilişki kuruyorlar diye mi kafirdirler? Bu bir vaka, onun da münazebesi oluşları, onun tesirinde oluşları. Ama bir insanın kafir olmasının arkasında yatan asıl sebep mürşidine ulaşamamış olmasıdır. Öyleyse iblis insanlar kurtuluşa ulaşmak için ne yapacaklarsa onlara mani olmaya çalışır. Becerir mi? Bugüne kadar becermiş. Kıyamet günü de insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinleşmiş bir hüküm. Öyleyse iblis insan ve cin şeytanlara çok şeyler yaptırıyor. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Bir kısmı Allah'ı severler. Ama bir kısmı Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse bu Allah'ın düşmanlarına dikkatle bakın. İşte onlar mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacak olanlardır. İşte onlar tağutun emrinde olanlardır. İşte onlar nefslerinin kalbi nurdan karanlığa götürülenlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Öyleyse sadece iki tür davranışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun istikametinde Allah'la beraber her davranışınız arkasından da o davranışınızın içindeyken de mutluluğu yaşarsınız. Ya da şeytanla beraber nefsinin afetleriyle birlikte olursunuz. O düşüncenizin kuvveden fiile çıkmasından evvelden itibaren başlayan mutsuzluğunuz, o hakkında kötü şeyler düşündüğünüz birisine kötülük yapmak üzere dizayn ettiğiniz planın tatbikat sahasına geçmesi halinde o kişiye zarar vereceksiniz. Zarar verdiğiniz zaman da hala huzursuz bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın emirleri şeytan o emirleri mutlaka yapmamanızı ister. Ruhunuzsa Allah-u Teala'nın tarafındadır. Allah'ın yüzünüzü gibi gitsinir. O da mutlaka yapmasını ister. Demek ki nefsiniz de şeytan başlangıçta bir ikili. Ama şeytan sonunda eğer o kişi Allah'ın yoluna girerse yalnız kalacaktır. Mutlaka yalnız kalacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Nefsinizde afetler var olduğu sürece, nefsimiz afetlerin tesiri altında olduğu sürece şeytanla hiçbirini yapamıyorsunuz. Ama afetler azaldıkça şeytanla işbirliği de azalır. Öyleyse sonrasında ne var? Nefsimizin afetleri azaldıkça şeytanla ilişkisi de azalır. Başlangıçta insanın nefsinde afetler %100'dür. Kapkaranlık bir kalp şeytan bu afetlerin bütününe tesir eder. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet kerimesinde şunları söylüyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adu'un mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size ahd
açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dizayn görüyoruz. İnsanoğlunun şeytanla ilişkilerinde bir dizayn. Allah'a mı kulsunuz yoksa şeytana mı kulsunuz? Bu bağımlılığınızın miktarına bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa şeytanın hakimiyeti %50'nin ötedir. Siz şeytanın kulusunuz. Ne zaman nefsinizdeki afetler %50'den aşağı gider, şeytanın hakimiyet alanı %50'nin altına düşer, o noktadan itibaren Allah'ın kulluğuna geçtiniz. Ama Allah'ın kulu olmak hemen yürütülen bir olay değildir. Bu nokta, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den aşağı düşmesi sizi şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Ama Allah'ın sadece kulu olursunuz. Daha üst seviyede Allah'ın ekber kulu olacaksınız. Fizik vücudunuzda Allah teslim ettiğiniz zaman daha ötede Allah'ın azim kulu olacaksınız. Nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse bunların her birisi şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanır. Azalta azalta neticede tamamen bitecektir şeytanın, iblisin üzerinizdeki hakimiyeti. İşte iblisin en çok korktuğu, en çok üzüldüğü şey budur ki siz onun tesir sahasının dışına çıkıyorsunuz. Neden Allah'ın yoluna girmeyenlere şeytan saldırmaz? Neden? Çünkü onlar zaten şeytanın dostu, zaten şeytanın kulu. Şeytan dilediği zaman onların nefislerinin kalbindeki afetleri tesir edip onlara olmayacak negatif işlemler yaptırır ve onları Allah-u Teala'nın indinde devamlı küçültür. Öyleyse iblis de iblisin kulu olan insanlar bir münasebetin içindedirler. Bu münasebetin cinsine göre ve durumuna göre insanlar şeytana daha çok kul olurlar. Bir insan vardır, Allah'a kul olmak istikametinde hiçbir gayretin olmadığı için, gayreti olmadığı için şeytanın kuludur. Ama bu kişinin şeytanla özel bir ilişkisi yoktur. Hatta dinin içinde imiş gibi görünen, aslında samimiyette namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadetle kendi kendine getiren insanlar aslında hala şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayları yok. İnsanları tağuttan, insanları şeytandan kurtarabilen temel faktör o insanların nefslerinin kalbindeki şeytanın hakimiyet alanı ile alakalıdır. Böyle bir durumda insanlar nefs tezkiyesi yapmadıkları sürece şeytan onların kalbinin tamamına tesir eder. Hepsi nefsi emmaredir. Zaten bizim sevgili din adamlarımız herkesi nefsi emmarede kabul ediyor. Peygamberleri bile nefsi emmarede kabul ediyorlar adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlara gösterdiği 7 tane nefs kademesi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Affedersiniz sevgili dinleyenler, benzeyenler. Biliyorsunuz biz biraz bronşitiz. Böyle olduğu için de bu tarzda öksürüğümüz falan oluyor. Siz bunun kusuruna bakmayacaksınız artık. Allah razı olsun. Öyleyse insanlar küfür hüviyetinde iken iki ayrı kategori oluştururlar. Birisi
şeytanla direkt münasebeti olmayan, isteyerek, bilerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar. Ama farkına bile varmadan şeytanın emrindeler. Çünkü şeytan onların nefslerinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi ve insanları kendi düşüncelerini o insanların düşünceleri gibi yutturarak onları dilediği gibi kullanıyor. Sonra bir de şeytanla direkt ilişki kuran insanlar var. İşte büyücüler, işte hüddancılar, onlardan. Allah'a cinler vasıtasıyla bakanlar, onlardan. Onlara Allah-u Teala şeytanla ilişki kuranlar diyor. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür. Şeytanla ilişki kuranların kültürü. Öyleyse nasıl bilinmiş bir sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis insanlara büyüyü öğretir. Belli dalga boylarını harekete geçirerek insanların üzerinde huzursuzluk vücuda getirebilmek. İşte bu dalga boylarıyla yaptıkları büyü adlı Arapça ismi sihir bir işlem var. İnsanlar huzursuz ediliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri şeytanın onlara öğrettiği bir biçimde değiştirilmek suretiyle büyü oluşuyor. Bazen Sanskritçe den alınan kelimeler kullanılıyor. Bazen bir takım başka vasıtalar devreye giriyor. Bir sürü büyü çeşidi var. Ve insanlar büyü yapıyorlar. Bu büyü insanların şeytanla ilişki kurmalarının bir neticesidir. Şeytanla ilişki kuran insanlar, bu insanlar başka insanların üzerine cinleri saldırtıyorlar. Bu sisteminde adına hiddam deniyor. Hiddam, hizmet kelimesinden geliyor. İnsanları şeytan, cinlerin üzerine tesir etmek suretiyle cinleri kullanır hale getiren iblis, onlara öğrettiği ilimle bunu sağlıyor. Bu insanlar şeytanla ilişki kuran insanlar. Bakıyorsunuz, birisi çıkıyor, ben diyor büyücüyüm. Ona soruyor gazeteciler. Soyadı Kiraz'da zannediyorum bu zaten. Sen diyorlar büyüyle insanı öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Allah'ın insanlara verdiği hayatı geriye almaktan hiç vicdan azabı duymaz mısın? Diyor ki sizin doğru saydığınız şeylerle benim doğru saydığım şeyler birbirinin aynı değil. Kim bana bir para verir de başka birisi hakkında ona kötülük yapmamı isterse sizin tabirinizdir bu. Beni hiç alakadar etmez. Ya ben o adamı ölüme kadar götüren kötülüklerin içine sokarım. Ama bu bana göre kötülük değildir. Ben bir büyücüyüm diyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Büyü de insanları öldürmekten bahsedebilen şeytanın uşakları var dünya üzerinde yaşayan. İşte buna dikkat etmenizi istiyorum. Hüddam olayı bu şeytanla hüddam istikametinde onun ilim öğrettiği, bu ilmin adı zülmani ilimdir insanların, cinleri kontrolleri altında tutarak başka insanların üzerine saldırmasından kaynaklanır. Öyleyse dizaynı en güzel standartlarda düşüneceksiniz. Nerede iblis varsa, nerede tağut varsa, insan ve cin şeytanlar varsa onları devre dışı bırakacaksınız. İşte bu büyücüler ve hüddamla ilgilenen bu insanlar hangi devirde hükümran olmuşlarsa o devirde o ülke mutlaka Allah karşısında negatif puan almıştır. Gemisi yara almıştır. Gemi karaya oturmuştur. Öyleyse biz insanlar Allah ile bir ilişkinin içinde olmak üzere yaratıldık. Bizi kendisi için yarattı. Ve insanlardan bazıları direkt olarak şeytanla
ilişki kurmak durumuna gelmişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah'ın izni olmaksızın şeytan size hiçbir kötülük yapamaz diyor. Ne büyüsüyle ne sihriyle hiçbir kötülük yapamaz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizayndan muradı ne acaba? Hazreti Süleyman zamanında Hazreti Süleyman'ın cinleri ve şeytanları emrinde kullandığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizin altındaki bir takım şeylerin deniz yüzüne çıkarılmasında Hazreti İbrahim'in şeytanları kullandığı ifade buyuruluyor. Ama Hazreti Süleyman için Allah-u Teala diyor ki gene Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Süleyman hiçbir zaman sihir yapıp da kafir olmadı diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir, rafani ilimler var. Bir de zülmani ilimler var. Rabbani ilimlerde de fiziğin ötesine geçilir. Zülmani ilimlerde de. Zülmani ilimlerin kaynağı şeytandır. Rabbani ilimlerin kaynağı Allah'tır. Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki hanginiz bana Belkıs'ın tahtını o daha bana getirmeden buraya getirebilir. İbni tatlı bir cin ben daha yerimden kalkana kadar ben onu buraya getiririm diyor. Bu cin zülmani ilmin sahibi. Bir başka kişi Hızır Aleyhisselam da diyor ki sen gözünü açıp kapatıncaya kadar o buradadır. Ve Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman döşemenin üzerinde Belkıs'ın tahtını görüyor. Burada bir Rabbani ilmin vücuda getirdiği bir güzellik var. Ama zülmani ilim yapanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir tek amaca hizmet ederler. Şeytanın amacına. Şeytansa sadece sizin bu dünyada mutsuz olmanızı ister. Şeytansa sadece sizin cehenneme gitmenizi ister kendisiyle beraber. Bu istikameti de size bol bol vaatlerde bulunur. Hiçbir zaman da vaadini yerine getirmez. O şeytanla işbirliği yapan büyücüler, falcılar, cinleri devrede kullanan falcılar ve hüddam yapanlar, insanların denizinden saldıranlar var ya, onlar şeytanın kendilerinin dostu olduğunu zannederler. Oysa ki bilmezler de aslı olduğu konunun şeytan onların da hepsine düşmanıdır. Hiç kimseyle, insanların hiç kimseyle dost olması mümkün değildir. Öyle olabilseydi, o dost olduğu insanın cennete gitmesi için bir gayretin sahibi olurdu. Bu dünyada mutlu olması için bir gayretin sahibi olurdu. Halbuki sadece şeytan ve insan ve cin şeytanlardan oluşan tağut adı verilen toplum değerleri negatif olan insanların sadece mutsuzluğu için çalışan bir grup oluştuğunu var. Sahip oldukları kültürün adı o Türk kültürdür. Nerede bu ismi duyarsanız bilin ki orada şeytan var ve orada tağut var. Yani insan ve cin şeytanlar. Biliyorsunuz ki şeytanlar gene cinler gibi dumansız ateşten yaratılan ama biraz farklı yapıda olan mahluklar. Sadece bir tek şeytan yok. Zannetmeyin ki sadece Kur'an-ı Kerim'de İblis adı geçen şeytan şeytandır. Hayır. Onların da cemaatleri var. Onların da toplantıları var. Onların da şehirleri var. Ve Allah-u Teala diyor ki İblis ve etrafındaki insanlar sizi devamlı tarafsız altında tutarlar diyor. Çok uzaklardan sizi görürler. Her türlü kötülüğü işlemek için hep size yaklaşmak isterler. İblis bir insanın düşünce sistemine
onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer ve ona olmadık kötülükler yapar. Yani şu kainat üzerinde daha büyük bir düşmanınız olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanlar eğer size bir kötülük etmişlerse şeytanın onlara olan telkinin ötesinde yapmışlardır. İnsanlar vardır, başkalarının aleyhinde konuşurlar. Ne zaman bunu yaparlarsa onun arkasında mutlaka şeytanlardır. Onların o zayıf iradelerine tesir etmek suretiyle bir takım insanlara başkalarını çekiştirirler. Onlar hakkında kötü şeyler söylerler. Hem de bunu bilmedikleri halde söylerler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmezler ki bu hep onların aleyhinedir. Diyelim ki siz birisine bir başkasını çekiştirdiniz. O kişi düşünmez mi acaba? Yarın beni de başkalarına çekiştirmeyecek mi diye. Ayrıca kimin hakkında kim dedikodu yaparsa eninde sonunda hakkında dedikodu yapılan kişi bunu öğrenecektir. Hadi Allah'ın da sırıp doğrudan öğrenirler ama başkaları onlar da başkalarından öğrenirler. O zaman o dedikodu yapan kişinin o insanlardaki değeri ne olur sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsanlar şeytanın tesirine kapılıp dedikodu yaptıkları zaman, başkalarına iftira attıkları zaman onu söyledikleri kişinin karşısında büyüdüklerini zannederler. Önemli kişi olduklarını zannederler. Bunu geliştirmek için yalanlar söylenir. Ben senin bilmediğini bilirim. Ben senden daha önemli bir insanım. Ben senden üstünüm. Bütün dedikoduların, bütün iftiraların arkasında sadece bu zavallılık vardır sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sadece bu zavallılık. Dedikodu ve yalan. Eğer yalan olarak bir dedikodu yapılıyorsa bunun Kur'an'daki adı iftiradır. Böyle bir dizaynı şeytanın tesiri altında gerçekleştiren bir insan, sevgili dinleyenler ve izleyenler, iftira ortaya çıktığı zaman ne duruma düşer acaba? O insanlar, o sırada şeytan onlara öyle bir tesir eder ki bunu söylemekten kendilerini alamazlar. İç dünyalarına tesir eden iblis onların nefslerinin gurur afetine, kibir afetine, üstünlük psikolojisine tesirler etmek suretiyle o insanlara yalanlar söyletir. Bu yalanlar başkalarına kimin tarafından söylenmişse o kişi eninde sonunda bu yalanların huzursuzluğunu yaşayacaktır. Hele Allah'ın dostları arasında yalan söylenmişler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman herkesin zayıf tarafları vardır. Şeytanın ve tağut dediğimiz insan ve cin şeytanların işi de insanların zayıf tarafını araştırmaktır. Evvela bütün insanların bir müşterek hükmü var. Herkesi kendileri gibi zannederler. Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Gerçekten kim hangi insan hakkında bir dedikodu yaparsa bunun manası şudur. O böyle bir şey yapabilir. Yani hakkında dedikodu yapılan kişi, hakkında iftira edilen kişi böyle bir şey yapabilir. Çünkü insanlar herkesi kendi standartlarında kabul ederler. Yani kendilerinin yapabilecekleri bir şeydir o. Hatta belki de yapmaları gereken bir şeydir. Ve bunun tabii neticesi olarak da başkalarına diledikleri şeyi söyleyeceklerdir.
aslında kıyamet günü herkesin hayat gününde bu söyledikleri bütün yalanlar, iftiralar görülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha negatif neticeleri de oluşabilir. Siz birileri hakkında başkalarından yanlış bir şeyler anlatarak onları bir belli hedefe götürebilirsiniz. O zaman bunun ızdırabı daha üst seviyede yaşanacaktır. Öyle insanlar olmuştur ki söyledikleri yalanlarla başka insanları fıska düşünmüşlerdir. Her devirde bu tarz dedikoducular, bu tarz iftira atıcılar hep bulunmuştur. Bu konularda Allah Teala onlara bir şey söylemez. O konulardaki her şeyi bilen Allah'ın evliyaları da bir şey söylemez. Ama neticede onlar bunu çok ağır derler, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Öyleyse Allah'ın dostu olmaya çalışın. Size dostluk edenlere siz de dost olmaya çalışın. Allah-u Teala'nın dostları neden hırsızın dostlarlar? Neden kimseye bunları bildikleri halde bir dost düşmanlık etmezler? Çünkü onların nefislerinde afetler yok olmuştur. İşte dedikodu afeti, işte iftira afeti, insanları olmadık hata yerlere, yanlış yerlere götürüyor. Ve bunun bedelini insanlar ağır ederler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz siz olun. Sakın bu yıkmanızda yalan yanlış şeyler söylemeyin. Allah-u Teala acaba neden her konunun ispatını Kur'an-ı Kerim'de şart koşmuş, üstelik de üç tane şahit gösterin diyor. İşte bunun için bir takım dedikoducuların, fitne, fesat sahiplerinin başkaları hakkında dedikodu yapmasına mani olması için. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın kendilerine verdiği insanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde başkalarının aleyhine kullanmak yolunu seçerler. Hep arkasında aynı zamanlılık vardır. O bilginin ulaştırıldığı, yalanın söylendiği kişiye ben senin bilmediklerini bilirim, ben senden üstünüm havasını vermek için. Aslında bu aşağılık bilgisinin bir denetisi değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsan hiç bindiği dalı keser mi? Ama bazı insanlar keser. Bilerek, isteyerek şeytan onları emellerine alet eder. Kötülük istikametinde kullanır zavallı insanları. O insanlar yaptıklarının belki o anda farkına bile varmazlar. Ne onu der? Burası da yalan olarak girsin devreye. Ben böylece o kişinin gözünde daha da önemli bir insan olurum. Ya sonra hakikat ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sadece o insanın gözünde mi? Herkesin gözünde küçülmez mi insanlar? İnsanlar hep zanlarına göre konuşurlar. Bir konuda bir bilginin sahipleri ise ona kendi ilaveleriyle birlikte başkalarını anlatmak onlar için temeldir. Bu ilaveleri onlara yaptıran dedikoduyu, fitneyi, iftirayı oluşturan hep o iblis ve alanesidir. Tağut dediğimiz o insan ve cin şeytanlar. Ve böyle yapan insan aslında bir insan şeytan olmuyor mu? Eğer insanlara hizmet için yoksanız, eğer insanların kuyusunu kazmaya çalışırsanız, eğer insanlar hakkında yalanlar söyleyebiliyorsanız, kendinizi yüceltmek için başkasını karalamak gereğini duyuyorsanız, o zaman sizin için Allah-u Teala'nın ilminde hep bir hesap vermemeye tesis olacaktır.
O yüzden ben korkuyorum. Sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Allah Teala her şeyin hesabını ne yazık ki görüyor. Ve insanlar şeytanın değil Allah'ın sebeplerini dinlemek durumundalar. Mutlulukların altında bu büyük hakikat yapıyor. Kimdir yalan söyleyen? Kimdir dedikodu yapan? Kimdir iftiralar atan? Mutsuz insanlar bunlar. Mutsuzluklarının başkalarına yüklenmesiyle iç dünyaları onları vazifeli kılıyor. Böyle bir ortamda insanlar düşünün, herkes başka birinden bir negatif tesir almış ve o negatif tesiri üzerinde sıçıyor, başka birine boşaltmak üzere. Böyle bir sistem her yerde, her zaman ne yazık ki tatlı sağlık bulabilmektedir. İnsanlar bunları yaparken bir muharebe taktiklerini zannedirler. Diğer insanların karşısında büyüdüklerini zannederler. Onlara önemli kişi olduklarını gösterdiklerini düşünürler. Ama yalanlar meydana çıktığı zaman o insanlar bu yalanları söyleyenler hakkında ne düşünürler acaba? Sevgili dinleyenler ve izleyenler bilin ki her dedikodu yaptığınız kişi siz dedikodunuzu bitirdiğiniz an benim hakkımda da başkalarına mutlaka buna benzer şeyler söylüyor mu diye bir intiba bırakırsınız. Neticede yalancının bunu yaptığı kadar yener. Öyleyse Allah-u Teala'nın içinde her söylenen yalan belki başka insanların indinde sizi o an sizin zannettiğiniz gibi gerçekten daha değerli gösterebilir. O insana onun bilmediği şeyleri bilerek sen senden üstün bir imajını bırakabilirsiniz. Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki ya Rabbi beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki ben ondan ilmini bunu öğreneyim. Allah-u Teala peki diyor. Yanıma diyor Harun'u alabilir miyim? Alabilirsin. Nerede karşılaşacağız? İki denizin birleştiği yerde. Harun'la Hazreti Musa beraberlerini kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Karnı acık bir yerde rızıklarını yiyorlar. Bir yerde tekrar açılıyor sorgular ama balıklar yok. Hazreti Musa diyor ki balıklar ne oldu? Balıklar diyor canlandı ve denize girdiler. Nerede oldu diyor bu iş? İki denizin birleştiği yerde. Açmışlar orasını. Hemen tekrar geri dönüyorlar. O ağacın kenarındaki o zatı muhakkak diyorlar. Bir de bakıyorlar o zat hala orada. Hazreti Musa. Biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Hazreti Hızır ve Hazreti Musa karşılaştıkları zaman birbirlerine söylemişler. Hazreti Musa ilmin adını alacak ondan muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Gördünüz mü? Ben senden üstünüm. Ben senin bilmediklerini bilirim. Bu sebeple ben senden üstünüm. Tarzında bir iddianın sahibi olan insan başkasına yalanlar söyleyerek başka insanları kötüler. Ama o sen muhakkak benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Ya onun bilmediklerini bilen Hazreti Hızır ona ne söylüyor? Muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Birisi bir peygamber, öteki bir evliya. Gerçekten birisinin bilmediklerini öteki biliyor, diğerinin bilmediklerini birincisi biliyor. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik vermiş. Görevi sadece ilmi lezzetini öğrenmek değil, görevi insanların arasında adaleti sağlamak. Görevi
insanlara yardımı öğretmek. Görevi insanları Allah yolunda teçhiz etmek. Ama diğeri ilmi nezunun sahibi. İkisinin birbirine söylediği şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Aynı cevap veriyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Ne demek bu? Bu tevazu demek. Bu insanın yerini bilmesi demek. Bu tevazunun sahibi olmayan insanlar sadece başkalarını kötüleyebilirler. Öyleyse eğer siz itimat edilen insanlar olarak kabul ediyorsunuz, başkalarının sırlarına bu meyanda sahipseniz, bunları başkalarına söylemekle şeytan sizi zifiri kılar. O duruma düşürmek için, sizi iftiracı kılmak için. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ömer diyor ki, sen benim de yapamazsın diyor. Hazreti Musa diyor, Allah-u Teala'nın izin aldım. Ben diyor, gayret ederim, başaracağımı göreceksin. Hazreti Hızır gene sen benimle yapamazsın diyor. Ama madem ki gelmek istiyorsun, hay hay diyor, gel. Beraber yola çıkıyorlar. Hazretleri tükeniyor. Bir nehrin kenarında gemiler var. Gemilerden ekmek istiyorlar. Hiç kimse bir şey vermiyor. Bir geminin kaptanı onlara yiyecek ikram ediyor. Çok mutlu oluyorlar, yemeklerini yiyorlar. Arkasından bizim Hızır Aleyhisselam alıyor eline baltayı, geminin bordasını deliyor. Gemi hop, karaya sürüyor. Hazreti Musa yutulmuş, yutulmuş, en sonunda patlamış. Demiş ki, demiş sana bir şey söylemeyecektim, ben seninle yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bundan sonra yapacağım çalışıyor. Ama diyor, şimdi büyük bir haksızlık etsin doğrusu diyor. Ne yaptın diyor, geminin diyor, bordasını deldin, gemiyi suyu karaya oturttun. Şimdi diyor olacakları izler. Gemiler karşıya geçiyor. Karşıdaki derebeyi gemileri zapt ediyor. Bütün geminin muhtemasını forsu olarak kullanıyor. Gördün mü diyor, niçin yapmışım? Sen bana demiş diyor başlangıçta söylemedin mi? Sen beni bilmediklerini bilirsin. Anlatsana bana bu konuda bunun neticesini söylediği için böyle yaptım. Bu sefer beni bağışla diyor. Gelecek sefer beni sessiz bulacaksın diyor Hazreti Musa. Ve bir köye gidiyorlar. Yine köyde kimse onlara yiyecek vermiyor. Birileri bir şeyler vermişler. Bunun arkasından bizim dostumuz gitmiş. O evin bahçe duvarını yıkmış. Bahçe açığa çıkmış. Fena halde içerlemiş bu sefer. Demiş, dayanabileceğimi zannediyordum. Ama bundan sonrakine dayanacağımı görecektim. Ama diyor, niçin yıktın bahçe duvarını? Bu duvarın altında diyor, bunların diyor, rahmetli olan babalarının onlara bıraktığı altınlar var diyor. Onları diyor, bu bahçenin duvarıyla sakladım diyor. Herkes sen. Onlar zaten bunu yaptırabilir. Siz de değiller şimdi. Ama diyor, o yetimler var ya, bu yerdeki yetimler, bize ekmek verenler, bu onların hakkı diyor babaları. Onlar için koydu bunu diyor. Ben gördüm ki diyor köyde kimse bu yetimlerle ilgilenmiyor diyor. Yola çıkıyorlar. Bir pınarın başında bir delikanlı su içmiş diyor. Hızır Aleyhisselam o çocuğu delikanlıyı 20 yaşlarında falan öldürüyor. Hazreti Musa diyor, tamam diyor, pes ettim diyor, ben seninle yapamam diyor. Bu kadar da olmaz ya diyor, adamı öldürdün resmen diyor. Evet diyor, çünkü diyor, böyle yapmasaydım, o gidip anne ve babasını öldürecekti diyor. Ve diyor, şu anda o suçu işlemeden Allah sana bu çocuğu bu noktada bıraktı diyor. Şimdi diyor, anladın mı diyor, niçin benimle yapamazsın diyor. Senin bildiğin ilim başka diyor, benim bildiğim ilim başka diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada
Allah'ın dostlarından bahsediyoruz. Ama ne zaman bir kötülük varsa arkasında bilin ki o sizin düşünceniz değil. İblis onu sizin düşünceniz olarak size yüktürüyor. Ve siz onun düşüncelerinin tesiri altında başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. İblisin bir tek hedefi vardır. Herkesi mutsuz etmek. İşte ne zaman bir başkası hakkında kötü şeyler söyleseniz, ne zaman bir başkasına kötü davransanız, hangi tarzda olursa olsun bir başkasına verdiğiniz her zararın arkasında nefsinizin bir afeti, o afete mutlak tesir eden bir güç. Ya insan şeytanların tesiri ya da cin şeytanların tesiri veya bizatihi iblisin tesiri. Her üçü de mümkün ve geçerlidir. Öyleyse şeytana dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyada bir düşman olsa size, en çok düşman olsa adam sizi öldürür. En çok yapabileceği şey bu kadardır. Ama haksız yere öldürdüğünüz için belki de kurtuluşa ulaşırsınız. O kişi sizi haksız yere öldürdüğü için. Ama şeytan hayatınız boyunca hep sizi kendi menfaatleri için kullanacaktır. Neticede de mutlaka cehenneme gösterecektir. Öyleyse ona dikkat edin. Daha büyük bir düşmanınız olmadığını bilin. Hepiniz nefsinizde 19 tane afetle yaratıldınız. Mürşide tabi olmadığınız sürece kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi ve iman kelimesinin etrafında toplanması mümkün değildir. İblis bütün gücüyle buna çalışır. Bütün insanların müşriklerine ulaşamamasına. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ulaşamazsa ne olur kişi? Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin mührü açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbin içine Allah imanı yazmamıştır. Öyleyse bu kişi zikir yapsa da nefs tezkiyesi yapamaz. Şeytan mani olmuştur ona. Zikri Allah Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp şartlarına sahipseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla vardın, farz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde, ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu, nefsinizin kalbinde nefse emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci göz katına kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur, nefsi levame, ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur, hep bunlar nefsinizin kalbindeki İman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefs-i müslime, ruh üçüncü katta. Dördüncü defa 107 nur, nefs-i mutmainne, ruh dördüncü katta. Sonra beşinci, altıncı, yedinci defa 107 nurlar, radiye, marviye ve teskiye kademeleri. Ruhta beşinci, altıncı, yedinci katta, yedinci katın yedi alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliye almanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması, hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek aslanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri, şeytanın tesirinin birbirine alacaktır.
ne zaman nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla fazlalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktisasında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki Allah'ın kulu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet kelimesine söylediği şey وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratıyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlamışlar. Allah'a kul olmak için de bir sene işlemi ahsetli mükemmelcesiniz. Öbür taraftan da davranış biçimlerinizin en güzel ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler, başkalarına huzursuzluk vermek için mi? Başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını fırsata düşürmek için mi? Yoksa insanlar arasında onlara huzur sağlanabilire sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratıldınız? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğimde aslında onların gözünde küçülmüyorum diye bir düşüncenin sahibi olmalı istemiyorum. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan sevgili izleyenler ve dinleyenler sizin tarafınızdan atılmış ve yayınınızdan çıkmış olan bir ottur. Her insanda farklı bir tasar oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki başka insanları fırsata düşürmüş olabilirsiniz. Öyleyse neden? Başkalarına hizmet etmek için yaratılan bilimsiz insanlar nasıl olur da yalanı başvurabiliriz? Hele kendimizi önemli kişi gibi göstermek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle yalanları dinlemiş olan birisi size gelse dese ki ben böyle böyle bir şeyler işittim. Ne demeniz lazım? Doğruların ne olduğunu söylemeniz lazım. Bunu yapacak yerde meselenin üstünü kapatmak yoluna giderseniz Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın her saniyesinin filme alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz onun bütün sevapları size de yazılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz onun günahları size de yazılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konuşmalar konularda konuşmaktan ne zaman fark edeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendimizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsiye koyarsınız. Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle
sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları mutsuz etmek için çalışır. Sakit buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanınız olduğunu ve size hiç beklemediğiniz kötülükleri bu saldaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Gönlünüz boyunca başka insanların günahlarını da yüklenmek ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları şunları şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bize yemek çıkmadı. Sen diyor, falanca kişi hakkında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinciyle soruyor, ya sen? Sen de diyor, peşmeken kişi için şunları şunları şunları söyledin mi? O da diyor, evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her birini kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek istersiniz, yemiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa, onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse, o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayetinizi yere oturtun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerinizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gülün dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala biz ve siz bu sefer konumuzun içine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de giriyor. Konumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Farz nedir sevgili kardeşlerim? Farz, Kur'an'da Allah-u Teala'nın açık bir şekilde emrettiği bütün müesseseler farzı oluşturur. Neyi emretmişse o bir farzdır. Namaz kılın diyor Allah-u Teala. Farzdır. Zikir yapın diyor. Farzdır. Zekat verin diyor. Farzdır. Öyleyse bu farzların ötesinde

farzdır. Ama farz olan namazın iki rekete veya üç rekete veya dört rekete farz hüviyetindedir. Ama gene aynı vakit namazının bu farzın ötesinde sünnetleri de vardır veya sünneti vardır. O zaman farzı Allah koymuş sabah namazını kılın demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam ilk gün namaz kılıyorlar. Dikkat edin. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşididir. Tabiyetini gerçekleştiren odur. Cebrail aleyhisselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olmuştur. Hatırlayacaksınız olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene 30 gün, bazen 40 gün bir mağaraya çekilirdi. Yanında sadece kuru ekmekle su alırdı. Ve itikafa çekilirdi. Yalnız olurdu. Ve o devrelerden birinde Cebrail aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan şeklinde temessül etmişti. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazırı bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben okumak bilmiyorum dedi. Bir adım daha attı Cebrail aleyhisselam, oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımı attı, zaten o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Kollarıyla onu sımsıkı sardı ve tam o sırada Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Kolları arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sımsıkı tuttuğu için cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. O günden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sık sık bu cezbe Allah-u Teala'dan gelip sarsmaya başlayacaktır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Cebrail aleyhisselam'ın kıldığı iki günlük namazlara baktığımız zaman birinci gün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün vakitlerin sonunda kıldıklarını görüyoruz. Ölçüler güneşe göreydi. Güneşin en büyük olduğu nokta öğle namazı. Güneş doğmadan evvelki son namaz süresi sabah namazı. Akşamın karanlığı çökünce akşam namazının vakti, öğleyle akşam arasında ikindi namazı. Ve karanlığın girişinden sonra, belki 1,5 saat sonra, ona benzer, ona yakın bir zaman parçasının sonunda yatsı namazı. 5 vakit namaz. Cebrail aleyhisselam imam oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi'in ve beraber namaz kıldılar. Birinci gün bütün vakitlerin başlangıcında, ikinci gün bütün vakitlerin sonunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dikkatini ikindi namazı çekti. İkindi namazı kılınıyor ama akşam namazının girmesine yarım saat kaladan daha evvel Cebrail aleyhisselam namazı kıldı ve bitirdi. Sonlarını kılarken.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Neden? Cebrail aleyhisselam son yarım saatin vakti kerahet olduğunu söyledi. O son yarım saatte aslında hini hacette, yani gerekli olduğu vakitte yetişememişse kişi farz kılınır. Ama sünnetin kılınamayacağını ifade etti. Aslında farz içinde son yarım saatte kılınmamasının daha uygun olduğunu ifade etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sabahın iki rekatı farzdır. Öğlenin dört rekatı farzdır. Sabah iki rekat farza, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat sünnet ilave etmiştir. Elbette Allah-u Teala'nın emriyle, elbette farzın ötesinde. Sonra geliyoruz öğle namazına. Dört rekat farz. Ama o dört rekat farzdan evvel dört rekat ön sünnet. Dört rekat farzdan sonra iki rekat son sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğle namazına ilaveleri. İkindi namazına dört rekat bir sünnet ilavesi var. Akşam namazına iki rekat sünnet ilavesi var. Yatsı namazına hem sünnet ilavesi var. Dört rekat ön sünnet, iki rekat son sünnet, hem de vacip ilavesi var. Vitir namazı, vitri vaciptir. Öyleyse bu muhtevada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini uygulamak mecburiyetinde miyiz? Bunu Allah-u Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derece kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi üzerine, kutsiyeti üzerine yapmış oluruz. Ve onun izinden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler. Ashab suresi 21. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ta yok olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ahsen, güzellerin en güzeli demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala ahsen örnek ifadesini kullanıyor. Ahsen bir örnek. Şimdi burada Allah-u Teala'nın ne demek istediğine bakalım.
Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerini ele aldığımız zaman şöyle diyor Allah-u Teala sahabe için: وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Allah-u Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a yöneldiler. Enabu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani sahabe böylece Allah'a kul olmuşlar, Allah'a yönelmişler ve arkasından da Allah'a kul olmuşlar. Bir sonraki ayette ayet-i kerime Zümer 18 kulumuzla alakalı diyor ki Allah Teala Zümer 18 konusunda onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler. Onlar ulul erbab oldular diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Orada geçen ahsen kelimesiyle Asaf 21'de geçen ahsen kelimesi aynı kelime. Aynı manada kullanılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri iki açıdan ahsendir. Bir, o kendinden konuşmazdı. Allah onu konuştururdu. Allah'ın tasarrufu altındaydı. Son nebiydi, devrin huzur namazının imamıydı. Tabiatıyla nebi ve resuldü. Bütün nebiler bildiğiniz gibi aynı zamanda resuldür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen. Neden ahsen? Konuşmaları ahsen. Niçin? Çünkü o konuşmuyor. Allah onu konuşturuyor. Ne söylemesi lazım gelirse Allah söylediyor, söyletiyor. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o kendiliğinden konuşmaz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden konuşmuyor. Allah'ın ona konuşturduklarını konuşuyor sadece. Konuşturan Allah, konuşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala diyor ki Habibim, orada onlara kum attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor Allah Teala. Yani sen bizim tasarrufumuzdasın. Biz attırdığımız için attık. Attın o kumu. Kum gözleri kör etmiş. Öyleyse

Allah konuşturuyorsa elbette sözleri ahsen olacak. Sözleri ahsen çünkü onu konuşturan Allah'tı. Peki onun söyledikleri bir başka açıdan daha ahsen değil mi? Ahsen. Hangi açıdan? Kur'an-ı Kerim açısından. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ı kalbine Allah'ın yazdığı bir peygamberdir. Allah Teala Kur'an'ı onun kalbine yazdı ve kalbinden okumasını sağladı. Kitapla Kur'an-ı Kerim'in yazılarına bakarak hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i okumamıştır. Ama Kur'an-ı Kerim'i kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı biliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine yazan Allah. Diyor ki, Habibim, o sana yazdırdığımız Kur'an'ı ezberleyeceksin diye ne diye kendini üzüp duruyorsun? Sana o Kur'an'ı indiren Allah senin kalbine, sana onu ezberletecek olan yetkinin de sahibidir. Öyleyse şimdi bir olgu ile karşı karşıyayız. Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ama yazılara bakıp da Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamıştır. Okuma yazması yoktu. Onun için Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Ümmi Nebi Resul olarak geçer. Diyor ki Allah Teala Araf 157'de, kim o Ümmi Nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ümmi Nebi Resul. Okuma yazma bilmiyor. Peygamber ve Resul ve elçi. Resul elçi demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyde, her zaman şeyle örnekti. İşte Kur'an-ı Kerim'de namaz mı söz konusu? Namazların farzları Allah Teala tarafından konmuş, Cebrail aleyhisselam öğretmiş. Sünnetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik mevkine koymuş, konmuş ve usul haline gelmiş. İçin usul haline gelmiş, Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaşanlar için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında ifna olmayı dileyenler için peygamberinizde ahsen bir
örnek vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahsen bir örnek. Her açıdan. Hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Mekke'nin en güvenilen kişisiydi.

Ve İsra suresinin 72. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim gece kalk. Sana mahsus bir namaz kıl. En az gecenin üçte birinde, en çok gecenin üçte ikisinde teheccüd namazı kıl. Sırf sana mahsus bir nafile namaz. Teheccüd namazı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesidir. Ama Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesini sahabe biliyordu. Ve teheccüd namazı konusundaki ayet gelince Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Müessesesinin gereği olarak bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber teheccüd namazı kılmaya başladılar. Evin hepsini alması mümkün değildi. Ama lambayı öyle bir şekilde koydular ki, ya da mumu, aşağıya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gölgesi vuruyordu. Ve dışarıdakiler o gölgeden faydalanarak onunla birlikte her gece teheccüd namazını kıldılar. Sevgili kardeşlerim, teheccüd namazı deyince bir deneyin bakalım. Gecenin üçte birinde namaz kıldığınızı düşünün. 12 saatlik bir zaman dilimi düşünelim gece için. Geceyle gündüzün eşit olduğu noktada yapalım hesabımızı. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Gece 12 saatse 3'te 1'i 4 saat. Gece 9 saate kadar iniyor. 9 saat gece ise 3'te 1'i 3 saat. Ya 3'te 2'si

İşte 3 saatle 9 saat arası bir süreyi alıyor. Azalıyor veya çoğalıyor mevsimlere göre gecenin küçülmesiyle veya büyümesiyle. Ve devamlı bir namaz. Her gece yerel saatle saat 12'den sonra kılınan bir namaz. Teheccüd namazı gece. Her gece 12'den sonra, yani bir sonraki günün vakti, bir sonraki günün zamanı başladıktan sonra kılınacak. Öyleyse öyle bir müessesede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün yaptıklarının tatbikata sokulması söz konusu oldu. Onun her yaptığı mutlaka en güzeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teheccüd namazı Allah Teala tarafından emredildikten sonra o kılmaya başladı. Gecenin en az üçte biri kadar kılardı. Çoğu zaman daha öteye giderdi. Ve sık sık üçtekisinin ne kadar da zamanı kullanırdı. Allah Teala Fetih Suresinin son ayet-i kerimesinde diyor ki teheccüd namazının size ağır geleceğini biz biliyorduk.

Siz onun yaptıklarını yapamazsınız. Biz sizi onu donattığımız gibi donatmadık. Onun yaptıklarını yapamazsınız. Burada hep eksik kaldığınızı göreceksiniz. Ama bu teheccüd namazı sebebiyle yüzleriniz sarardı. Hastalanmaya başladınız. Onun için bu yüzlerinizin sararması, hastalanmaya başlamanız sebebiyle teheccüd namazını artık kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek istiyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, 4 rekatlık bir namazı kıldığımız zaman 6-7 dakikanın içinde bu namaz normal standartlarda biter. Ama namazın uzun uzun kılındığı bir ortam söz konusu. Çünkü 11 rekatta kılınacak olan

Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından daha farz kılınmamışken teheccüd namazı sahabe için vazgeçilmezdi. Ama dayanamadılar teheccüd namazına. Benizleri soldu, hastalandılar. Allah Teala da ancak ondan sonra onun üzerine sizin dayanamayacağınızı elbette biz biliyorduk diyor. Bundan sonra diyor teheccüd namazınızı kolayınıza geldiği gibi kılın. Yani ne demek istiyor Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın? Demek istediği şey aslında basit. Yani artık 6 saat, 9 saat teheccüd namazı kılmayacaksınız. Diğer namazları nasıl kılıyorsanız normal bir 4 rekatlık namaz 6-7 dakika içinde kılınır. 10 dakika olsun. Sahabede öyle bir dizayn yaptılar o ayet geldikten sonra. Gene teheccüd namazı kılmaya devam ettiler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, ama o zaman rükünlere daha dikkatli olarak, sarılarak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en güzelini usul haline getirmiştir. Ve onun indinde Allah-u Teala'nın sadece emirleri vardı, kendi hayatının bir değeri yoktu. Allah'a göre ise o hayat, gelmiş geçmiş hayatların, gelecekteki hayatların en kıymetlisiydi. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ve münafıklar arasında devamlı bir iletişim, bir beraberlik söz konusuydu. Münafıkların hepsini bilirdi, yüzlerine vurmazdı. Allah-u Teala onu güzel ahlakla yoğurmuştu.

When you say it, پیغمبر افرادیم صلی اللہ علیہ وسلم her açıdan çağının güneşiydi. Gene kainattaki en kıymetli güneştir. Ölmesi neticeyi değiştirmez. Kıyamete tekrar canlanacaktır. Peki sünnetlerin muhtevasına bakın. Ne diyor Allah Teala? Orada verdiği tarifte sünnetlerin ortaya konacağı, sünnetlere riayet edileceği ifade edilen ayette Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in genel davranış biçimleri içerisinde bir değerlendirmesini yapıyor. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse

Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Şimdi bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve ulaştıktan sonra da Allah-u Teala'nın zatında yok olmayı dileyenler. Allah-u Teala her şeyin en güzelini dizayn etmiş sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davranışları hep sünnet olabilecek liyakat seviyesine sergilerdi. Kim kendisine saldırmışsa, ona kötülük etmişse, vurmuşsa, yaptıkları her şey onların kendi günahlarını oluşturur. Öyleyse arkasından, kendisine yapılan her kötülüğün arkasından Allah'a yalvarmıştır. Ya Rabbi, sen onları bağışla, onlara merhamet et. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyor. Bu böyle bir duası söz konusu. Her zaman insanların affından yanaydı. Cezalandırmak onun işi değildi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirdi ve başkalarından daha üst boyutta. Gördü ki sadece teheccüd namazında onunla beraber kılmak isteyen sahabe bir süre sonra yorgunluktan kendini perişan hissetmeye başladılar, hastalandılar. Arkasında onun peygamber oluşu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti o çağda onunla beraber yaşamış olanların arasında hiç kimseye nasip olamazdı. Çünkü o tasavvuftaydı. Bir peygamber olarak vardı. Her şeyi en güzel standartta gerçekleştiriyordu. Her şey çok güzeldi. Ve Allah-u Teala'nın kendisine yüklediği sünnetleri vücuda getirirken hiçbir sıkıntı duymadan gerçekleştirirdi.

Görüyorsunuz ki o muhteşem bir örnekti kendisinden sonra gelecekler için. Ve korkardı. Vücuda getirdiği sünnetlerin başkaları tarafından da devam ettirilmesi mecburiyetini getirmiş oluyordu sünnetleriyle. Aslında Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetleri bütün sahabeye ışık tutuyordu. O bir peygamberdi. Çok sade bir hayatı vardı. Bütün güzellikleri işlemek üzere yaratılmıştı. Daimi zikir onun işiydi. O devirde birçok insan daimi zikre ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin en ölçülü şekilde tatbikata geçirilmesinin daima sahibi olmuştur. Ondan herkes örnek alırdı. Bütün davranışlarıyla onu devreye koyardı.

Ceylule isimli ikinci uykusu onun sünnetiydi. Sabah erkenden kalkardı. Sabah namazından çok daha evvel. Zaten o gecede gecenin bir kısmını mutlaka emredildiği kadarını teheccüd sünneti kılarak geçirmiştir. Ve sabah namazından sonra da uyumazdı. Ne zaman uyurdu? Öğlenle ikindi arasında veya ikindi namazından sonra Ceylule isimli bir uykuya dalardı. Her şeyi onun sünnetiyle sahabe dizayn etmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir farz kılmamıştır yemek yeme konusunda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Bir, acıkmadan sofraya oturmayın emri. İki, doymadan kalkın emri. Bugün de bütün tıp aleminin insanların sağlığı için ortaya koydukları aynı şey. Aradan geçen 1400 senede tıp ilmi bu kadar üst seviyeye ulaşması bir vaka olduğuna göre Allah Teala'nın kendisine verdiği büyük şeylerin sahibi olduğu, büyük yeteneklerin sahibi olduğu, bugünlerde düstur edilecek olan temel şeyleri söylemesi ve tatbik etmesiyle bellidir. Gerçekten tıbbın bugün gıda alma konusundaki temel prensipleri bu ikisidir. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Sevgili kardeşlerim, hep fazla yemek yeriz. Hep karnımız doyana kadar sofrada kalmak isteriz. Öyle gelir içimizden. Sağlıklı olmanın da bir işareti bu. Ama aslında yemeği usul haline getirdiğimiz miktarın yarısını yiyip sofradan kalksak, 15 dakikalık bir zaman zarfında karnımızın doyduğunu hissedeceğiz. Demek ki her zaman yediğimizin yarısı da bizim doymamız için yeterliymiş. Ama onu hissedemiyoruz normal standartlar içerisinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. İki kanun. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Yani vücudunuzu lüzumsuz yere fazladan yiyeceğiniz yiyeceklerin yığdığı bir toksin deposu haline getirmeyin demiş oluyor. Dişlerin fırçalanması konusunda Allah Teala'nın dişlerinizi fırçalayın tarzında bir ifadesi yok. Temiz olun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özel bir ağacın dalları ki hala aynı ağaç İslam'da diş fırçası olarak kullanılır. Ve diş çekilmelerini de önleyen bir özelliğin sahibidir. O sahabenin arasında dişlerin fırçalanması esasını getirdi ve bugüne kadar da sünnet-i seniyyesi devam etti. Yarın da devam edecektir. Kim dişlerini fırçalarsa o sünnet-i seniyyeyi tatbik etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için
sahabesi çok kıymetliydi. Hepsini ayrı ayrı severdi. Allah'ın zamanı kıymetli bir faktör olarak verdiğini en iyi bilendi. Boş vakti hiç olmazdı. Her zaman birileriyle meşguldü. Her zaman tebliğ için vardı. Bunu yapardı. Ve sahabe de tebliğ ile çok başarılı bir çevreyi oluşturmuşlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilere öğrettikten sonra onları başka ülkelere tebliğ yapmaları için gönderirdi. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her tarafı dolaşması elbette mümkün değildi. Ama sahabe bölük bölük ayrılarak, grup grup ayrılarak her tarafa gidebilirdi. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, her davranışı, her güzel sözü bir örnek olmuştur. Her şeyi sünnete esas olarak değerlendirilebilir. Her davranışının arkasında mutlaka ibret alınması lazım gelen bir şeyler mutlaka vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

Onun için Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a sarılmayı dileyenler için Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır buyuruyor. Elbette o örnek olacaktı. Çünkü Allah ona öğretiyordu. O da bütün sahabeye öğretiyordu. Birçok konularda sünnet haline gelmesin diye çok dikkatli bir tatbikatın içinde bulunmuştur. Onun sünnetlerine baktığımız zaman sünnetlerinin sadece faydalı alanları doldurduğunu görüyoruz. Yani insanların her an Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı en iyi değerlendirmesini hep hedef almıştır. Ve bunu hep belirtmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün hayatını başka insanlara adayan, onlar için yaşayan, onları en güzele ulaştırmak için hayatını tüketen sevgili Peygamberimiz, muhterem Peygamberimiz, onun yüce zatı, Peygamber Efendimiz. Sünnet-i Seniyyesi daha nice asırlara, kıyamete kadar hep örnek olmakta devam edecektir. On dört asır evvelden bu tarafa bütün güzelliklerin yayılmasındaki en aktif unsur onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleridir. O sünnetleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin davranışlarını takip ettiği, örnek aldığı ve onunla birlikte oluşturduğu bir odak noktasıydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Zülcenahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşamki konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İn iyâke nâbudu ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel magdûbi aleyhim ve lezîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek. Bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın.
Uydu kanalıyla Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın. Sevgili kardeşlerim, ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın. Hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki

iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. Hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması. Bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam. Biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah-u Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah-u Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister.

0: Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle, sizlerin telefonlarıyla, sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler, ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Ve bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki, dinler yok ki, birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor, hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış, fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor, Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünyada verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler bu alemde yaşadılar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde. Orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye ahkam kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40.000'den fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki, develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler, bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu, sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. Öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimizle beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarını izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim, bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey, bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki, o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah-u Teala sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yerlerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var. Gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var. Gene hissedemiyoruz. Emr aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zülmani aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz. Zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz. Yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine. Daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, Çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor. O şifrelerden en basiti ve hayatınızın en önemli şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şifreyi bilmiyorsanız ki insanların çok büyük bir kısmı bilmediklerini söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberiniz yoksa, size bunun imkansız olduğunu söylemişlerse, İşte o söyleyenlere acıyın, sevgili kardeşlerim. Onlar kitle halinde bir cinayetin sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayırımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayırımını birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerinin hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde 1. İslam son din değildir. Madde 2. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde 3. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor aklımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif, bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem 4 kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı. Çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağı çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki, şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin yedi safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi, bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı, sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı hiç de onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz, onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne sarf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Birisi diyor, bir profesör diyor. Diyormuş ki, Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz, Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla, kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Euzu billahi minestaynetir. Sıratal müstakim. Sıratal aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edince şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urf'tur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman İrfan kelimesini de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, orfu urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde uf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fizinetize söz konusu değil. Sonra diyor,

oturtarak eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra yedinci basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette yedi basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar yüzün ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz Hazretleri sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra züht makamı zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muslimler makamı fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer.
Veli olmadan evvelki

0: kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra, onu ahsen kıldıktan sonra, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, musinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulu-zerbap olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan, hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmet de sadece iki basamağı kapsar, iki makamı kapsar. Ulul Elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla masalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu beş velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır. Dört velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş dört velayet makamını kapsıyor. Fena makamı bir, beka makamı iki, züht makamı üç, muhsinler makamı dört. Beşinci makam olan ululerbat makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin dört makamı geçiş makamıdır. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Serah makamları da irfanı bütünleyen üç tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel beş velayet makamı yok, dört tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O, C, C, U, L, T. Okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz İlim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaybolup çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman Hekim. Hekimliğin bütün standartlarını Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutulduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah Teala'nın evliyası, irfan sahibi, hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir pir-i reis böyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip, ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar, cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz suali? Evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem de gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor. Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yönde altı alemi yaratan Allah-u Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah bunun sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıtı olan berzah alemini de, emr alemini de, onun karşıtı olan zülmane alemini de, gayb alemini de, gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyini. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk, ilmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücutlu ibadet yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın, Risale etmelerinde Allah-u Teala'nın bize ne söylediğini, senin gözyaşların Habibim, katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Geçeceksiniz. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıcı kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah-u Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah-u Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanlarının uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanlarının uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğuna ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak etkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de sona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun. Düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun. Yapınızda ne olursa olsun. Siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahatli var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminize bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamınız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ziyaretli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakıa koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor. Kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni gün, bir yeni konu. Konumuz ilim, irfan. Sevgili kardeşlerim, Allah ilmin sahibidir. Allah'ın ilmi bizim

olurdunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın okyanusundan bir damla hepimizin ilmi, irfan sahibiysek irfanımız da öyle. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni buluşla insanlar yeni yeni zaferlere imzalarını atıyorlar. Özellikle şu genom haritasının oluşmasından bu yana hızlı bir ilerleme söz konusu hücreler aleminde, mikro alemde. Sevgili kardeşlerim, ama bir şey hep unutuluyor. Allah-u Teala'nın bize yeni bir ilim vermesinde ulaşabildiğimiz nokta ne kadar biliyor musunuz? En üst seviyede her yeni ulaştığımız ilmin %5'ini çözebiliyoruz. Kendi ilim sahamıza, idrak sahamıza aktarabiliyoruz. Her yeni buluşla birlikte %95 bilinmeyenle karşı karşıyayız. Yani bir taraftan ilmimiz yükseliyor, şöyle yükseliyor. Ama bir taraftan onun 20 katı, 19 katı bilmediğimiz kesim yükseliyor. Her yeni bilim, her yeni öğrendiğimiz yeni bir cephesi Allah'ın ilminin gene bize bir %5 kazandırıyor. %95 de yeni bilmediğimiz bir kesim oluşuyor. Yani cehaletimiz giderek artıyor. İlmimizle kabili kıyas olmayacak kadar büyük bir cehalet artışı. Ve mağrur insan hala Allah'ı inkar etmenin peşinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ilmin sahibi Allah'tır, irfanın sahibi gene Allah'tır, ilmin ve irfanın ötesinin de sahibi gene Allah'tır. Biz insanlar onun sonsuzluğun içerisinde bir damlanın ilim olarak, irfan olarak ve onun ötesi olarak sahip olabiliriz ancak. O her şeye kadirdir. Kadiri mutlak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi gelin sizinle bir Kur'an'da gezinti yapalım. Acaba ilim nedir, irfan nedir, bu ilmin kademeleri nelerdir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, arıyoruz. Bakara suresinin 51. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde. 150. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara nimet verdiğini söylüyor. Allah'ın nebilerinin biz insanların başlarının üzerine nimet olduğu müessesesi gündeme geliyor. Bakara 150. Ve Bakara 151'de de Allah Teala buyuruyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ müzekkîküm ve yuallimüküm el kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâ lem tekûnû tâlemûn. Diyor ki Allah Teala, tıpkı o nimetim gibi, yani 150. ayet-i kerimesindeki nimetim gibi size de sizden birini, sizin aranızdan birini Resul olarak gönderdim, beaz ettim, aranızda hayata getirdim. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye bir, size sizin nefsinizi tezkiye etsin diye iki, size kitap öğretsin diye üç, size hikmet öğretsin diye dört ve daha bilmediğiniz şeyleri hikmetin ötesinde olanları da öğretsin diye beş. Öyleyse 28 basamaklık bir İslam
merdiveni.

de yelpazesinde, spektrumunda acaba ilmin yeri neresidir? İrfanın yeri neresidir? Hangi kademelerden geçer? Böyle bir standardı beraberce tezekkür edeceğiz. Allah Teala ilim sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala irfan sahiplerinden bahsediyor. Allah Teala münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan, marufu emreden, münkerden nehyeden mürşitlerden bahsediyor. Diyor ki aranızda her zaman bir topluluk bulunsun. Münkerden nehyeden ve marufla emreden. Emri bil maruf, nehyi anil münker. Şimdi muhtevaya beraberce bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşarlar. İkinci basamakta da değerlendirirler. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlar olayları yaşayan ve olayları değerlendiren insanların hepsidir. Hepsi yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme neticesinde eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine, Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlarsa onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Ama onların dışındakiler Allah Teala tarafından seçilir. Neden seçilir? Allah Teala özellikle Allah'a isyan etmeyen insanların hepsine bu hakkı tanımak istiyor. Bunun için hepsi seçilirler. İnsanları Allah'ın yolundan men edenler, Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler, onlar hariç. Dikkat edin ki bu insanlar başka insanların hidayetine mani olanlardır. Ayetleri gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri inkar ederek başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemek suretiyle yeryüzünde fesat çıkarırlar insanlar. Onlar seçilmezler. Allah'ın seçtikleri, onların da Allah'ın seçtiklerinden de %10'dan daha azı Allah'ın cennetine girebilecek olanlardır. Bu sebeple seçilenlerin de küçük bir kısmı, az bir kısmı kurtuluşa ehil olurlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dileyenler mutlaka seçilenlerdendir. Ama seçilenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu seçilenler içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler tebliğe muhatap olanlardır. Tebliğ herkese ulaşır. Bir kısmı elinin tersiyle tebliği iter, bir kısmı tebliğe göğsünü açar ve tebliğ onun kalbine tesir eder. İşte sadece o insanlar ölüyken Allah Teala tarafından hayata
geçirilecek olanlardır. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ikinnet vardır. Görme hastalarının üzeri perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Bu insanlar ilmin dışındadırlar. Ömürleri boyunca dünya ilimlerinden neyin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah onları ilim sahibi kabul etmez. Onlar ilmin, Allah'ın ilminin cahilidirler. Onlar benim ayetlerimden gafil olanlardır. Benim ilmimi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse ilim müessesesinin dışında kalan insanlar var. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'ın ilmini bilmeyenler. Kim bu insanlar? Yunus 7 ve 8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar ki diyor Allah Teala bize ulaşmayı dilemezler. Onlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar dünyaya dönüktürler. Dünyaya ait olan şeylerle, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Öyleyse alimle cahilin arasında kesin bir farklılık var. Birinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Kendilerinin ilim sahibi olduğunu zannedip de ilimsiz kalan insanlar bunlar. Alim olmanın standardı ya da cehaletten kurtulmanın standardı gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinetin alınması. Bu cehalet kapısını kapatıp ilim kapısını açan bir anahtardır. Cehennemin kapısını kapatan, cennetin kapısını açan bir anahtardır aynı zamanda. Ne oldu? Cehaletten ilme o açılan kapının içinden geçerek kişi girer. Alim olmuştur, hayır olmamıştır. Ama ilmi başlamıştır. Artık o kişi cahil değildir. Cahillerin arasından kendini kurtarmıştır. Ona ilim verilmeye başlamıştır. İşte ona ilim verildiğinin, verilmeye başladığının ispatı Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine göredir. Diyor ki Allah Teala orada onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler de idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Yani kalplerindeki mühür açılmış, kalplerindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Ve kişi küfür sahibiyken şükür sahibi olmuş. Kalbindeki küfür kelimesi ekinnetle birlikte alındığı için artık küfrün sahibi değildir kişi. Kafir hüviyetinde değildir. Artık o mümin hüviyetindedir. Kalbine iman kelimesi yazılmış mıdır? Hayır. Ama kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi ilmin başlangıç noktasındadır. İlim burada başlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilmin başlangıç noktası tilavete muhatap olmaktır. Yani tebliği aşmış olan, tebliğ onun iç dünyasında bir şeyleri vücuda getirmiş olan, bu vücuda getirdiği şeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor, Allah'a inanıyor,
ruhunun Allah'a ulaşmasının, ölmeden önce ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor ve ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Dilerse ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanıyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. Dilediği an rahim esmasıyla tecelli başlıyor ve bu tecelli o kişiyi kendisine ilim verilmeye başlanan bir noktaya ulaştırıyor. Tilavete muhatap kılıyor. Tilavet bu noktadan sonra kişinin adım adım ilme girişini sağlayan ilmi müessesenin adıdır. Öğretim müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta, ilminizin başlangıç noktasıdır. İlmel yakinin başlangıcıdır. Şimdi bu noktadan itibaren adım adım ilme yakin hasıl edeceksiniz. Ve bundan sonra Allah-u Teala kalbinizin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini aldıktan sonra, kalbinizdeki ekinleti aldıktan sonra şükür sahibi oluyorsunuz. Kalbinize iman yazılmıyor ama küfür kelimesi alındığı için şükrün sahibi oluyorsunuz. Kalbinize konulan ihbapla birlikte. Öyleyse ekinnet küfürle birliktedir. Ekinnet de küfür de kalbinizden alınır. Ve kalbiniz o noktaya kadar mutlaka mühürlüdür. Kalbinizin mührünü açan Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıyor. Ve kafir olmaktan kurtuluyorsunuz. Bu ilminizin başlangıç noktası. Sonra ne oluyor? Allah-u Teala ihbatı kalbinize koyduktan sonra, size şükür sahibi kıldıktan sonra, tilavet sizin üzerinizde pozitif tesirlerini icra etmeye devam ediyor. Allah kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü şerh ediyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Enam 125. Femen yuridullahi en yehdihu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi diler? Kendisine ulaşmayı dileyenleri diler. Onun göğsünü şerh eder, yarar diyor ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Yani o kişinin ruhunun da veçinin de nefsinin de iradesinin de Allah'a teslimini temin edecek olan başlangıç budur. Kişiyi teslime götürmek için Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol. Buna bir nevi ilim yolu da diyebilirsiniz. Bu yol olmazsa kişi ilmin sahibi olamaz. Biliniz ki bunların hepsi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Neler? Rahim esmasıyla siz Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizin mührünü açması, kalbinizden küfrü alması, ekinneti alması, yerine ihbatı yerleştirmesi, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması, hepsi 5-6 dakika içerisinde gerçekleşir. Ve sevgili öğrenciler,
izleyenler ve dinleyenler ne oluyor o zaman?

O zaman muhtevaya dikkatle bakın. O zaman Allah-u Teala'nın size bir büyük ihsanıyla karşı karşıyasınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla ve rahmetle salavat göğsünüze gelecek. Göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşacak. Göğsünüzden kalbinize ulaşacak.

göğsünüzden kalbinize ulaşan bir güzellik. Sonra mı ne olacak? Sonra da Allah-u Teala'nın dizaynıyla nefsinizin kalbine rahmet nurları sızmaya başlayacak. Burada. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği standartlara dikkatle bakın. Allah'ın 12 tane ihsanıyla muhatap olacaksınız. Ve Allah-u Teala sizi mürşidinize ulaştıracak. Ne yapıyor Allah-u Teala? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. İki, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Üç, kalbinizin mührünü açıyor. Dört, küfür kelimesini alıyor. Beş, ekinleti alıyor. Altı, ihbat koyuyor kalbinize. Yedi, kalbinize ulaşıyor. Sekiz, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dokuz, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. On, sizi huşuya ulaştırıyor. 11, mürşidinizi gösteriyor. 12, 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar irşat makamının söylediklerini artık yerli yerine oturtmaya başladınız. Kalbinizde ihbat var. Artık küfür sahibi değil, şükür sahibisiniz. Ama kalbinize henüz iman yazılmamış. Ama küfür alındığı için mümin hüviyetine girmişsiniz ve tilavete muhatapsınız. Öyleyse mürşidinize ulaşıyorsunuz, tabiyet. Tabiyetten sonra Allah-u Teala'nın devrin imamının ruhunu başınızın üzerine gönderiyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Üç tane nimet aldınız. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Dört, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Beş, nefsiniz nefs tezkesine başlıyor. Altı, ve İradeniz güçlenmeye başlıyor. 7. 4 tane de vasıf şartı kazanıyorsunuz. Demek ki bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi ile beraber tam 7 tane Allah-u Teala'dan nimet alıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala sizi teçhiz ediyor, irşat makamına ulaştırıyor, irşat makamıyla beraber oluyorsunuz. Öyleyse bu noktadan itibaren tilavetin farklı bir noktasına, farklı bir
tatbikatına muhatap alacaksınız. Artık siz nefs tezkiyesine ehilsiniz. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bahsedilen tilavetin bittiği yer, nefs tezkiyesinin başladığı yer burasıdır. Aslında tilavet ilim öğretisine dönüşmüştür. Sadece söylenen değil, algılanan bir ilim vardır. Kişinin kendisine ilim verilmeye başlandığı nokta, o kişinin kalbine ihbatın konması, kişinin şükür sahibi olması noktasıdır. Bu noktadan itibaren kişinin ilmi algılamaya başlaması söz konusudur. Birçok dergahları ziyaret eder, onlardan ilim almaya çalışır, kendisi bir şeyler inceler ve sualler sorar, cevaplar alır. Yavaş yavaş o ilmi kişi algılamaya başlamıştır. Cahil olduğu devir Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında kapanmıştır. Hem küfürden kurtulmuştur, hem cehaletten. Ama alim olamamıştır. Daha ilim almaya yeni başlıyor kişi. Birinci seviyesinde kişinin henüz mürşidi yoktur. Başka başka kaynaklardan, başka başka yerlerden çeşitli ilimleri tahsil eder. Ama ilmin gerçek tahsil edildiği yer, kişinin mürşidine ulaştığı noktadan sonrasıdır. Nefs tezkiyesi boyunca ilim tahsil edilir. İlmel yakin adım adım daha üst boyutta o kişide tahakkuk edecektir. Her kademede nefsin %7 fazilet birikiminde o kişi biraz daha ilim sahibi olacaktır. Nefsinin afetleri azaldıkça, faziletler arttıkça nefsinin kalbinde, ilmi de ona paralel olarak bir gelişme gösterecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece ilmin tamamen dışındadır. Cahiller zümresi içindedir. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biridir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tebliğe muhatap olmuştur ve kendisine ilim verilmeye başlanmıştır. Ve bu ilim verilmeye başlandığı için Allah'a ulaşmayı dilemiştir. İlme muhatap olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kendisine tebliğ yapılan kişidir. Kendisine ilim verilen kişidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşana kadar ilim alacaktır. İlim verilen kişinin irşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna dair olan inancı yerlerine oturdukça kişi ilmi gerçek anlamda bünyesinde yerleştirecektir. Çünkü ihbat sahibi olmuştur. İdraki önleyen ekinet alınmıştır.
kişiden idraki sağlayan ihbat konmuştur. Bu noktaya kadar kişi kendisine ilim verilen kişidir. Ama ihbat konduktan sonra artık o ilim sahibi olmanın başlangıcındadır. İlim sahibi olmak ihbattan sonra başlar. Ondan evvel kişinin idraki, idrak edebilecek kapasitesi yoktur. İdrak yedinci basamakta başlar. Yedinci basamağa kadar kişi kendisine önce tebliğ yapılan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kendisine ilim verilen kişidir. Ve ihbat konulduktan sonra ilmin sahibi olmaya başlıyor kişi. İdrak etmeye başlıyor ilmi. Bu, o kişiyi ilim sahibi yapar. Mürşidine ulaştıktan sonra kişinin ilim sahibi olma müessesesi daha hızlı bir gelişme gösterecektir. Çünkü ilmin öğrenmesine mani olan doğru ilmin öğrenmesi söz konusu değilse öğrenen ilim değildir. Onun için o kişi ilim sahibi olamaz. Doğru ilmin öğrenilmesi ise nefsindeki afetler azaldıkça yükselir. Doğru ilmi öğrenme seviyesi nefsin afetleri azaldıkça yükselir. Öyleyse kişi 14. basamaktan itibaren daha hızlı bir şekilde ilim sahibi olacaktır. İlmin algılanmasıyla ilim sahibi olmak arasında gene 3-4 basamaklık bir farklılık söz konusu olacaktır. Ve ilmin sahibi olmak 14. basamaktan başlar. Bu nefs tezkiyesi boyunca kişiyi devamlı artan bir standart içinde ilmel yakinin sahibi kılar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi nefsini %51 oranında tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbi afetlerden %50'den daha fazla kurtulmuştur. Şeytanın hegemonyasından da aynı seviyede kurtulmuştur. Nefsi ve kişi nefsindeki afetler azaldıkça daha çok ilim sahibi olmak kapasitesine kavuşmuştur. Ve ruhunun Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a teslimiyle artık Allah'ın evliyası olmuş ve gerçek anlamda bir ilmin sahibi olmuştur. Allah'ın evliyası ilim sahibidir. Allah'ın evliyası ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişidir. Allah'ın evliyası ilmel yakini tamamlamış olan kişidir. Öyleyse ilim müessesesi buraya kadar geliyor. Bu noktadan sonra olanlara gelin beraberce bakalım. Kişi Allah'ın zatında ruhunu yok etmiş. Allah'a sığınmış. Peki sonra bu sığınma müessesesi onun sığınağa sığındığını ifade ediyor. Kişinin evliya oluşunun
Allah'ın evliyasına bir oluşunun müjdesini veriyor. Artık o kişi için korku ve mahzun olmak söz konusu değildir bu noktadan itibaren. Biliyor ki o Allah'ın evliyası olmuştur. Eğer daha ötesine iman sahibi olabilirse fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse İlm vel yakinin başlangıç kademesi üçüncü basamaktır. İlm vel yakin üçüncü basamakta başlar. 14. basamakta hızını arttırır. Vasfını da arttırır. Daha üstün vasıflı bir ilmin sahibi olur. Nefsinin afetlerinden kurtulduğu çekişi. Ve 21. basamakta kişi yakin kademesinde ilim sahibi olur. İlm el yakinin tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı ve Allah'ın zatında yok olduğu, sala yok olduğu, velayete adım attığı, 7 velayet makamını yaşayacağı bir statüyü içerir. 7 velayet makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamıdır. Bu 7 tane makam kişiyi giderek daha derin bir ilmin sahibi yapar. Dikkat edilmesi lazım gelen bir husus, kişinin ilimden irfana geçmesidir. Bir başka husus da aynel yakini kişinin üstlenmesidir. Öyleyse ilmel yakinin bittiği yerde aynel yakin başlamıyor. İlmel yakin 21. basamakta son buluyor. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı ilmel yakinin bitişinden sonra aynel yakinin henüz başlamadığı 4 tane kademe içeriyor. Velayetin ilk 4 kademesi ilm vel yakinle ayn vel yakin arasında bir köprüdür. İlm vel yakin tamamlanmıştır. Kişi ilme yakin derecesinde sahip olmuştur. Ama daimi zikre ulaşamamıştır. Ayn vel yakinin yani hikmet sahibi olmanın vasıflarına henüz sahip değildir. Dikkat edin. Aynel yakinin temel vasfı hikmetin de sahibi olmaktır. Ve ruhunu Allah'a teslim eden kişi hikmetin sahibi değildir. Öyleyse fena makamı ruhun Allah'a teslim edildiği makam. Yani sığınağa sığınılan makam. Burada kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Allah'a ruhun ulaştığı noktada Allah'ın zatında yok olması söz konusu ve kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Ruh sığınağa sığınıyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz etmiştir. O yolun sonunda ruh sığınağa, sığınak olan Allah'a, meab olan Allah'a sığınır. Nefsin kalbindeki nurlar çoğalıyor. %51'den %61'e çıkıyor burada. 61'e çıkınca Allah Teala yeni bir makamın müjdesini veriyor kişiye. Ona bir altın taht ihsan ederek, nimet onu altın tahtla nimetlendirerek
Ya mekana mekansız daha kavim yapıyor. Beka makamının sahibi kılıyor. Sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecek. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nurlar %71'i de aşacaktır. Ve ne zaman ki o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut sahibi olacaktır. Yani fizik vücudunda Allah teslim edecektir. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar %81'i aşmıştır. Bu dört makam, fena, beka, züht ve musinler makamları, fizik vücudun teslimi de içeren makamlar, bir geçişi ifade eder. İlmel yakinden aynel yakine geçişi. Bu geçiş sırasında o kişinin kalp gözünün açılması mümkündür. Kalp kulağının açılması da mümkündür. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa o kişi artık kalp gözüyle bakmaya başlar. Yani kalbindeki basar hassası çalışmaya başlamıştır. Fiziğin ötesini görme konusunda kişi gözlerindeki hicab-ı mestürü alındığı zaman basar hassasının üzerindeki gıca ve tatlı perde açıldığı zaman küfürden imana dönüşünü tamamlamıştır, mümin olmuştur. İlmin başlangıcındadır. Ölüyken hayata gelmiştir ama fizik vücut açısından. Baş gözüyle görmekte, baş gözüyle hissetmektedir. Ama kalp gözünün rüyeti bu noktadan sonra başlayacaktır. Hangi noktadan sonra? Fizik vücudunu da Allah'a teslim ettikten sonra mutlak olarak başlayacaktır. Çünkü ondan sonra daimi zikre sıra gelecektir. Kişi ne zaman daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibidir. İşte o zaman o kişi aynel yakinin sahibi olur, hikmet sahibi olur, irfan sahibi olduğu da kesinleşmiştir. Ama bundan evvel kişi irfan sahibi olabilir mi? Olabilir. Velayet makamlarının her birinde kişi hikmet sahibi ilk dört makamda olamaz ama irfan sahibi olabilir. Fena makamında da, beka makamında da, züht makamında da, müsinler makamında da Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir, kalp kulağını da açabilir. O kişiye göstermek istediklerini gösterebilir. O kişiye söylemek istediklerini söyleyebilir. O zaman bu kişi ilmin sahibi olan alim sıfatından İrfanın sahibi olan arif sıfatına bürünür. Ama henüz hikmet sahibi olmamıştır. Öyleyse arif olmak irfan sahibi olmanın bir bölümüdür. Arif olmak hikmet sahibi olmadan evvelki kişinin gaybe açılan pencerelerinin açıldığını gösterir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. İşte böylece kişi irfan sahibi olur. Diyelim ki bu kişi fena makamında, beka makamında, züht makamında, musinler makamında kalp gözünü açmadı Allah'a. Mümkün müdür? Mümkündür. Açmayabilir.
Ama eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa mutlaka kalp gözü açılacaktır. O kişi hikmet sahibi olacaktır. İrfanın da 7 tane özelliğin sahibi olarak vukuf sahasına girecektir. Ne olacaktır daimi zikre ulaşan kişide muhteva? O kişi ulul elbab olacaktır. Lüplerin sahibi olacaktır. İrfanın temel müessesesi lüplerin sahibi olmaktır. Hikmet makamında kendisini gerçek olarak gösterir. Kalp gözünün, kalp kulağının sahibidir kişi ama hikmetin de sahibidir. Hikmetin sahibi olabilmek için kişinin ulul elbab olması şarttır. Ulul elbab olmak ise daimi zikrin sahibi olmayı gerektirir. Hiç kimse daimi zikrin sahibi olmadan hayrın sahibi olamaz, hikmetin de sahibi olamaz. Öyleyse kimdir irfanın üst boyutunun sahibi olanlar? Hikmet sahipleri. Birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İki, bu sebeple nefslerinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama ne fena makamında, ne beka makamında, ne züht makamında, ne muhsinler makamında kişinin nefsinin afetlerinin hepsi yok olmaz. Onun için onların irfan sahası hudutludur. İrfan sahibi olabilirler bu safhada ama sadece kalp gözü ve kalp kulağı açısından hikmetin oluşmadığı bir noktadadırlar. Ne zaman ki daimi zikrin sahibidir, o zaman dört vasıf sahibi olur. Kişi, vasıf şartı, daimi zikir, afetlerin hepsinin yok olması, kalp gözünün mutlak açılması, kalp kulağının mutlak açılması. Bir adım daha, üç tane de sonuç şartının sahibi olacaktır. Vasfının sahibi olacaktır. Bir, ehli tezekkürdür kişi. Allah-u Teala ile her an konuşabilir. İki, ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanmaktadır. Derecat kazanmaktadır. Üçüncüsü de o kişi hikmet sahibidir. Burası aynel yakin müessesesidir. Aynel yakin kişiye irfanın üst boyutunu kazandırır. Beş duyumuzda hissedemediğimiz farklı özelliklerin mutlaka sahibi kılar kişiyi. Burada bu mukteseb bir hak olarak alınır Allah Teala tarafından. Kişi bunu iktisap etmiştir daimi zikrin sahibi olarak. İrfanın ulaşılması lazım gelen gerçek mertebesi kişinin hikmet sahibi olduğu alanda kendisini gösterir. Ve kişi ulul elbab olur. Velayetin 5. makamı, muhsinler makamından sonraki 5. makamı kişi ulul elbab olmuştur, daimi zikrin sahibidir. Sonra ona gök katları gösterilir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra bu kişiye gök katları gösterildiğinde ihlas sahibi olur. Nefsinin kalbi halis olan bir insandır bu. Ve aynel yakinin sahibidir. Öyleyse irfanın daha üst kademesinin sahibidir. 7 gök katı tamamen gösterildikten sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. O zaman bu kişi ihlas makamını da bitirmiştir. Velayetin son makamı olan salah makamına geçmiştir. İlmel yakinde değil, aynel yakinde kişi. Ve salah makamında tövbe-i nasuha davet, günahların örtülmesi, salah nurunun o kişiye verilmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle devam eden bir hikmet müessesesi kişiyi irşada ulaştırır. İrşada ulaşan kişi salah makamının 4. kademesindedir.
aynel yakinin sonudur burası. Bu noktadan itibaren kişi iradesini Allah'a teslim edecektir ve hakkul yakinin sahibi olacaktır. İşte Allah Teala'nın söz konusu olan irfan sahibi kullarının en üstünleri hakkul yakinin sahipleridir. Hakka da rüyet hasıl etmişlerdir. Yakin derecesinde hakkı müşahede edebilmektedirler. Onlar Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mevzin kılındın cümlesiyle irşada tayin edilenlerdir. İrşadla görevlendirilenlerdir. Bütün sahabe bu şerefe 14 asır evvel ulaşmışlardı. Şimdi bu 7 tane velayet kademesinde Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisine bakalım. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Nereye kadar geliyor tilavet müessesesi? 14. basamağa kadar geliyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar o kişi tilavetin ötesine geçiyor, ilim sahibi oluyor. 21. basamağa kadar kişinin ilim sahibi olması söz konusu. İlm el yakinin bittiği yerde o kişiye Allah Teala kitap öğretiyor. Fena makamı, beka makamı ve zühd makamı ve de muhsinler makamı, bu dört makam kitabın, Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğretildiği makamlardır. Ve kişi ruha girmiştir. Bir kısmının kalp gözü açılır, bir kısmının açılmayabilir. Açılanlar mutlaka ruha girenlerdir. Öyleyse buradaki ilim, ilmel yakinin ötesine gelmiştir. İlmel yakini aşmıştır. Burada kitabın artık ruhu öğretiliyor. Öyleyse 21. basamağa kadar kitabın lafzı öğretilir. 22, 23, 24, 25. basamaklarda kitabın ruhu öğretilir. İlim devamlı olarak yükseliyor. Kitabın ruhunun öğretilmesi o kişinin ilmel yakini açtığını kesin olarak gösteriyor. Ama aynı yakine ulaşması daha söz konusu olmamıştır. Ne zaman ki o kişi daimi zikre ulaşacaktır. O zaman aynel yakinin sahibi olacaktır. Hikmetin sahibi olacaktır. Buna Allah-u Teala hikmetin öğretilmesi diyor. Hikmetin öğretilmesinde artık o kişi üst seviye bir ilmin sahibidir. Söylediğimiz vasıfların sahibidir. Ve Ullelbab makamı, İhlas makamı ve Sera makamının ilk dört mertebesi hikmeti ifade eder. Beşinci mertebesi ise hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde daha bilmediği şeylerin öğretilmesi, kalbinin 19. müzeyyen olma kademesinde kişi hikmetin ötesini Allah Teala'dan öğrenerek irşat makamının sahibi olur. Bu nokta hakkul yakini ifade eder, yakinlerin en üstünü. Kişi hangi şartların içinde olursa olsun
mutlaka irfanı elde ettiği nokta, ilmel yakini açtığı, aynel yakini ulaştığı noktadır. Bu noktadan evvel de irfan sahibi olabilir. Ama bu kişinin o asıl hedefine ulaşması, hikmetin sahibi olması mutlaka daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ve kişinin, irfan sahibinin ulaşabileceği son nokta, iradesini de Allah'a teslim edip de son bilmecenin çözüldüğü, Allah'ın zatını gördüğü hakkül yakin noktasıdır. Bütün insanlar için ulaşılacak son nokta budur. Hakkül yakin. Bu kademede evvela Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Bütün kavimlerdeki resuller vardır. Hepsi hakkül yakinin sahibidir. Ve devrin imamları vardır. Her devirde o devrin imamı vardır. O da hakkül yakinin sahibidir. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki ilim ve irfan konusundaki anlatımımız inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki,

0: Yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün iki günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. E zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Efendi Hazretleri, halk arasında nefse zulmetmek deyince herkes nefsin istediğini vermeyince nefse zulmetmiş olursunuz diyorlar. İnşallah bize nefse zulmetmenin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatırsınız. Allah razı olsun.
3: Allah razı olsun. Evet. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Oh, God.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Zulüm meselesi şerrin bölümlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz ki ne zaman biz derecat kazandırıcı bir olay işlesek, bu bir hayrı oluşturur. Ne zaman derecat kaybettirici bir olayın içinde bulunsak, o zaman da şer işlemiş oluruz. İşte şerrin muhtelif bölümlerinden bir tanesi de

Olabilir. Zulüm iki ayrı kategoride işlenebilir. İnsanın kendisine zulmü, insanın başkasına zulmü. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsediyorsak da realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da gene kendimize zulmetmiş oluyoruz. Yani her iki safta da kendimize zulüm mutlaka var. Ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Zulüm müessesesi hakkın halaldar olduğu bütün davranış biçimlerini içine alır. Başkasıyla ilişkilerimizde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala serbest iradeye sonsuzluk tanımıştır. Serbest irade Allah'ın indinde mukaddestir ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibidir. Nereye kadar? Başkasının hürriyetlerinin başladığı yere kadar. Başkasının hürriyetlerinin zedeleneceği noktaya kadar. Ne zaman bize verilen yetkiyi kullanmamız başkasına bir zarar ilka ediyorsa, başkası üzerinde bir zarar vücuda getiriyorsa, o zaman hürriyetimizi, bize verilen serbest iradeyi haksız bir tasarrufta kullanmış oluyoruz. Ve bu haksız fiil, haksız tasarruf sebebiyle başkasına zulmetmiş oluyoruz. Demek ki iki kişi söz konusuysa ikisinin de bir hürriyet alanı var. Birincinin hürriyet alanının bittiği yer, ikincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Tıpkı bunun gibi ikinci için de aynı şey söz konusudur. İkincinin hürriyet alanının bittiği yer, birincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Öyleyse haksızlık varsa, zulüm varsa karşı sahada oynanan bir top gibidir bu. Kendi sahamızı açmışız, karşımızdakinin sahasındayız. Ve onu huzursuz edecek, onu sıkıntıya sokacak bir davranışta bulunuyoruz. İşte bu bir zulümdür. Bir olayın zulüm olduğunu anlamak, eğer Allah-u Teala'nın indindeki kader üzerini görebilseydik çok kolaydı. Çünkü zulüm ettiğimiz anda bize negatif dereceler yazılıyor. Kul hakkı da olduğu için karşı tarafa pozitif dereceler yazılıyor. Öyleyse zulüm müessesesinde ya ikili ilişki var, biz başkasına zulmederiz. Taraflardan biri olan biz kaybederiz dereceyi. Ne kadar zulmettiysek o kadar dereceyi kaybederiz. Ama kul hakkı doğmuştur. Zulmettiğimiz kişi bizim kaybettiğimiz derecelere hak kazanır ve ona derecat yazılır. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman zulmeden kişi bir şer işlemiş oluyor, derecat kaybediyor. Zulüm gören kişi o da kul hakkı doğduğu için zalimin zulmedenin kaybettiği dereceyi kazanıyor. Kur'an'da zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedilir. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecat kazanandır. Yani başkasının fiili sebebiyle aslında hayra ulaşandır. Zulmedense derecat kaybedendir. Nefsine uyup başka birinin hürriyet alanını paralize etmiştir. Oraya o kişi istemeden girmiş ve onu rahatsız edici bir davranışta bulunmuştur. Öyleyse kendi hürriyet alanını açmıştır, başkasını rahatsız edecek olan bir sistemi vücuda getirmiştir. Orası başka birine ait olan bir hürriyet alanıdır. İşte burası zulmün başlangıç noktasıdır. Zulüm bu standartlar içinde cereyan eder. Mutlaka zulmün oluşmasında iki taraf içinde bir şeyler vardır. Taraflardan biri mutlaka kaybeder, taraflardan ikincisi mutlaka kazanır. Şimdi zulüm yapan taraf, başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek, onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez. Arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız aynı huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun
bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun, sıkıntının iki katını bizim de çekmemiz demek, Allah'ın anında hesabı ödemesi demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allahü seriyül hisab. Niçin çabuk görendir? Zulüm vücuda geldiği an hesap kapanmıştır. Zulmeden o kadar dereceyi otomatik olarak kaybetmiştir. Ve zulüm gören taraf onun kaybettiği dereceyi otomatik olarak kazanmıştır. Öyleyse Merkez Efendi'nin bütün olaylar merkezinde ben bir haksızlık göremiyorum demekten muradı buydu. Dünya üzerindeki bir fizik zulmün bir belli derecesi var. O fizik zulmü işleyen kişi aynı miktardaki dereceyi işlediği anda kaybetmiştir. Öyleyse dereceler birbirine eşit olduğuna göre kaybedilen ve kazanılan birbirini götürmüştür. Her iki tarafta da aynı şey olmuştur. Öbür tarafta zulüm görmüş ama buna mukabil o miktardaki dereceyi kazanmıştır. Önce zulüm gördüğü için bir kayıp var, sonra da gelen derece sebebiyle kaybın telafi edilmesi var. Birincide de zulüm ederken şer işlemiş olmak var, sonra da dereceyi kaybederek onun bedelini ödemiş olmak var. İkisinde de hesap sıfırlanıyor. Şimdi konunun bir üst boyutuna geçelim. Zulmün öteki ucunda ne var? Zulmün öteki ucunda diyet var. Zulmün öteki ucunda bedelin fizik olarak da ödenmesi var. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın temel umdelerinden birini oluşturan bir yeni müesseseye gidiyoruz. Bu müessesesine de kısas. Ne zaman bir insan kendisine ulaştırılan zulmü dünya standartlarında bedel almak suretiyle karşılamak isterse kadıya başvurur. Zamanımızda hakime. Hakim karşı tarafı tazminata mahkum eder. Bu tazminat ödendiği anda zulüm gören taraf kazandığı bütün dereceleri tekrar kaybeder. Yeni bir eşitlik doğmuştur. Dünyada yapılan bir haksızlığa karşılık, dünyada yapılan bir karşılık ödenmesi, diyet ödenmesi söz konusudur. Dünyadaki şartlar sıfırlanmıştır. Öbür taraftan da tazminatı veren taraf için kaybettiği derecelerin tekrar kendisine dönmesi söz konusudur. Ne oldu? Orada da sıfırlandı konu. Şimdi Allah-u Teala'nın adalet müessesesine bakın ki birinci safhada da sıfırlanıyor, ikinci safhada da sıfırlanıyor. Eğer dereceler açısından düşünüyorsak mutlak bir sıfırlama. Ama aktivite açısından düşünüyorsak o zaman iki ayrı safhada mütalaa etmek durumundayız vaziyeti. Diyelim ki birisi bir başkasına bir tokat attı. Tokat attığı zaman ne oldu? Tokat atan kişi, tokatı attığı kişiye zulmetti. Zulüm doğduğu anda zulmeden derecat kaybetti, zulüm gören derecatı kazandı. Zalim derecat kaybetti, mazlum derecat kazandı. Gitti hakime, dedi ki falanca bana tokat attı. Eski ifadeye kadıya. Kadı dedi ki kısas hakkında oldu. Ne dilersin? Tokat atmak dilerim dedi adam. Şeyi kabul etmiyor. Diyeti, tazminatı kabul etmiyor. Bir tokat da o ana atıyor. Ne oldu? Dünya üzerindeki olaylar eşitlendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama karşılığı da eşitlendi. Derecat, birinci taraf, ikinci tarafa tokatı attığı anda derecat kaybetmişti. Ve o kaybettiği derecat zulüm görmesi hasebiyle öbür tarafın hesabına kaydedilmişti. Ama şimdi ne oldu? Olay tamamlandı. İkinci tarafta birinci tarafa bir tokat attı. Dünya üzerindeki olaylara baktığımız zaman birinci taraf bir tokat yedi ama aynı zamanda bir tokat attı. Olaylar üstünden sıfırlandı. Dünyadaki fizik olaylar üstünden sıfırlandı. İkinci tarafta bir tokat attı ama aynı şey şiddetli bir tokat da kendisi yedi. Olaylar üstünden gene sıfırlandı. Şimdi dereceler üstünden bakalım gene sıfır göreceğiz. Bu tokat atan kişinin karşı tarafa verdiği dereceler kaybederek karşı tarafa ulaştırdığı dereceler kendisine bir tokatın atılmasıyla tekrar sıfırlandı.
hem dereceler açısından sıfırlanmak hem de aktivite açısından sıfırlanmak var. Şimdi aktiviteyle, faaliyetle ölçüsüye baktığımız zaman her ikisi de dereceyle ölçülebildiği için aktivitenin de derece hesabı var. Her faaliyetin, her aksiyonun karşılığı olan kaybedilen ve kazanılan bir derece var muhakkak. Allah-u Teala'nın zaten Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bahsettiği mizan, o mizan ki dünya üzerinde, kainat üzerinde mevcut olabilecek olan bütün fiiller oraya derc edilmiş. Aklınıza gelecek veya gelmeyecek ne kadar fiil varsa hepsi oraya derc edilmiş. Üstelik de herkesin niyetine göre de derc edilmiş. Yani bir tokat atma fiilinin kişinin istemeden, elinde olmadan kendisine atılan ani bir tokatla hırslanıp aile bir tokat atması söz konusu. Bir de bekleyip bekleyip iyice hesaplayıp ona öyle bir tokat atmalıyım ki acısı unutulmamalı diye hesaplayıp, kitaplayıp bütün gücüyle başka birine bir tokat indirmesi. İki tokat arasında farklılık var. İkincisi de taammüt var. Kasten hazırlanarak duruyor. Birincisinde ani bir öfke seline kapılıp hemen bir anda bir tokat atıyor karşı tarafa. Bunların niyete dayalı olarak da hesapları var mizanlarda. Mizan öyle bir müessese ki milyarlarca fiil, o milyarlarca fiilinde her bir fiilin başka başka özelliklere göre yeniden derecelenmesi. Bunların hepsi otomatik sistemlerle bir anda oluşuyor. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah size hardal tanesi kadar zulmetmez. Kimseye hardal tanesi kadar zulmedilmez diyor. Manası o. Kıyamet günü Allah Teala mizanları bize teslim edecek. Elimizdeki mizanlarla hayat filmimize bakacağız. Hayat filmimizdeki bütün fiillerin işlendiği anda aldığı dereceler var. Yani bütün insanların hayat filmi her saniye derecat kazandığı, her saniye derecat kaybettiği özellikler taşır. İşte her saniye kaybettiğimiz derecat ne kadarsa mizana baktığımız anda mizanla hayat filmindeki derecelerin %100 aynı olduğunu görüyoruz. Her saniye değişiyor. Her saniye birbirinin aynı. Allah'ın o kadar şaşmaz terazileri var ki o terazilerin sahibi olan melekler biz hangi fiili hangi standartlarda işlediysek onun ölçüsüne göre hesabı yapıp o anda yerleştirirler. Hayat filmimize otomatik bir müessese. Yani bu bile bir mucizedir. Bir insanın hayatındaki bütün hadiselerin bir anda değerlendirilip aynı anda ait olduğu yere yazılması. Yani mizanla kiramen katibin meleklerinin fiili aynı anda tezahür ediyor. Birbirine paralel çalışıyor. Birbirine koordineler olarak çalışıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepimize mizanı rahatça teslim etmesinin arkasında ne var? Sonuçlardan emin. Hangi saniye burada mizanı görsek, orada hayatımıza baksak, ikisindeki rakamın değişmesi mümkün değil. İkisi de mutlaka aynı rakam. Sonuç, hardal tanesi kadar bile bize zulmedilmemiş. Zulmedilmiş olsaydı ne olurdu? Mizanda bir derece olurdu, 48 derece. Ama orada 55 olurdu. Öyle şey yok. Mizanda 48 ise aynı saniye orada da 48 var. Bir sonraki saniye 7 dereceye düşmüş. 7 derecelik hata işlemişiz. İki tarafta öyle. Bir sonraki saniye öyle bir şey, güzel bir şey yapmışız ki 2000 derece kazanmışız. İki tarafta da 2000 var. Böyle muhteşem bir dizayn bütün boyutlarıyla gerçekleşiyor. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımızda Allah-u Teala'nın insanların tercihi açısından meseleyi ne kadar muhteşem bir şekle soktuğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki birinci ayet-i kerimede size kısas sizden evvelkilere kısas yazıldığı gibi sizin üzerinize de kısas yazıldı. Bakın şimdi burada farz kıldık demiyor Allah-u Teala. Yazıldı diyor. Yapabilirsiniz demek anlamı. Fakat ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ama sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede siz kötülüğe iyilikle mukabele edin diyor Allah-u Teala. İşte üç tane grup. Üç tane grup dediğim zaman
hemen bir kıssayı hatırlayacaksınız. Hemen. Üç tane grup dediğim zaman hemen Ulu Cami'nin açılışını hatırlayacaksınız. Emin Sultan Hazretleri'nin minbere çıkışı. Açış konuşmasını yapmaya başlarken padişahımız bana açış konuşmasını yapmayı emretti ama Allah-u Teala'dan aldığım izin farklı. Ben konuşmaya yetkili değilmişim. Konuşması lazım gelen Somuncu Baba'ymış diyor. Somuncu Baba'yı kürsüye davet ediyor. Kürsüye diyor minbere. Somuncu Baba minberde üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmada diyor ki bunu avam anladı. Havas anladı. Hasül Havas da anladı diyor. Sonra ikinci konuşmayı yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Hasül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmayı yapıyor. Bunu diyor sadece Hasül Havas anladı. Şimdi El-Vakıa suresine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Ashab-ı Meşhebe, Ashab-ı Meymene ve Sabikun diyor. Ashab-ı Meşhebe meşhur olanlar, yani nefslerini henüz tezkiye edememiş olanlar. Edemedikleri için nefslerine kurbanlar. Nefsleri onları yönlendiriyor şeytanla birlikte. Şimdi bu adama birisi bir yanlış fiilde bulunmuşsa, ona hakaret etmişse, onu dövmüşse, ona kötü bir şey yapmışsa, onun nefsi başka bir şey kabul etmez. Mutlaka intikamını alacak kişi. İşte o intikamını almak isteyen kişiye o imkanı veriyor Allah-u Teala. Ve kişi gerçekten kadıya müracaat edip de yetkiyi alıp da gidip o da karşı tarafın suratına bir tane tokat atarsa intikamını almış oluyor. Demin anlattığım gibi dereceler sıfırlanmış oluyor. Burada çok değişik bir sıfırlanma var. Hem bu alemde iki fiil karşılıklı birbirini götürüyor, fiil olarak götürüyor. Hem de dereceler birbirini götürüyor. İki alemdeki olay derecatla fiilin eşit derece taşımasıyla değil, fiille fiilin karşılaşmasıyla, derecatla derecatın karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Ama söylediğimiz diğer misallerde eğer karşılık ödemek varsa, tazminat ödemek varsa, diyet ödemek varsa o zaman iş değişiyor. Fiille derecat karşılaşıyor ve ikincisinde fiille fiil karşılaşmıyor. Taraflardan birisi öbürüne bir hakaret ediyor. Bir fiil var. Beraber aynı anda derecat kaybediyor. Kaybettiği derecatla fiil aynı derecat seviyesinde oldukları için birbirini götürüyor. Tokatı atan bir haksız fiilde bulunmuş. 100 derecelik bir haksız fiil. 100 dereceyi kaybetmiş. Haksız fiilin de derecesi 100. Negatif ve pozitif kutuplar birbirini götürüyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama bir tarafta fiil var, bir tarafta derecat var. Öbür taraf için de durum aynı. Birinci etapta taraflardan karşı taraf tokatı yediği için fizik olarak bir zarara uğramış durumda. Diyelim 100 derecelik bir zarar. Buna karşılık tokatı atanın kaybettiği 100 dereceyi aldığı için negatif pozisyonda 100 derece var, pozitif pozisyonda 100 derece var. Derecelerin birbirine eşitliği sebebiyle sıfırlanma var. Şimdi karşı tarafta o hırsına yenilir de kadıya müracaat ettiği zaman kadı derse ki sen de ona bir tokat atabilirsin, diyeti kabul etmez de o da ona bir tokat atarsa o zaman derecat açısından sıfırlanan olay fiziksel alanda da sıfırlanıyor. Bir tokat yemiş, bir tokatlık negatif derecat, negatif olay var. Bir kendisi bir tokat atmış, negatif pozitifi götürmüş ama ikisi de fizik olay. Karşı taraf için de başlangıçta o tokat atmış ama sonradan kendi de tokat yediği için gene fizik olaylar birbirini götürmüş. Dereceler de dolaylı olarak götürmüş. İlk tokat attığı zaman bu derecatı kaybetmiş. Fakat kendisi tokat yediği derecatı geri gelmiş. Sonuç 0'a 0, elde var 0 ama iki tarafın yediği bir artan tokat var. Fazladan. Öyleyse olayları değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın zulüm meselesine nasıl baktığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah kimseye kıl kadar zulmetmez diyor.
Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Ne demek bu? Zulümlüdür. Zulüm bir haksız fiildir. Bir haksız fiilin Allah-u Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü mizanlar kılı kırk yarmak değil, kılı kırk katrilyon yarmak şeklinde değerlendirilebilir. Mizanlar öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar geniş açılı bir perspektif içinde her suç unsuru biriklenmiş, didiklenmiş, binlerce parçaya ayrılmış, adaletin hiçbir şekilde çalışmasına meydan vermeyecek kadar detaylarıyla oraya geçirilmiş. Üstelik sistem otomatik işler hale getirilmiş. Yani kim hangi fiili hangi şartlarda işliyorsa iki ayrı faktöre birden bakılıyor. Bir, fiil. İki, düşünce. O fiili oluşturan düşüncenin maksadı ne? Taahhüt var mı? Kasten mi onu yapmış? Elinde olmadan mı yapmış? Hangi şartlar içinde işlemiş? Derecesi ne kadar tokatın? Ağırlığı ne kadar? Bunların hepsi o sonsuz terazilerde her an tartılıyor. İnsan o kadar kıymetli bir varlık ki her yaptığı şey en ince detaylarına kadar hesaplanmış. Diyorum ki vaktiyle sahabenin arasında münafıklar vardı. Eğer sahabe gibi olsaydık biz bakacaktık ki onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar. Her namaz kılan namaz kıldığı derecenin sati görünüşü, dış açıdan görünüşünün derecesini mutlaka kazanır. Münafıklar da kazanıyorlardı. Ama kiramen katibin melekleri sadece davranış biçimlerinizi değil, düşüncelerinizi de çekiyorlar. Filme düşünceniz girdiği anda onların durumu çıkıyor ortaya. Durumları ne? Sahabeyi aldatmak. Sahabeyi kendilerinin de mümin olduğuna inandırmak için namaz kılar görünüyorlardı. Namaz kılmıyorlardı. Allah'a asla ibadet etmiyorlardı. Ama sahabenin kendilerine bir kötülük vereceğini, bir de üstelik gizli diye bir vergi alınacağını bildikleri için bunu sahabeden saklıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsini biliyordu. Ama hiç yüzlerine vurmamış onların. Öyleyse bir olay var. Demek ki amel defterimize, hayat filmimize rakamlar yazıldığı zaman bu yalnız işlenen bir fizik olayın matematik karşılığı değil. O fizik olayı vücuda getiren düşünce faktörünün de devreye girdiği, her şeyin ince elenip sık dokunulduğu bir sistem içeriyor. Öyleyse işte zulüm denilen müessese ve zulmün sonucu. Zulmün sonucuna baktığımız zaman kısasın ashabı meşemeye tatbik edildiğini görüyoruz. Çünkü intikam alamazlarsa onların huzurları muhtemelen yerine gelemeyecektir. Mutlaka huzura kavuşabilmek için intikamlarını almaları gerek. Dileyen intikamını alıyor. Ama ikinci gruba geldiğimiz zaman ikinci grup o intikamı almak gereğini duymayacak kadar olgunlaşmış yüzünde Allah'ın evliyası olmuş. Allah'ın evliyası olmuş ama daimi zikre ulaşamamış henüz. Yani velayetin birinci ve beşinci makamları arasındaki makamları oluşturuyorlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Üllelbap oldukları anda onun dışına çıkıyorlar. Demek ki bu dört tane makamda insanlar muhteva itibariyle olayları affetmek durumunda olanlar. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa o af değil, kötülüğe elikle mukabele eden bir form sergiliyor. Onların adına sabikun diyor Allah-u Teala. Kimdir sabikun? Birinci özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özellikleri onlar nefslerinin kalbinde bütün karanlıklardan kurtulmuş olanlar. Daha ulul-elbab makamında karanlıklardan mutlak olarak kurtulunur. Bir daha o nefsin kalbine karanlık ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki olguya baktığımız zaman kötülüğe iyilikle mukabele eder dediğimiz kişiler kimler? Daimi zikrin sahipleri. Ulul-elbab makamı, İhlas makamı, selam makamı hepsi sabikundur. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazanan
üç tane grubu oluşturanlardır. İşte bu dizayndan bakıyoruz. Zulüm ediverilen müessesinin insanlarda çok çeşitli tezahürlerine rastlıyoruz. Herkesin bir davranış biçimi var. Başkasının kendisine zulmetmesi halinde ne yapacağını saptaması var. İntikam almak birinci grubun yapacağı iş. İkinci grubun yapacağı iş affetmek. Üçüncü grubun yapacağı iş kötülük tesis eden onlara iyilikle mukabele etmek. Üç ayrı davranış biçimi sergileniyor. Bu zulmün iki taraf var olduğu takdirde taraflardan bir tarafından diğerine yapılması meseleyi izah etmiyor. Kim başkasına zulmederse aslında kendisine de zulmeder. Bir insanın kendisine zulmetmesi demek derecat kaybetmesi demektir. Şer işlemesi demektir. Zulüm adı verilen müessese sadece şerle ifade edilebilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani kim zulmetmişse ister kendisine zulmetsin ister başkasına zulmetsin bunun manası o kişinin şer işlemesidir. Yani başka bir ifadeyle derecat kaybetmesidir. Demek ki zulüm eşittir derecat kaybı. Öyleyse zulmün sıfırlanması nasıl gerçekleşiyor? O kişi zulmü kadar derecat kaybediyor. Kendi kendisine zulmettiği zaman durum ne? Kendi kendisine zulmettiği zaman da gene aynı kişi derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için zulmetmiştir. Şimdi meseleyi hayır ve şer açısından ele aldığımız zaman Allah Teala'nın Bakara suresinin 216. suresi gelecek aklımıza. Ayet-i kerimesi gelecek. Ne diyor? Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir diyor Allah Teala. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Gerçekten bütün insanlar olaylara kendilerini sevindirme ve vezme açısından bakarlar. Eğer kendilerini sevindiren bir olay söz konusuysa o bir hayırdır o kişiler için. Eğer kendinizden bir olay söz konusuysa o da bir şerdir. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaylara baktığınız zaman Allah'ın neden siz bilmesiniz Rabbiniz bilir dediğini ortaya koymamız lazım. Neden öyle söylüyor? Çünkü yanlış. Bir hırsız birinin arabasını çalıyor. Arabayı çalan kişi derecat kaybetmiştir ama seviniyor. Arabası çalınan kişi hırsızın kaybettiği dereceyi kul hakkı doğduğu için kazanmıştır, hayra ulaşmıştır ama üzülüyor. Öyleyse demek ki olaylar var ki bizi üzüyor ama bize hayır kazandırıyor, hayra ulaştırıyor. Bizi sevindiriyor ama bize derecat kaybettiriyor. Öyleyse gerçekten biz bilmiyoruz. Sevinmeye ve üzülmeye göre olayları değerlendiriyorsak, sevindiğimiz olay hayır, üzüldüğümüz olay şer diyorsak demek ki bilmiyoruz. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu doğru hükümler, her birisi kainattaki en kıymetli terazilerdir. Bu değer hükümlerinden hareket ettiğimiz zaman kişinin zulmünün mahiyetine bakacağız. İnsan ne zaman kendisine zulmeder? İşaretimiz bir tek işaret ve kesin bir işaret. Derecat kaybettiği zaman. Öyleyse ne zaman kendimize zulmediyoruz? Derecat kaybettiğimiz zaman. Derecat kazandığımız zaman kendimize zulmetmiyoruz. Öyleyse şimdi olayları iki ayrı boyuta ayırıp beraberce inceleyelim. Bir kişinin Allah'ın verdiği emirler istikametinde davranışları var. Namaz kılmayı emretmiş Allah-u Teala. Diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz oldu diyor bunu. Öyleyse vakitleri belirli olduğuna göre o belirli vakit içinde namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Kılmadık. Nefsimiz bizim namaz kılmamıza mani oldu. Ne oldu? O namazın kılsaydık eğer kazanacağımız derecesi ne kadarsa o kadar dereceyi kaybettik. Öyleyse böyle bir kaybın oluşması şerri ifade eder. Derecat kaybetmişiz. O zaman ne yapmışız?
Demek ki biz nefsimize zulmetmişiz. Allah'ın emrettiği namazı o namazın saatleri içinde kılmayarak nefsimize zulmetmişiz. Derecat kaybetmişiz. Peki o namazı kılsaydık ne olacaktı? Derecat kazanacaktık. O zaman hayra ulaşacaktık. Öyleyse zulüm müessesesi bizim o namazı kılmadığımız takdirde geçerlidir. Ve bize derecat kaybettirdiği için zulüm olayı kesinleşmiştir, kesinlik kılınmıştır. Orada zulüm vardır. Başka bir kişi yoksa sahnede, biz varız, Allah var. Kendi aksiyonumuz sebebiyle kendimize derecat kaybettirmişiz. Öyleyse biz zulmetmişiz. İkinci açıdan bakıyoruz. Allah'ın emirleri olduğu gibi Allah'ın nehileri de var. Allah'ın nehileri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Bu Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne zaman biz işlersek gene derecat kaybederiz. Yani kendimize zulmederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili, şeytan o fiili işlemek imkanını bize getirdiği halde işlememeyi başarırsak, o zaman derecat kazanırız, hayra ulaşırız. Şimdi nefsimizden uzun uzun bahsetmiştik. Demiştik ki, nefsimiz muhtevasında sadece afetler olan bir mahluktur. Bu sebeple bütün hedefleri şerre yöneliktir. Ne demek istemiştik? Yani Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmamak nefsin afetlerinin temel temayülüdür. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemek nefsin temel temayülüdür. Öyleyse nefsimiz ne ister? Allah içkiyi yasak etmiş, içki içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, kumar oynamak ister. İşte eğer olay buysa, Allah'ın nehileri açısından meseleye bakıyorsak, o kumarı oynadığımız an, o içkiyi içtiğimiz an derecat kaybederiz. Yani nefsimize zulmederiz. Şimdi başka bir açıdan düşünelim. Allah'ın emirleri var. Emirleri işlemiyoruz, derecat kaybediyoruz. Emirleri işlesek derecat kazanacağız. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde ne zaman kendimize zulmettiğimiz, ne zaman zulmetmediğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse nefsimiz ne istiyor? Kumar oynamak. Müsaade edelim, oynasın. Oynasın. Eğer oynarsa derecat kaybediyoruz. Nefsimizin istediği hoşuna giden bir olay gerçekleşiyor. Ama aslında derecat kaybediyoruz. Yani kendimize nefsimizin istediği bir şeyi yaptığımız halde, ona müsaade ettiğimiz halde zulmetmiş oluyoruz. Eğer müsaade etmeseydik, nefsimiz onu ne kadar isterse sizin, vermeseydik ona istediğini, o zaman derecat kazanmış olacaktık ve nefsimize zulmetmemiş olacaktık. İşte bütün insanlardaki yanlış anlama bu iki açıdan meydana geliyor. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştiremediğimiz takdirde kendimize zulmediyoruz, derecat kaybediyoruz. İşte eskilerin vaktiyle riyazet ve mücahede adını verdiği iki davranış biçimi var. Bunlar insanın kendisine zulmetmesini önleyen iki tane müessese. Mücahede, nefsin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Nefsine cihad etmek, zorla yaptırmak. Riyazet de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor ya, o zaman da ona müsaade etmemek. Bir, nefsin yapmak istemediği şeyleri, Allah'ın emirlerini nefse emri yapmak istemiyor, zorla yaptırmak. Bunun adı mücahede. Allah'ın yasak ettiği fiili tam aksine yapmak istiyor nefsimiz, onun da yapmasına mani olmak, bunun da adı riyazet. Her ikisinde de onları gerçekleştirdiğimiz an kendimize zulmetmemiş oluruz. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili nefsimiz işlemek istemiyor da biz nefsimizin üzülmesi pahasına onu ona zorla yaptırıyorsak derecat kazanırız. Nefsimiz üzülür ama üzülmesine rağmen biz derecat kazanırız. Yani nefsimize zulmetmemiş oluruz.
Tersi amelde gene aynı şey var. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyor. Ama biz ona mani oluyoruz, işletmiyoruz. İşletmediğimiz zaman derecat kazanıyoruz nefsimiz. Bu sefer de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyemediği için üzüntülü. Ama gene biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse nefsimize zulmetmiyoruz. Tam aksine hayra ulaştıran bir davranışta bulunuyoruz. Ve bu davranış sebebiyle derecat kaybediyoruz. Bununla da hiçbir şekilde zulüm olamaz. İşte nefsin de bir Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın güzelliklerini daha açık olarak görüyoruz. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bakın ne diyor. Diyor ki hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse hak şerleri hayr eyler. Allah Allah. Şerleri şer şerdir. Hayır da hayırdır. Allah Teala şeri nasıl hayır eder ki diye düşünüyor insanlar. Halbuki çok basit bir şey. Birisi arabası çalınmış. Hırsızın arabasını çalmış. Ve kişi arabası çalındığı için olaya şer olarak bakıyor. Yani neden? Onu üzen bir olay. Beni üzen bir olay. Ben ona şer olarak bakıyorum. Ama çalan hırsızın kaybettiği dereceler bana ulaşıyor. Benim arabamın kaybolması sebebiyle hayır kazanıyorum, derecat kazanıyorum, hayra ulaşıyorum. Ne oldu? Benim şer olarak baktığım olayı Allah-u Teala hayra çevirdi. Zannetmek ki gayreler gerçekten başka bir şey eylemez. Ne zaman biz hangi olay sebebiyle üzülsek Allah-u Teala'nın onun derecesini bize iade etmesi kesin olduğuna göre onu hayra çevireceği kesin. O zaman her şerri, bizim şer zannettiğimiz her şeyi Allah Teala hayra çevirecek. Ve çevirdiği de kesin. Derecat kazanıyoruz. Hayra ulaşıyoruz. Ama üzülüyoruz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi insanlar soruyorlar. Biz falancının yaptığı davranıştan üzüldük. Allah Teala bunu onu yapmasını neden müsaade etti? Allah Teala neden müsaade etti? Son derece açık. Bir defa sana derecat kazandırsın diye müsaade etti. Çünkü başka birisinin senin üzerinde bir haksız fiil icra etmesi demek, senin derecat kazanman demek. O zaman derecat kazanman yani hayra ulaşman demek. İşte onun için Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ne kadar negatif görürseniz görün olayları, aslında o negatifin, her bir negatifin karşılığı pozitif olarak mutlaka aynı anda devreye giriyor. Hesap anında sıfıra sıfır, elde var sıfır oluyor. Onun için Merkez Efendi gidip de herkesin gördüğü falanca yerde bu kadar haksızlık gördük, falanca mahkemede bu kadar haksızlık gördük demelerine rağmen o diyor ki ben de oralara gittim ama her şey merkezindeydi diyor. Her şey olması lazım geldiği gibiydi diyor. Ve kardeşlerimizin ne demek istediğini hala anlayamıyorum diyor. Arkasında ne var? O gerçek hesabı görüyor. Öteki hesabı görüyor. Allah'ın haksızlıklara yaptığı ödemeleri görüyor. Bakıyor ödemeler tam yerlerinde. Ne kaybetmiş de kişi? Karşılığı ödeniyor. Peki Allah-u Teala başkalarının bize zulmetmesine neden müsaade ediyor? Evvela bize derecat kazandırmak için müsaade ediyor. Yani bunun basit bir misali verelim. Diyelim ki bir adam var. Öyle bir durumda ki kazandığı dereceler diyelim 10 milyona yaklaşmış, 9 milyon 990 binde kalmış. Bir 10 derecesi daha olsa, 1000 derecesi daha olsa, 10 bin derecesi daha olsa adam cennete gidecek. O sırada geliyor adamın birisi onu öldürüyor. Eğer öldüren kişinin kaybettiği derece 10 bin dereceden fazlaysa, diyelim ki 20 bin derece, o zaman aslında cehenneme gidecek olan adam buradan kazandığı dereceler sebebiyle cennete gidiyor. Hayrı görebiliyor musunuz? Nasıl bir hayır?
Öyleyse hesabın ödenmesi aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu dünyada biz ne kadar yaşadık? Diyelim 100 sene yaşadık. 200 sene yaşadık. Ama orada 200 katrilyon seneden daha fazla yaşayacağız. Sonsuza kadar yaşayacağız. Öyleyse şu dünyadaki, şu ufacık dünyada geçireceğimiz 56 senelik, 100 senelik bir hayat ne yazar ki sonsuzun yanında? Ama insanlar bu dünyaya ötekinden daha fazla değer veriyorlar. Halbuki orası burada hazırlanır. Orada neyi yaşayacaksak onun hesabı burada görülmüştür. Buradaki imtihana göre gideceğimiz yer belli olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulüm müessesesinde aksiyonları ve failleri, o fiilleri işleyenleri yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın manası çıkıyor ortaya. Demek ki Allah-u Teala şerleri hayır dediği zaman öyle bir hayır da işlemiş olabiliyor ki cehenneme gitmekte olan bir adamı cenneti kazandırabilecek olan bir fiil oluşuyor. Öylesine bir hayır. İşte insanın içinden fiiller dizayn edildiğinde bu fiillerin muhtevası bir başka açıdan da değerlendirilmeli. Allah Teala neden başkalarının zulmetmesine müsaade ediyor? Nefsimizin afetlerini bize tanıtmak için. Acaba biz neden üzülüyoruz? Üzülmemizin arkasında hangi fiil var? O fiil acaba hangi afetimize ait? Eğer afetimizi bilirsek Allah Teala'nın esmasından ona uygun olanını çekeriz. O zaman afetin yok olması en kolay şartlarda mümkün olacaktır. Yani zikir bütün afetlerin aynı yüzdelerle yok olmasına sebebiyet verir. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki nefsimizin kalbindeki afetleri %20 yok ettik. Ama nefsimizin kalbindeki afetler birbirine eşit değil ki. Birisi 3 puanlık afet, öteki 17 puanlık afet. Birisi 4 puanlık afet, öteki 9 puanlık afet. Birisi 1 puanlık afet, öteki 7 puanlık afet. Öyleyse bu afetlerin bir kaybolma oranı var yüzde üzerinden. 7 puanlık afet %10 kaybettiğinde 0.10'da 7 puan kaybediyor. Ama 1 puanlık afet kaybettiğinde 0.10'da 1 puan kaybediyor. 10 puanlık afet kaybettiğinde, yani afet azaldığında 1 puan azalıyor %10 olunca. Öyleyse her birinde farklı bir olay var. Ama Allah-u Teala'nın esması sahneye çıktığında, devreye girdiğinde o afetin miktarını azaltmıyor. Ama o afetin niteliğini azaltıyor. Tesir derecesini azaltıyor. Yani burada sonuç aynı sonuç. Afetin tesiri azalıyor. Boyutu yüksek görünüyor orada. Ama tesir derecesi azalmış. İşte o tesir derecesini azaltan Allah'ın esmasının çekilmesidir. Bir insan unutkan mı? Her hafız esmasını çekecek. Çektikçe hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Belki de onun zikrinde, o geçen zaman süresi içinde nefsindeki afetlerin azalması %10'dur. Ama hafıza kazanması %30, %40. İkisi birbirine eşit değil. Çünkü mahiyeti değiştiriyor Allah Teala. Afetlerin oranına dokunmuyor ama mahiyeti değiştiriyor. Bu Allah Teala'nın esma-i hüsnası aslında son derece önemli bir konu. Neden biz negatif afetleri, negatif esmaları çektirmiyoruz? Çünkü onların bir derecatı var. Onlar da nefsin kalbine tesir ediyor. Mesela insan eğer kabit esmasını çekse, Allah Teala devamlı o kişiyi kabit halinde tutar. Talebi o diye. Sistemler otomatik çalışıyor. Yani her şeyin arkasında Allah Teala'nın bir sırrı var. Neden verdik o şeyi cetveli herkese? Herkes hangi açıdan noktansa ona ait olan esmayı çeksin de denge sağlansın diye. Kardeşlerimizden biri soruyor, daha onun cevabına gelemedik. Diyor ki o esmaların yanındaki o rakamlar var diyor. Onlar diyor neyi söylüyor bize diyor. Gelecek konuşmamda herhalde oraya geleceğiz, anlatacağım onu diye ifade ettiğini. Öyleyse negatif esmaları çekmiyoruz. Negatif esmalar negatif tesirler. Allah-u Teala El-Cabbar'dır.
Yani zorla dediğini yaptırır. Eğer yaptırmak isterse hiçbir engeli yok. Zorla istediğini yaptırır. Ama sünnetullahı yapmamasını istiyor. O da yapmıyor. Yani kendi koyduğu kanun. Ama Allah-u Teala el-müntekim intikam alandır. Almıyor. Ama biz boyuna el-müntekim çekersek Allah-u Teala intikam almasını sebebiyet verebiliriz. Ve tabiatıyla nefsimizdeki afetlerin istikametinde de Allah-u Teala'nın esmaları var. O esmaların çekilmesi halinde o afetlerimizde azalma deyip artma söz konusu olabilir. Yani mahiyetinin artışı, oranının artışı değil, mahiyetinin artışı söz konusu olabilir. İşte Allah-u Teala eğer birinin bir başkasına zulmetmesine müsaade ediyorsa, birinci emeli o kişinin bu sebeple hayra ulaşmasıdır. Kendisine zulmetmesi sebebiyle. İkincisi de afetlerini tanıyabilmesidir. Öyleyse Allah-u Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Bir şeye müsaade etmişler, müsaade ettiği şey muhakkak o kişi için en hayırlısıdır. İnsanlar hep üzülürler. Bana şöyle oldu, bana böyle oldu diye. Halbuki arkasında evvela kendileri vardır olayın. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın onlara uygun gördüğü davranış biçimi. Teslim olmak nedir? Allah-u Teala bizim davranışımıza göre bize neyi ihsan etmişse ahsen olan odur. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah-u Teala bizi bizim kendimizi sevdiğimizden yüzlerce kat fazla sever. Öyleyse olay buysa, o zaman bizi bizden daha fazla seven bizim üzülmemizi ister mi? Yalnız sevinmemizi ister. Ama o olayı uzun vadede görür, biz kısa vadede görürüz. Hemen sevinmek isteriz. Halbuki bizi hemen sevindiren olay bir zulüm olayı olabilir. Bize derecat kaybettiren bir olay olabilir. Allah-u Teala'ya göre ise bizim mutluluğumuz nefsimizdeki bütün afetlerin yok olmasıyla gerçekleşecektir. Öyleyse o bizi zikre çeker. O bizi hayra çeker. O bizi bütün açılardan en güzele ulaşacak olan bir noktaya ulaştırmak ister. Ama bizim nefsimizin kalbindeki acelecilik, her konuyu Allah'ın istediği standartların dışına taşırır. Ve biz eğer nefsimizin kurbanı olursak hep kaybedenlerden oluruz. Onun için ruh Allah'ın genel düzeninden hep haberdardır. Allah'ın insan vücudundaki bekçisidir. Ayrılıp Allah'ın zatına gitse oradan da uzaktan kumandayla gene nefsle olan mücadelesini sürdürür. Gene nefsi azap vermeye devam eder. Öyleyse iç dünyamızdaki olguları zulüm açısından değerlendirdiğimiz zaman işte insanların zannettiği gibi bir olayla karşı karşıya değiliz. Nefse istediklerini verdiğiniz zaman nefs yozlaşır. Nefs yoldan çıkmaya meyyaldir. Ve psikolojinin açmanı da buradadır. Psikoloji özellikle Freud'izm zanneder ki insanlara nefslerin istediği şeyi verdiğiniz zaman onlar daha sağlıklı bir iç dünyaya sahip olurlar. Halbuki daha çok hastalanırlar. Nefs öyle bir faktördür ki her zaman korozyona açıktır. Yani buradaki kaybetme olayı, bir şeylerin kaybedilmesi, korozyona tabi olması olayı, orada yamalar açılması, mahiyetini kaybetmesi madenin, biliyorsunuz korozyon dediğimiz şey. Mesela uçaklarda korozyon olayı dediğiniz zaman alüminyumun belli noktalarında onun değer kaybetmesi söz konusu, zayıflama söz konusudur. Böyle bir zayıflamaya sebebiyet veren şey nefsimizin afetlerine serbestlik tanımamız. Yozlaşma söz konusu. O serbestliği ne kadar tanırsanız nefs öyle bir faktördür ki doyar, her doyması yeniden acıkmanın başlangıcıdır. Yeniden acıktığı zaman eski doyduğundan daha fazla şey isteyecektir sizde. Onun negatif açıdan doymasına zemin hazırlarsanız eğer, o zaman
açlığı daha büyük standartlarda yeniden karşımıza çıkacaklar. Her seferinde daha bir azgınlaşarak aynı şeyden daha fazla isteyecekler. Ve bu yozlaşmanın kesin işaretidir. Nasıl bir gül bahçesi vücuda getirirsiniz, sonra onu bir sene kendi haline terk edersiniz, bir bakarsınız gül bahçesindeki güllerin etrafını yabancı otlar bürümüş. Bir sene daha terk edin, üçüncü senenin sonunda bakarsınız ki yabani otlar güllerin hayat hakkını elinden almış, güller ölmüşler. Yabani otlar bütünüyle kaplamış sizin gül bahçenizi. İşte böyle bir dizaynın oluşması her zaman mümkündür. Nefs de bu açıdan yabani otlara benzer. Yozlaşmaya en müsait olan tarafımızdır. Çünkü afetler var. Afetler adaletin tam zıttını temsil ederler. Adalet yozlaşmanın önleyicisidir. Ama adaletsizlik yozlaşmanın bütün boyutlarına yerleşmesine sebebiyet veren faktördür. İşte gül bahçenizi nasıl yabani otlar kaplıyorsa nefsinize her istediğini yapmasına müsaade ettiğiniz takdirde onun giderek yozlaştığını göreceksiniz. Rejenerasyona uğradığını göreceksiniz. Rejenere olduğunu göreceksiniz. Onun için şöyle dedim, yani nefsinize onun yapmayı her dilediği şeyi yapmak imkanını rahatça tanımanız hali Allah'ın koyduğu kanunları tamamen zıttır. Hem Allah-u Teala'nın mücahede emrine zıttır, hem Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiillerin işlenmesinde ona karşı çıkmamız haline, yani riyazete aykırıdır. Kanunları Allah koyar. Ne demek istiyoruz? Çünkü yaratan odur. Yarattığı nefsin yozlaşmasına neyin sebebiyet vereceğini, yarattığı nefsin ıslahına neyin sebebiyet vereceğini en iyi o bilir. Zulüm yozlaşmanın anahtarıdır. Halbuki ıslah Allah'ın güzelliklerine yaklaşmanın anahtarıdır. Birisi dejenerasyonun, birisi tekamülün işaretini taşır. İkisi ayrı ayrı birbirine tamam hazır. Şu noktadan yola çıkıldığını düşün. Böyle gidiyorlar. Birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. Daha doğrusu böyle bir tabir kullanıyor. Birisi yukarı, birisi aşağı götürüyor insanı. Öyleyse dejenerasyona mani olacak olan faktör zulüm meselesini kapatmaktan geçer. İnsan ister başkalarına zulmetsin ve dolaylı olarak kendisine zulmetsin, isterse kendisine zulmetsin, her ikisi de onu dejenerasyona götüren iki tane faktördür. Ne zaman zulmü önleyebilirsiniz, o zaman tekamül vardır. Tekamül nedir? Kişinin Allah'a yaklaşma istikametindeki bütün afetlerden kurtulması halidir. Nerede üst boyutta başlar? Velayette başlar. Velayetin oluştuğu noktadan itibaren tekamül hızlanacaktır. Nereye geleceğiz? Tekamülün sonuna. Kimdir tekamülün sonundaki kişi? İnsanı kamildir. Kamil demek tekamülü tamamlamış demek. İkmal etmiş. Kemale ulaşmış kişi. İşte Allah-u Teala'nın irşat kelimesine getirdiği kişi. Eğer Allah tayin etmişse o kişi insanı kamildir. Nedir bu insanın vasfına bakalım beraberce? O hep başkalarından yanıdır. Kendinden yana değildir. Başkalarının mutlu olması onun temel dileğidir. Zaten Allah-u Teala o istese de istemese de ona en güzelini yaptıracaktır. Ama güzel olan taraf o ki istememesi mümkün değil. Çünkü yapısını Allah-u Teala ona göre değiştirmiş. Nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış. Alınca ne olmuş? Ruhunun bütün hasretleri gelmiş, oraya yerleşmiş. Ruhun hasretlerini yapabileceği şeyler tekamül aşamasının nihayetinin işaretleri. Ne var tekamülün sonunda? Ruhun bütün hasretlerinin sadece kaldığı, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir sistemde bir insanın salaha ulaşması hali. Salaha ulaşan kişinin iç dünyasına baktığınız zaman orada yalnız mutluluğu görüyoruz. Orada sadece huzur var, mutluluk var. Orada asla zulüm yok. Ne kendisine zulüm var, ne de başkasına zulüm var.
İşte farklılık orada tezahür eder. O noktadaki bir kişiye hürmet edilir. Bu hürmet korkudan kaynaklanmaz.

0: Bulursun. O noktadan itibaren dejenerasyon kemal derecelerinde sıfıra doğru yaklaşmasıdır. Bir başka açıdan bakalım meseleye. Tekamül, nefsin bütün afetlerinin yok olması, ruhun bütün hasletlerinin yerleşmesidir. Buna karşılık dejenerasyon, nefsin bütün afetlerinin giderek daha hüküm ferma alarak o kişinin dünyasında ruhun bütün pozisyonlarını, fonksiyonlarını ele geçirmesi halidir. Öyleyse iki türlü davranış biçiminin en son noktasında sonsuz aydınlık var, tekamülün. En son noktasında sonsuz karanlık var, dejenerasyonun. Birisi nefsin bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem, öteki ruhun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem ve olayı değerlendirdiğimiz zaman karanlığı doğuran temel unsurun hep zulüm olduğunu görürüz. İnsanın kendine zulmü, insanın etrafındaki diğer insanlara zulmü. Ki diğer insanlara zulüm de dönerek kendine zulüm halini ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde zulüm müessesesini, hele insanların nefslerine yaptığı zulmü nefse istediğini vermemek olarak değerlendirenler çok büyük bir hata işliyorlar gördüğünüz gibi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in aynı şeyleri söylemediğini görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığında insanları değerlendirirsek hepsinin en güzel ulaşmasının ancak Kur'an-ı Kerim'e göre davranmasıyla ve kendine zulmetmemesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepinizin hem cennet müessesesine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve kendinize zulmetmeyi sıfırladığınız bir noktaya ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek rejenerasyona değil tekamüle ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek zulüm müessesesini bu akşam burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Amin.
1: Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Olsun Berham. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir beraberliği yaşıyoruz. Bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Bir sohbet, bir Allah sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Unutmayın Allah Teala hepinizi sadece ve sadece mutlu olasınız diye yarattı. Bir tek hedefi var. Allah'a kul olmanızı tevil etmek, böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. Allah'ın hedefi insan adı verilen bu mahlukunu sonsuz bir saadete ulaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz

saadete layıksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerinizde bu saadet adı verilen nesneyi yerli yerine oturtabilmek. Hepiniz insansınız. Unutmayın. Her şey sizin için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Yani sizler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler Allah'la sizin dışınızdaki bütün yaratıklar arasında bir köprüsünüz. Her şey ama yaratılan canlı ve cansız her şey sizin için yaratıldı. Ve sahara leküm ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhü diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şeyi diyor, size hasrettim, sihrettim diyor Allah Teala. Sizin için yarattım diyor. Bütün yerlerde ve göklerde Allah'ın yarattığı her şey sizler için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz Allah için yaratılmışsınız. İşte Allah Teala demin söylediğimiz kainatta yarattığı her şeyi sizler için yarattığını Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Sizin de Allah için yaratıldığınızı Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Hayattayken ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah ile bir olmak, beraber olmak. O her yerde sizinle beraberdir. Her yaptığınızdan aynı anda haberdar olur. Ve sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öyleyse bütün kainatı yerleriyle, gökleriyle, her şeyiyle bizler için yarattıysa ve bizleri de kendisi için yarattıysa, o zaman bu kainat üzerinde en çok sevdiği bizler değil miyiz? Bütün bir kainat, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar için yaratılmış. Bizden başka ne yaratılmışsa hepsi bizim için. Ama bizler hepimiz Allah için yaratılmışız. Kainat üzerinde Allah'a en yakın mahluk biziz. Çünkü bütün bu kainat dizaynında Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına geri dönecek, ulaşacak olan bir vücudu yüklenmiş sadece insan var kainatta. Hepimiz bir emanet taşıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmekten korktular. Emaneti yüklenmekten korktular. Sonra insana teklif ettik.
İnsan kabul etti. Çünkü insan cahildir ve nankördür. Sevgili kardeşlerim, bir emanet taşıyorsunuz. Adı ruh. Ruh adlı bu emaneti Allah size doğarken üfler. Siz annenizin karnındayken de canlıydınız. Size can veren ruhunuz değildir. Ruhunuz üflenir. Artık Allah'tan bir emanet taşıyorsunuz. Bu emaneti onun sahibine hayattayken ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Birinci derecede sizi mutluluğa götüren unsur bu olacaktır. Sonra daha üst boyutlarda, daha üst seviyede mutluluklar yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk adlı bu öğreti iki ayrı safhada yaşanır. Bir, dünya saadeti, dünya mutluluğu. İki, ahiret saadeti, ahiret mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i her şeyden evvel insanlar için indirmiştir. Cinlere de hitaplarda bulunuyor Allah Teala. Ama Kur'an'ın %99'dan fazlası insana hitap etmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlığa bir mutluluk davetiyesi olarak, bir mutluluk reçetesi olarak ve bir mutluluk garantisi olarak indirmiş. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, hangi standartlarda olursanız olun, Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Diyelim ki bir insan 10 tane adam öldürmüş. Diyelim ki bir insan akla gelmeyecek olan her türlü suçu işlemiş. Günahları onu kat kat aşmış. Bu insanın da kurtuluş şartı, kurtuluş imkanı vardır. Ne kadar suçlu olursa olsun. Mevla'nın söylediğini hiç unutmayın. Allah Teala aynı şeyi söylüyor çünkü. 100 defa tövbeni bozsan da gene gel diyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Tövbeni 100 defa bozsan da gel. Putperest olsan da gel. Mecusi olsan da gel. Ne olursan ol, gel diyor. Acaba Mevlana Celaleddin Rumi ne demek istiyor? Öyle bir insan olabilir ki akla gelecek olan bütün günahları işlemiştir. O da mı kurtulacak? Evet. O da mutluluğa hak kazanmak standartlarının sahibidir. O da mutluluğu yaşayabilir. Her türlü günah işlemiş olan o adam eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ona da 10 tane ihsan verecektir. Yeter ki o kişi istesin. Düşünsün şöyle. Allah benden ne istediyse ben ona Allah'ın emirlerini yerine getirerek istediklerini vermeye hazırım. Ama bu kadar büyük günahlar işledikten sonra Allah'ın beni affedeceğinden hiç ümidim yok diye düşünen birisini de Allah Teala seçer ve kendisine ulaştırır. Mesele günahlarından kişinin hüzünlenmesi, günahlarının onu rahatsız etmesi ve günahlarını affettirmek için her şeyi yapmaya kişinin hazır olması. Öyleyse burada neye güveniyor Mevla Celaleddin Rumi? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine güveniyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Furkan 69'da cehenneme gidecek olanları söylüyor. Furkan 70'te diyor ki ama diyor tövbe eden yani irşat makamının önünde 10 ihsanla tövbe edenler ve böylece mümin olanlar ve böylece amel-i salihat işleyenler, nefsi ıslah edici,
ameller işleyenler, işlemeye başlayanlar hariç diyor. Biz diyor onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. İşte Allah Teala böyle yapıyor. Onlara mağfiret ediyor. Kim olursa olsun eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala'dan 10 tane ihsanı alır o kişi. 10 ihsan aldıktan sonra da tabi olursa 10 tane nimeti alır. Bu 10 nimet onlardan bir tanesi bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Öyleyse Mevlana bunu biliyor. Ve diyor ki ne olursan ol, hangi suçu işlersin işle, gel tövbe et. Ve demek istiyor ki bu tövben senin bütün günahlarını sevaba çevirir. O zaman ne kadar çok günah olursa, günah fazla olursa kişinin o kadar daha çok kazancı söz konusu olur. Hepiniz Allah'a gönderilecek olan bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan o emanettir. Onu Allah'a hayattayken ulaştırmaya vazifeli kılındınız. Ulaştırmak için harekete geçtiğiniz zaman bütün günahlarınız sevaba çevrilecektir. Bakınız ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde. Habibim, o nefslerine zulmedenler, yani günahların sahipleri, günahların sevaplarını kat kat geçenler gelip senin önünde tövbe ederlerse, günahlarının affını dilerlerse bizden, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilersen bizden, onlara mağfiret etmemizi istersen, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Öyleyse sahabenin talebi üzerine Allah Teala onların günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affetmiş. Yani günahları sevaba çevirmiş. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde işaret ettiği gibi. Hangi şartların içinde olursanız olun, ümitsiz olmayın. Her zaman çözüm vardır. Allah Teala her zaman sizi kurtarmaya hazırdır. Yeter ki siz size düşeni yapın. İşte şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir bütün insanlar için. Nasıl bir davetiye? Allah Teala bütün insanları takva sahibi olmaya hem de hakkı tukatihi takva sahibi olmaya davet ediyor. Farz kılıyor üzerlerine insanların. İşte Ali İmran 102 Allah Teala buyuruyor. Ey amin olanlar, hakka tukatihi takva ile takva sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Bunun manası ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. 7 kat cennetin sahibi olun. Dünya saadetinin de %100'ünün sahibi olun demek. Farz üzerimize.
ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin sadece Allah'a teslim olmuş şekilde ölün. Yani Allah'a teslim olmadan hakka tukatihi takvanın gereği olan son tesliminizi de yapmadan ölmeyin. İradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edin diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi böyle bitiyor. Bu ifadeye dikkat edin. Bi hakkın takva, hakka tukatihi takva bu sözde bir ifadeyi gerektiriyor. Kişi Allah'a dört teslimini de yaparak ölecek. Ve la temuttüne illa ve entüm müslimun. Bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın söylediği bu. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri olmuşlar. Zaten bütün peygamberler huzur namazının imamları. Hepsi bu makama mutlaka gelmiş ve geçmiş bu makamdan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Zariyat 56'da diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani âmenûlar kulluğu, müminler kulluğu, evap kulluk, muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanların azim kulluğu 6 ve 7 bir hakkı kulluk. Takvadaki 7 kademin 7'si de kullukta da var. Ey sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah-u Teala emirlerini vermiş. Allah'a kul olun diyor, 7 kademi kulluk içeriyor. Takva sahibi olun diyor, 7. kademenin de farzı var. Amen olun diyor, 7 kademede amen olunuyor. Hidayete erin diyor, 7 tane hidayet var. Ebrar olmak da 7 kademe. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 7 tane rızası var. Hangi konuyu kaldırırsanız ardından Kur'an-ı Kerim'in en çok kullandığı rakamı göreceksiniz. 7. Oysa Allah-u Teala madem ki bütün insanların bir hakkın takvaya ulaşmasını farz kılıyor üzerlerine, bir hakkın kulluğa ulaşmasını farz kılıyor üzerlerine, farz kıldığına göre bunu mutlaka yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bizi zora koşmak için mi? Hayır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zora koşmak için değil. Allah-u Teala bizi istiyor, kul olmamızı istiyor, teslim olmamızı istiyor, 7 tane teslim istiyor. Aslında teslimler açısından baktığınız zaman önce teslime hazırlık safhası var. Sonra teslimler başlıyor. Yani birinci safhada Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı diliyorsunuz.
İkinci safhada bunun için harekete geçiyorsunuz. Fiili teslim için ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oluyorsunuz. İkinci safhada irşat makamına teslim olduğunuz zaman, tabi olduğunuz zaman ruhunuzu Allah'a teslim etmek üzere fiili olarak harekete geçmiş oluyorsunuz. İlk teslim için, ilk kulluk için reel istikamette, fizik istikamette oluşan kulluk için aynı standartlarda oluşan teslim için aynı standartlarda oluşan takva için hepsi için ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ne zaman? Tabiyetinizde. Sizden ayrılan ruhunuz Allah'a ulaştığında ona teslim olacaksınız. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Emanet sahibine ulaşacak. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ama tabiyetten sonraki devrede dünya saadetiniz adım adım artacak. Ve yarıya ulaşacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neticeye bakıyoruz. Neticede ne var? Bu safhada, üçüncü safhada cennetin üçüncü katı, dünya saadetinin de yarıdan fazlası, yarısı diyelim yuvarlak hesap. Devam ediyorsunuz yolunuza. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ı. Devam ediyorsunuz yolunuza. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne zaman? Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin yine %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin yine %100'ü. Öyleyse her vardığınız merhalede bir güzellik, bir artış. Allah'ın son emrine, son emri bir hakkın takva, hakka tukatili takva. Öyleyse hepinize farz. Hakka tukatihi takvaya ulaşmak üzerinize farz kılınmış Allah Teala tarafından ve bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe konuyan ebeliğine var ya, onlardan bir kısmı ensarlandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensarı ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlaşılıyor ki ensarı ve muhacirine de tabi olunmuş. Ayrıca hepsinin hakka tukatiye takvanın sahibi oldukları kesin bir şekilde Bakara 136'da gerçekleşmiş. Onlara deyin ki nahnu lehu müslimin. Muhakkak ki biz ona, Allah'a teslim olanlarız. Hangi şekilde teslim olanlar? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Bu standartta siz ölmeyin, Allah'a teslim olarak ölün. Sadece Allah'a teslim olarak ölün.
İşte bir hakkın takvanın işareti bu. Şimdi Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Oradan teslimler başlıyor.

Diyor ki Allah Teala, hatta %130'da diyor ki Allah Teala, İskale lehü Rabbihim, %130'da men yergabu an milleti İbrahim'e illa men sefiye nefsehu. Kim döner diyor İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in dininden, kainatın tek dininden, Hanif dininden, İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçasıdır. Allah'a teslim olmak demektir. İlla men sefihe nefse. Nefslerini budalaca kullananlar, kendini bilmeyen kişiler. Ve lekad istefaynahu fid dünya. Biz İbrahim'i dünyada seçtik. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. O muhakkak ki ahirette de salihlerden olacaktır diyor Allah-u Teala. 131. ayet-i kerime, İskale lehu rabbühü eslim kale eslemtü li rabbil alemin. Allah Teala dedi ki ona, ey İbrahim, alemlerin Rabbine teslim ol. Ve zamanı gelince, Hazreti İbrahim kendini düşenleri yapınca, alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Yani Allah Teala hadi teslim ol dediği anda İbrahim Allah Teala'ya, Hazreti İbrahim Allah Teala'ya, alemlerin Rabbine teslim oldum demiyor. Teslimin bütün gereklerini yapıyor. Ve gerçek anlamda ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim ediyor. Ve vassa biha İbrahim'i benihi. Ve Hazreti İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup ya beniyye. Ve Yakup dedi ki, ey oğullarım, innallah hestefa lekumid dine. Allah bu dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini sizin için seçti. Fela temuttune illa ve entüm müslimun. Öyleyse siz ölmeyin. Ve Allah'a ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim ederek ölün. Dikkat edin tabire. Bir hakkın takvanın tarifinde olan tabiri Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde aynen kullanıyor. Tabir şu: Fela temuttune. Fena temutunne. Ölmeyin. İlla ve entüm müslimun. Sadece Allah'a teslim olmak olmuş olarak ölün. Allah'a teslim olmanın dışında ölmeyin. Yani siz önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bu buradaki ifade çok muhteşem bir ifade. Şimdi nereye bakacaktık? Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesine bakacaktık. Bakıyoruz. Ali İmran 102. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey insanlar, ey amin olanlar, Allah'a öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Yani iradenizle Allah'a teslim etmiş bir takvanın sahibi olun. Ve ondan sonraki cümleye gelin beraberce bakalım. Ve la temutunne illa ve entüm müslümun.
Şimdi geliyoruz Bakara suresinin 133. ayet-i kerimesine. Aynı cümleye bir defa daha bakıyoruz. 132. ayet-i kerimesine. فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Allah Teala takva sahipleri diyor ki ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Hazreti Yakup da oğullarına diyor ki fe la temutunne, sadece baştaki ve fe oluyor burada. O zaman o takdirde bu söylediğimi dikkate alın diyor Hazreti Yakup torunlarına, çocuklarına. Ve Hazreti İbrahim bunu çocuklarına vasiyet etti diyor. ...133. ayet-i kerimede onun, Hazreti Yakup'un torunları diyorlar ki ve nahnu lehu müslimun, biz ona teslim olanlarız. Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesinin gerçekleştiği insanlar çıkıyor karşımıza. Onlar diyorlar bunu. Biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala bir şeyler söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediği zayn bu. Allah'a teslim olmak. Her halükarda Allah Teala hepinizden teslim olmanızı istiyor. Bu teslim bütün safhalarıyla gerçekleşen bir teslimdir. Öyleyse mutluluk her teslimle daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye olacaktır. Ve 7 seviyeli bir teslimden genel olarak insanlar size bahsetmezler. Çünkü bilmezler. Ama hangi ülkede Allah'ın Resulünü bulabilirseniz o Resul size bunların hepsini söyleyecektir. İşte gelecekteki dinlerin birleştirilmesi, Allah'ın kainatın tek din olarak vaz ettiği, Hz. İbrahim'in Hanif dininin bütün dünyaya yeniden bir din olarak gelmesi, yani İslam'ın gelmesi, bu standartlarda mümkün olacaktır. Şu anda bütün dinlerin içinde Hanif dinini yaşayanlar, Hristiyanlığın içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de, din adını verdiğiniz diğer konuların içinde de az sayıda insan Allah'ın gerçek emirlerini yerine getirmekle meşguller. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Şimdi ne görüyoruz Kur'an-ı Kerim'e bakınca? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Allah Teala bütün insanları al şu kadarcık bir cennet saadeti yaşa diye şekle bağlamamış Allah Teala. İnsanları ahde bağlamamış. İnsanların 7. kat, en üst kat cennetin sahibi olmalarını ve dünya saadetinin %100'ünü yaşamalarını emretmiş, farz kılmış üzerlerine Allah Teala. Farz kılmaktan muradı ne? Bir hakkın takvanın sahibi olun. Bir hakkın kulluğun sahibi olun. Bir hakkın rızanın sahibi olun. Bir hakkın hidayetin sahibi olun. Bir hakkın teslimin sahibi olun. Bunların hepsi farz. Ve hepsi de aynı yere çıkıyor. 7. kat cennet ve dünya saadetinin %100'ünün yaşanacağı bir muhteşem insana layık bir ömür. İnsana layık bir hayat. İnsan olmanın zevkini, huzurunu, mutluluğunu o zaman yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman Allah'ın dostlarının, onun gerçek sevgililerinin ne kadar mutlu insanlar olduğunu göreceksiniz. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah Teala emrettiyse bütün insanlara bu bir hakkın söylediğimiz hususları 7 ayrı cepheden bir hakkın noktaya onu ulaşmalarını, hakkül yakinin sahibi olmalarını Allah Teala açık bir şekilde bunu gerçekleştirin ki ben sizi mutlulukların en üst noktasına, şahikasına ulaştırayım diyor Allah Teala.
davet ediyor bütün insanları bu emri vererek. Bir hakkın takvanın sahibi olun diyerek Allah-u Teala bütün insanları cennetin en üst katına, 7. katına ve dünya saadetinin de %100'üne, tamamına davet ediyor. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda bir reçete. Nasıl oraya ulaşacağız? Allah-u Teala bizi oraya nasıl ulaştıracak? Seçecek. Kalbimizde hayır gördüyse, isyan edenlerden değilsek, genel çerçeve içinde Allah-u Teala bizi seçecek. Kalbimizde hayır görmekten bahsediyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala'nın bizleri seçmesi söz konusu. İşte böyle bir noktada sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, o noktada Allah'ın seçtikleri arasından bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bu çerçeve içinde devam eden dizaynda tabiiyet, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardından gelecek. Ama kişi ne yapacak? Kişinin ilk görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. 10 tane ihsan karşılığında. İkinci görevi Allah'ın gösterdiği talebi üzerine o kişi mutlaka talep edecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Çünkü kalbi durumu onu icap ettirecek. Allah ona layık olduğu mürşidi gösterecek. Ona gidip tabi olacak. Tabi olunca 10 tane nimet alacak Allah-u Teala'dan. Bu aldığı 10 nimetten bir tanesi ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman cennet saadetinin 3. katına, dünya saadetinde %50'sine sahip olacak. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın olaya. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Bunlar dünya saadetinin temel faktörleri. Affedersiniz, bunlar cennet saadetinin temel faktörleri. İblis bunların hepsini yok etmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını %100 önlemeyi başarmış. Geri kalanları da bütün o safhaların hepsini yok etmiş. İnsanların dünya saadetine ulaşmasını da önlemiş. Cennet saadetini önleyerek İslam'ın bacaklarını, dünya saadetini önleyerek İslam'ın kollarını kesmiş. Ve İslam'ı bitkisel hayata bırakmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'ın muradı size tarif vermek. Hepinizi mutluluğa davet ediyor. Ama bu mutluluğa nasıl ulaşacaksınız bilmiyorsunuz. Onu da öğretiyor Allah Teala. Sahabeyi de her kademede misal göstererek. Söylediğimiz yedi kademenin yenisinde sahabe yaşamış. Nasıl yaşamışlar? Hadislerle de gelmiş. Ama özellikle Kur'an-ı Kerim'le gelmiş. Bütün sahabenin o yedi tane safhanın hepsini yaşadığını Allah Teala kesin olarak bize ispat ediyor. 14 asır sonra yaşayan bugünkü insanlığa. Ve nasıl yapmışlar? Ne yapmak lazım? Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Kimlerdiler? Seçilenler. Seçilenler kimlerdir? Tarif vermiş Allah Teala. Bunlar nasıl Allah Teala'ya dilerler? Dilerlerse ne olur? Tarif vermiş. Dilerlerse Allah'tan 10 tane ihsan alacaklar. 10. ihsan mürşidin gösterilmesi. Mürşide ulaşacaklar. O noktaya kadar nefs tezkiyesi yapacak olan bir özelliğe getirilecek kalpleri. Ruhları Allah'a ulaşmak için hazır hale gelecek. Fizik vücutları şeytanın kulu olmaktan kurtulmak üzere, Allah'ın kulu olmak üzere, bu istikamete harekete geçmek üzere hazır olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Bu noktada ruhun Allah'a ulaşması için tarif veriyor Allah Teala. Zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Zikir yoksa hedeflerinize ulaşamazsınız. Zikirle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüne kapılan fazıllar toplanmaya ve nefs tezkiyesini gerçekleştirmeye başlarlar. Yedi kademede nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Sonra da altı kademede tasfiye edeceksiniz. Yedinci kademede de iradenizi Allah'a teslim edecek olan bir müzeyyen olma işlemi tahakkuk edecek. Öyleyse nasıl yapacaksınız? Bunun niceliği net ve açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir reçete. Şu hayatımızı ve Allah'ın bize verdiği zaman parçasını nasıl değerlendireceğiz? Nasıl Allah'a layık olacağız? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah Teala tarif veriyor. Diyor ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Ama zikir yapacaksın, ama zikir yapacaksın, ama zikir yapacaksın diyor. Zikir yoksa hiçbirisinin hedefe ulaştırması mümkün değil. Eğer zikir kalp şartlarına dayalı değilse o zaman onun da bir anlamı yok. Bütün faktörleri birbirine bağlı kılarak sebep ve netice ilişkilerini açıklamış Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe 10 tane ihsan alamazsınız. 10 tane ihsan alamazsanız mürşidinize ihsanla ulaşamazsınız. Ulaşamazsanız mümin olamazsınız. Ve kalbiniz nefs tezkiyesi yapmaya ehil hale gelemez sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbiniz nefs tezkiyesi yapmaya ehil hale gelemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
her şeyin birbirine bağlı olduğunu görüyorsunuz. Sistemler birbirine bağlanmış durumda. Başlangıçta Allah'a açık olması lazım gelen her şey kapalı olarak teslim ediliyor size. İradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz ömrünüz boyunca kapalı kalır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın mutluluklarını, ne cennet saadetini, ne dünya saadetini yaşayamazsınız. Veysel reçete son derece önemli. Nasıl sualinin cevabını veriyor? Bir hakkın takvanın sahibi olacaksınız. Nasıl? Bütün bu sıraları birer birer aşarak, hepsinin de kendine has şartları var. O şartları ve o şartların gereklerini nasıl yerine getireceğini Kur'an-ı Kerim baştan aşağı tarif etmiş insanoğluna. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi. Ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ondan sonra Allah-u Teala 10 tane ihsan verecek. Ondan sonra nefs tezkiyesi yapacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmanın yarısını aşacak. Nefsiniz nefs tezkiyesini gerçekleştirecek ve kalbinizdeki hasletler, faziletler giderek artacak. Sonra teslimleri gerçekleştireceksiniz fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslimleri gerçekleşecek. Her birinin hangi şartlarla, zikirle nasıl tahakkuk edeceğini Allah-u Teala anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonra da garanti ediyor. Birinciden başlayarak, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi benim cennetime mutlaka girer diyor. Kim mümin olursa o kişi benim cennetime girer diyor. Daha üst bir cennet. Kim ruhunu bana ulaştırırsa o kişi benim cennetime girer diyor. Daha üst bir cennet. Kim fizik vücudunu bana teslim ederse o kişi benim cennetime girer diyor. Daha üst bir cennet. Nefsini Allah'a kim teslim ederse daha üst cennete, iradesini Allah-u Teala kim teslim ederse, ondan evvel irşada kim ulaşırsa daha üst cennetlere ulaşacağını Allah-u Teala garanti vererek ifade ediyor. Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor. Allah neye söz verdiyse onu diyor mutlaka yerine getirir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an bütünü içerisinde her şey en güzel bir dizaynın içinde, her şey en güzele dönük. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi ise, bir saadet reçetesi ise ve bir saadet garantisi ise, o zaman Allah-u Teala insanlara bunu garanti etmiyor mu? Ediyor. O kadar bedava davet ediyor ki şaşmamak mümkün değil. Biz hiç karşılığı, Allah bütün kullarını, sonsuz hayatlarını cennette geçirmek üzere garanti altına almış. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar diyor. Kim şu dünya hayatını yaşarken diyor, bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, onu diyor mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek. Sormaz mıyız şimdi biz insanlara, cennete ulaşmayı istiyor musunuz? Hiç kimsenin hayır istemiyoruz diyeceğini sanmıyoruz. Herkes cennete gitmeyi istiyor. Bir takım sivri akıllılar çıkar da biz cennete gitmek istemiyoruz derlerse, onları bu suallerinin cevaplarıyla baş başa bırakalım. Bizi hiç alakadar etmesin. Ama insanların
O birkaç sivri kafa hariç hepsi mutlaka Allah'ın cennetine girmeyi ister. Peki istiyorlarsa işte Allah Teala da garanti ediyor. Diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez.

Bunlar değil. Bunlar size hiç zor gelmeyecek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu görür, işitir, bilir ve o kulunu bunları yapacak standartlara Allah getirir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyenler, onlar ibadetlerini yaparken hiç zorlanmazlar. Onlar için hiçbir zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, Allah'ın görevlerini yapmak, zikir yapmak ağır değildir. Onlara zor gelmez. Allah sevdirir, Allah yaptırır. Öyleyse görüyor musunuz? Her şey Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Sen sadece diyor bana ulaşmayı dile, ama diyor kalbine bakıyorum ha. Kalbinde bunu görmem lazım diyor. Sen diyor başkalarına ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da Allah bana vermiyor, bana namaz çok zor geliyor filan diyebilirsin diyor. Onlar buna inanırlar veya inanmazlar. Ama diyor ben inanmam. Senin kalbinde görmedikçe ben inanmam ve sana namazı da kolaylaştırmam, zikri de kolaylaştırmam, orucu da kolaylaştırmam. Sadece bana ulaşmayı dileyenler için geçerli diyor bu. Ve bu bir insanın Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyip dilemediğinin kesin işaretini taşır. Eğer bir insan hem ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diyorsa, hem de namazlarımı kılamıyorum, oruçlarımı tutamıyorum, zikirlerimi de yapamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diyorsa, doğruyu söylemiyor. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i böyle yazıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun için kendinizi yoklayın. Eğer ibadetler size zor geliyorsa Allah'a yalvarın, yeniden hacet namazı kılın. Allah'a ulaşmayı dilemenin temel standartlarını Allah Teala size ulaştırsın. Allah Teala mutluluğun gerçek sahibidir. Herkese mutluluğu vermek ister. Ne yazık ki şeytan insanların bu mutluluğa ulaşmaması için her şeyi yapar. Sonuç bu, insanların çoğu iblis yüzünden cehenneme gidecekler. İblis yüzünden dediğim zaman kabahati %100 iblise bulmuyorum. Onun söylediklerine inanan ve onunla mücadele etmeyen insanlar bu savaşı bile bile kaybedenlerdir. Kendilerine yazık edenlerdir. Ama çözüm var olduğu halde bunun gereğini gerçekleştirmemişlerdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar sizin için olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Üniversitemizin değerli mensupları, vakıflarımızın, radyolarımızın, televizyonlarımızın, uydumuzun, dergimizin, muhterem mensupları, muhterem kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlamayı dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Bu sefer efendim.
0: Evet, Allah'a salli aleyküm.

Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki Sıratel müstakim, sıratel lezzetine anavte aleyhim gayrı mahzûl ve mahzûl ve mahzûl ve mahzûl. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha beraberiz Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşmış durumdasınız. Allah'ın bu güzelliğini beraberce yaşamanın hazzı, sonsuz bir haz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Ali İmran Suresi 91. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Kod numaramız 1.2.12 nokta 3. Yani Ali İmran Sure ve Ali İmran Suresinin 91. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kef Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferu ve matu ve hüm küffarun felen yukbele min ehadihim mül el ardı zeheben ve le vifteda bihi ülaike lehum azabin elimin ve ma lehum min nasirin. Allah Teala diyor ki şüphe yok ki, hiç şüphesiz muhakkak ki o kimseler küfre dalmışlar ve kafir olarak ölmüşlerdir. Kim bu insanlar? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişi mürşidine ulaşmayı istemeyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi herhangi bir mürşide ulaşsa da netice değişmez. Çünkü Allah ona yardımda bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bu dileği işitir, bilir ve görür. Derhal o kişiye yardıma başlar. Ona 10 tane ihsanda bulunur ve onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Allah'ın 10 tane yardımı geliyor baştan. Sonra da mürşidine ulaştığı zaman 10 tane de nimet veriyor Allah Teala. 10 ihsan mürşidine ulaşana kadar, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra başlar ihsanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye Allah'ın 10 tane ihsanından bir tanesi bile gelmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunlar, bu ihsanlar onlar için geçerlidir. Bu nimetler onlar için geçerlidir. İkinci safhada, mürşidine ulaştıkları safhada. 10 ihsan Allah'a ulaşmayı dileyince, 10 nimet mürşide ulaşınca. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur? Bir insan mürşidine ulaşınca mümin olur. Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açar. Bütün insanların kalplerinde bulunan küfür kelimesini oradan söker, alır ve kalbin içine küfür kelimesinin yerine iman kelimesini yazar ve kişi böyle mümin olur. Kimdir mümin? İman kelimesinin sahibi. Kimdir kafir? Küfür kelimesinin sahibi. Şurasını hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes kalbinde
nefsinin kalbinde küfür kelimesiyle doğar. Nefsinin kalbinde küfür kelimesiyle doğar. Herkesin kalbinde mutlaka küfür yazılıdır. Mutlaka doğuştan itibaren bu sebeple herkes dalalettedir. Dalalette olmayan hiç kimse yoktur. Peygamberler bile bunun dışında değillerdir. Herkes doğuşunda kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve mürşidine ulaşıncaya kadar da dalalettedir. Kalbinde küfür kelimesi yazdığı sürece. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bile diyor ki, seni dalaletteyken bulmadık mı? Ve seni hidayete erdirmedik mi? Öyleyse ne yapmış Allah-u Teala? Ona mürşidini göndermiş, Cebrail Aleyhisselam'ı. Ve mağarada, Nur Mağarası'nda Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in karşısına çıkıyor Cebrail Aleyhisselam. Ona görünüyor ve onu kucaklıyor. İkisini birden cezbe ulaştırıyor Allah-u Teala. Daha doğrusu Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşıyor. Mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala kalbindeki küfür kelimesini alıyor, yerine iman kelimesini yazıyor. Dalaletten hidayete ulaştırıyor onu. Bütün insanlar için, hiçbir istisnası olmaksızın bütün insanlar için doğuştan itibaren herkesin kalbinde küfür kelimesi vardır. Herkes dalalettedir. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dileyen birisi Allah'tan 10 tane ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır. Ancak 10 tane ihsan almış olanların kalplerindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır, kalplerine imanı yazar. Ötekiler için bu hiçbir zaman mümkün değildir. Kim hangi mürşide giderse gitsin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse 10 tane ihsan almamıştır. Kalbinde 4 tane kalp şartı oluşmamıştır. Kalpteki ekinnet alınmamıştır, yerine ihfat konulmamıştır. Kalbin nur kapısı Allah'a döndürülmemiştir ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmamıştır. Ve Allah Teala böyle olan insanların hiçbirinin kalbinin mührünü açmaz, kalbinin içine imanı yazmaz, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almaz. O kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, maksadı Allah'a ulaşmak değildir. Maksadı mürşide ulaşıp cenneti elde etmektir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın hiçbir değişikliğe muhatap olamaz. İşte Allah-u Teala bu tür insanlardan bahsediyor. Muhakkak ki o kimseler ki küfre dalmışlar, kafir olarak kalmışlar ve kafir olarak ölmüşlerdir. Bunlar dünya dolusu, dünya kadar altını fidye olarak verecek olsa bile hiçbirinden kabul olunmaz diyor Allah-u Teala. İşte onlar ki onlar için elim bir azap var. Ve onlar için hiçbir yardımcı da yoktur diyor Allah Teala. Ne demek istiyor Allah Teala yardımcı da yoktur? Mürşit yoktur demek istiyor. Kim kafir olarak ölmüşse, kim kafirse o yardımcıya ulaşmadan ölmüş olan birisidir. Yani eğer Allah Teala'ya ulaşmış Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiş olsaydı Allah mutlaka ona 10 tane ihsan verecekti. Onu mutlaka Allah mürşidine ulaştıracaktı. Ve mutlaka kalbinin içine ulaştığı zaman küfrü alıp iman kelimesini yazacaktı. Ve bu kişi hem küfürden hem de dalaletten kurtulmuş olacaktı. Ama ona bu konuda yardımcı olacak kişi yok.
Çünkü o Allah'a ulaşmayı bilememiş. Allah Teala onun başının üzerine yardımcının, yani devrin imamının ruhunu göndermemiştir. Devrin imamının ruhu nasıl bir yardımcıdır? Sualin cevabı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Ne zaman bir insan müşriğinde tövbe ederse, Nebe Suresi 38. ayet-i kerime, Allah Teala onların başlarının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve o zaman o kişinin kalbinin içine Allah kalpteki küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazar. İşte o zaman o kişi mümin olur. Ama 10 tane nimet almamış olan bir kişinin kalbindeki her şey buna müsait değil. Hiçbir şey buna müsait değil. Ve hiçbir zaman onlar hangi mürşide ulaştırırlarsa ulaşsınlar, devrin imamına da ulaşsalar, onun önünde tövbe edip diz çöküp tövbe etseler, netice değişmez. Onlar mümin olamazlar. Kalpleri mühürlü olarak kalır. Çünkü Allah Teala başlarının üzerine devrin imamının ruhunu göndermez. Göndermeyince kalplerin içine hiçbir zaman iman yazılmaz. O kişi tövbe merasimini yaparken kendisine izin verilen iki kişi konuşur. Devrin imamıyla, affedersiniz, mürşitle Allah'a ulaşmayı dileyen mürit. 7 tane şahidin huzurunda herkes müridin kalbine bakar. Allah'a ulaşma dileği var mı, yoksa yok mu? Varsa devrin imamının ruhu onun kişinin başının üzerine gelir. O onun için bir yardımcıdır. Ayrıca kalbine bakanlar, göğsünden kalbine yol açıp açılıp açılmadığını, kalbin nur kapısının Allah'a çevrilip çevrilmediğini, kalpteki ekinetin yerine ihbat getirilip getirilmediğini görenlerdir. Bunlar varsa Allah'ın ihsanları o kişide tecelli etmişse ve Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli değilse, ancak o zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip yerleşir ve kişinin kalbinin içine de iman yazılır. Kişi mümin olur. Olmamış kişi, Allah'a ulaşmayı dilememiş, gitmiş bir müşriye tabi olmuş, hiçbir şey olmaz. O kişinin kalbindeki küfür kelimesi aynen durur. Başının üzerine devrin imamının ruhu, yardımcının ruhu hiçbir zaman gelmez. Ve o kişi hiçbir zaman mümin olamaz. Allah razı olsun. Ayet 92'de Allah Teala diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe asla birre nail olamazsınız. Birrin sahibi olamazsınız. Allah'ın size verdiği şeylerden neyi infak ettinizse hiç şüphesiz ki Allah onu bilendir, alimdir. İnsan bir yemeği yemiştir, yemeği sevmemiştir. Hiç güzel olmamış bu yemek. Ben bunu yemek istemiyorum demiştir ve onu başkalarına infak etmiştir.
sevmediği, kendisi için kıymeti olmayan bir şeyi, zaten atacağı bir şeyi bir başkasına vererek onu infak etmek Allah'ın katında bir kıymet ifade etmez diyor Allah Teala. Bu göz boyamaktan başka bir şey değildir. Bozulmuş olan bir yemeği siz yemeyeceğiniz için başkasına veriyorsanız onun Allah katında hiçbir kıymeti yoktur. Hatta size negatif dereceler yazılması da mutlaka gerekir. Yemek zehirli olabilir bozulduğu için. Her şey mümkün. Sevdiğiniz şeylerden infak edeceksiniz. Hoşlanarak yediğiniz şeyleri infak edeceksiniz. Onun için geçerli olan bir şeyi infak edeceksiniz. Mesela para, mesela sevdiğiniz bir yemek, bir meyve ve karşınızdakinin kıymet verdiği bir şey. O zaman ebrar olursunuz. O zaman Allah-u Teala onu birre kabul eder. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bir sadece zekat vermeniz değildir. Kazandığınız paradan hastalara, yolda kalmış olan yolculara, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yetimlere, esirlere, kölelere, ihtiyaç sahiplerine vermekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim hasta, kim yetim, kimin yardıma ihtiyacı var? Onlara vereceksiniz. Yedi grup insana bu parayı vermekle mükellefsiniz. O zaman birine ayrılırsınız diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde yaptığı bu açıklamaya paralel bir hüküm getiriyor burada. O verdiğiniz mal var ya diyor, o verdiğiniz şey mesela gıda maddesi, o mutlaka sizin sevdiğiniz, kullanacağınız veya yiyeceğiniz bir şey olacak. Atacağınız bir şeyi başkasına vermeniz bir hükümlerine sizi ulaştıramaz diyor Allah-u Teala. Ve neyi verdiyseniz Allah-u Teala onu bilir, yetmez. O zaten hayat kitabınızda üç boyutlu olarak hayatınız boyunca alınan hayat filminizde o zaten görünecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 93. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kâne hullen li beni İsraile illa ma harrame İsrailu ala nefsihi min kabli en tunezzelet tevrate. Kul fet'u bit tevrati fettuha in kündüm sadıkîn. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Hazreti Yakub'un kendisine haram kıldığı şeyler hariç bütün yiyecekler İsrail oğullarına helaldi. Hazreti Yakup, Hazreti Musa'dan çok seneler evvel yaşamıştır. Ve Hazreti Yakup İsrail adını alıyor. O kendisine bir takım şeyleri haram etmiş. Allah-u Teala'nın emriyle tabii. Ve İsrail kavmine, Beni İsrail'e onun kendi nefsine haram kıldığı şeyler hariç her şey helaldi diyor Allah Teala burada. Eğer yeminlerinize sadıksanız getirin Tevrat'ı da okuyun diyor Allah Teala Hazreti
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki, onlara de ki diyor, eğer yeminlerinize sadıksanız, sözünüze sadıksanız, o zaman doğruyu söylüyorsanız getirin Tevrat'ı, okuyun, bize de ispat edin. Âl-i İmrân suresinin 94. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذ۪يبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Artık bundan sonra her kim Allah'a iftira eder ve tekzip ederse, yalanlarsa, o takdirde onlar zalimlerdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a iftira etmek, Allah'ın yapmadığı şeyleri yapmış göstermek, Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu, Allah'ın oğul edindiğini söylemek, melekleri Allah'ın kızları edindiğini söylemek, bunlar Allah'a yapılan iftiralar olarak değerlendiriliyor. Allah'ın söylemediği şeyleri Allah'a izafe etmek, başkaları hakkında onların yapmadığı şeyi yaptığını söyleyerek konuşmak, bunun adı iftiradır. Ve Allah Teala diyor ki, Allah oğul edindi dediler, Allah melekleri kız edindi dediler, kızlar edindi dediler, Allah bunlardan münezzehtir diyor Allah Teala. Allah'ın hiçbir şeye, hiç kimseye ihtiyacı yoktur, olmamıştır. Ve Allah her şeyden evvel insan değildir. Allah insanı yaratan Allah'tır. Kainatın yegane yaratıcısıdır. 6 tane kainat yaratmış, 6 tane alem. 3 asıl, 3 zıddı. Allah Teala kim Allah'a iftira ederse ve Allah'ın söylediklerini yalanlarsa, hayır öyle değildir derse, onlar zalimlerdir diyor Allah Teala. Şimdi bu noktada bakalım, Allah Teala İslam'da 5 safa koyuyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu safaları gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, Allah'a ulaşmak için mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ahsen olarak 4. safa ve nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa. Bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve 14 asır sonra bugün din adamları diyorlar ki, hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Mürşit de yoktur. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir. Çünkü hayat veren insana ruhtur. Ruhumuz vücudumuzdan alındığı an ölürüz. Sadece ölenlerin ruhları Allah'a ulaşır. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi diye de bir şey yoktur. Allah'a teslim diye bir şey geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirirse, İslam teslim olmak demektir. O Allah'a teslim olur. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren, İslam'ın şartlarını yerine getirmiştir. Ve o Allah'a teslim olur. Sevgili kardeşlerim, işte böyle söyleyenler Allah'a iftira edenlerdir. Onlar zalimlerdir. Allah'ın yap dediklerini yapmayanlardır ve vermedikleri emirleri emirmiş gibi gösterenlerdir. İnsanları Allah'ın yolundan saptıranlardır.
Artık bugün İslam'ın 5 tane safhası tamamen unutulmuş. Ve bu safhaları yaşamanızı temin edecek olan zikir adlı ibadet farzların arasından çıkarılmış. Hem farz, zikir farz, hem farz, çok zikir farz, günün yarısından fazla zikir farz, hem farz, daimi zikir farz. 24 saat boyunca Allah-u Teala'ya iç dünyanızdaki bir sesle bitmeden, usanmadan 24 saat boyunca zikretmek daimi zikir. O da farz, üçü de farz olmasına rağmen bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde Allah'ı zikretmek mevcut değil. Kısaca iblis insanları cennet saadetine ulaştıracak olan üç temel esası Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı ve ruhun Allah'a ulaştırılmasını Kur'an-ı Kerim'de 11 defa farz kılınmasına rağmen ruhun ölmeden Allah'a ulaştırılması yok etmiş iblis. Tatbikattan çıkarmayı başarmış. Fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimini de bunları dünya saadetlerine ulaştıracak olan şeyler, hususlar, insanların cennet saadetine ulaşmasını emreden hususları şeytan tatbikattan çıkararak İslam'ın bacaklarını kesmiş, dünya saadetine ulaştıracak olan hususları da devreden çıkartarak insanın İslam'ın kollarını da kesmiş. Böylece İslam bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın bugünkü tatbikatı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ne yazık ki 1 milyara yakın insanı muhtevasında bulunduran İslam fonksiyonunu artık eda edemiyor. İnsanları Allah'ın cennetine, insanların 190'dan fazlasını Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Çünkü İslam unutulmuş. İnsanlar kendilerine yeni bir İslam vücuda getirmişler. Kendi uydurdukları İslam'ı. İşte bunun için buradayız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizlere İslam'ın kendisini, Kur'an'daki İslam'ı, İslam gerçeğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı İslam'ı, ondan evvelki bütün peygamberlerin yaşadığı İslam'ı anlatmak ve öğretmek için buradayız. Ve dünya üzerindeki insanlar bunu bizden öğrenecekler. Hamdolsun ki artık sözlerimiz suya yazılan yazılar değildir. Her söylediğimiz bilgisayarda, hafızada yerini alıyor. Gelecek günlerde bunlar İslam külliyatının en büyük hazinesi olacaktır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, ayrı ayrı yerlerde söylediklerimizi muhafaza altına alın. Bunlar insanlığın geleceğinin kılavuzlarıdır. Sizlere nasıl İslam olunacağını 14 asır evvel yaşanan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadıkları İslam'ı kelimesi kelimesine anlatacaktır söylediklerimiz. Allah razı olsun. Ayet 95 Ali İmran Suresi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanifa. Ve ma kâne minel müşrikîn. De ki diyor Allah Teala. Allah doğruyu söyledi. Allah doğrudur, sadıktır. Allah'ın söyledikleri doğrudur. Allah sözüne sadıktır. Öyleyse Hanif olarak Hazreti
İbrahim'in dinine tabi olun. Ve Hazreti İbrahim müşriklerden değildi. Öyleyse Hazreti İbrahim'in hanif olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hanif dinin. Hazreti İbrahim'den evvel de gene sadece hanif dini vardı. Şimdi de gene sadece hanif dini var. Hanif dini Allah'a teslim olma dinidir. Hanif dini tek Allah'a inanma dinidir. Madde bir. Madde iki, Allah'a ruhu, veçi ve nefsi teslim etme dinidir. Madde üç, böylece sulh ve sükûne ulaşıp iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de sonsuz bir mutluluğu, sulh ve sükûnu yaşamaktır. Dolayısıyla hanif dini dediğimiz zaman bu dine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif dini, Allah'a teslim olma dini, tek Allah'a inanma dini. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala Hazreti İbrahim müşriklerden değildi diye? O tek Allah'a inanıyordu. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim bir gün giriyor putların bulunduğu o kocaman salona, eline balyozu alıyor, bütün putları parça parça yapıyor, bir tane bırakıyor. Hemen yakalıyorlar Hazreti İbrahim'i. Diyorlar ki putlarımızı parça parça bulduk geldiğimiz zaman, orada senin olduğunu herkes söylüyor. Bu sebeple yakalandın. Hadi ver bakalım şimdi hesabını. Bizim putlarımızı sen nasıl parçalarsın? Hazreti İbrahim diyor ki, hayır diyor, ben parçalamadım. Olsa olsa diyor, bir tanesini bırakmış ya, o parçalamıştır diyor. O büyük put var ya diyor, o parçalamıştır onların hepsini. Onlar da diyorlar ki, hadi canım sen ne diyorlar, o bir put diyorlar, nasıl parçalayacak onları? Hazreti İbrahim diyor ki, bakın diyor, kendi ağzınızla yakalandınız. Başka putları bile parçalamak imkanının sahibi olmayan bir zavallı taş parçasına tapıyorsunuz diyor siz. Onu diyor ilah ediniyorsunuz. Bunun manası onu kendinizden üstün bulmanız. Başka putları bile parçalayamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hanif dininin birinci özelliği Allah'tan başka ilah tanımamak. Allah'ın tekliğine inanmak, tek Allah'a inanmak. İkincisi Allah'a teslim olmak. Ruhen ve çen ve nefsen. Ve üçüncüsü de böylece sulh ve sükûne ulaşarak iç dünyada da dış dünyada da Allah ile olan ilişkilerde de sulh ve sükûne ulaşmak. İşte hanif dini İslam dinidir. Arapçadaki İslam kelimesi Allah'a teslimi içeren silm kökünün bir kelimesidir. Sinlam ve mim. Bu kökte üç harf var. Ve selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi, teslim kelimesi, hepsi bu kökten geliyor. Ve İslam Allah'a Arapça teslim olmak demektir. Ve hanif kelimesi de bu manayı ihata ediyor. Allah'a teslim olmak esasını veriyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey açık. İnsanlık tarihinin başladığı noktada, Hazreti Adem noktasında Hazreti Adem'in hanif olduğunu, İslam olduğunu görüyoruz. Allah'a ruhu ve çive nefsi nasıl teslim edeceklerini herkese öğretti. Sonra mı?
Sonra bütün peygamberler ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepsi haniftiler. Hepsi İslam'dılar. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, neslerinde Allah teslim etmişlerdi. Hepsi tek Allah'a inanıyordu. Ve hepsi sulh ve sükunu yaşadılar. İç alemlerinde de, dış alemlerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de. Yani hepsi haniftiler. Yani hepsi İslam'dılar. Allah razı olsun. Allah Teala diyor ki 96. ayette Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin budiya linnâsi lezi bi bekkete mübareken ve hüden lil alemin. Hiç şüphesiz diyor Allah Teala, muhakkak ki insanlar için konulan, vaz edilen, mabet olarak kabul edilen ilk mabet Mekke'de bulunan çok mübarek ve bütün alemlere hidayet olan beyttir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada çok enteresan bir ifade kullanıyor. Bütün alemlere hidayetçi olan, bütün alemlere hidayetçi olan. Öyleyse burada gördüğümüz olgu hepinizin dikkatini çekmeli. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olman için indirdik diyor, vazifeli kıldık diyor. Alemlere rahmet. İşte bütün alemlerdeki yaşamakta olan insanların bu büyük şerefi yaşamaları için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vasıta kılınmış. Öyleyse ne demek istiyoruz? Bütün alemlerde insanlar yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de 17 tane ayet-i kerime dünya adı verilen bu gezegenin dışında da birçok gezegende bizim gibi insanlar olduğunu söylüyor. Oralarda da hayat olduğunu söylüyor. İşte bu ayette bir ispat vasıtası. Oralarda insanlar olmalı ki o insanların hidayeti buradan sağlansın. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kabe'deki caminin temelleri Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından atılmış. Allah'ın emri üzerine. Onlar ilk mabedi inşa etmişler orada. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler var. Bütün o gezegenlerdeki insanların ruhları oradaki mürşitlerine tabi oldukları zaman bu dünyaya geliyorlar. Ruhları vücutlarından ayrılıyor ve buraya bizim dünyamıza geliyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında
O mescitten Allah'a doğru yola çıkıyorlardı. Şimdi de devrin imamının bulunduğu mescitten yola çıkıyorlar. Hiçbir devirde bu durum değişmez. Dünya kainatın merkezidir. Şu gözlerinizle, baş gözlerinizle göremediğiniz sonsuz olaylar etrafınızda cereyan eder ama siz onları göremezsiniz. Allah'a ulaşmak için bütün gezegenlerden önce buraya gelinir. Öyleyse burası yani Mekke'deki o cami bütün insanlar için Allah'a yükselme merkezidir.

Allah razı olsun. Allah Teala ayet 97'de buyuruyor ki Mekke için açıklamalar getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun beyinatun makamı İbrahim'e ve men dahalehu kâne âmina. Ve lillahi alennâsi hiccül beyti men istetâ'a ileyhi sebîlâ. Ve men kefere fe innallâhe ganiyyün anil âlemîn. Allah Teala diyor ki onda açık açık ayetler var diyor Allah Teala. Nerede? Kabe'deki o mescitte. Makamı İbrahim var diyor. Hazreti İbrahim orada bir makam yapmış kendisine. Bir mescidin bir bölümünü kendisine ayırmış. Allah Teala ona makamı İbrahim diyor. Ve kim oraya girerse, Mekke'deki bu mescide girerse saldırıdan emin olur diyor. O yola gücü yeten, yolu gerçekleştirmek için yola çıkan herkes için beyti hac etmek insanların üzerine Allah'ın bir hakkıdır. Yani bütün insanların üzerine farzdır buyuruyor Allah Teala. Kim bu farzı inkar ederse hiç şüphesiz ki Allah ganiyün anil alemindir. Alemlerden ganidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah Teala bütün alemlerden ganidir. Öyleyse bu dünyada yaşayan herkes hayatında en az bir defa Mekke'yi hac etmekle, oraya ulaşıp orayı görmekle vazifeli kılınmış Allah Teala tarafından. Kadıncaya sormuşlar, nereye gidiyorsun demişler, hacca demiş. Yahu demişler, sen ömrün boyunca gitsen, senin ömrün bu hızla hiçbir zaman oraya varmaya yetmez. Karınca cevap veriyor, olsun diyor, yolunda ölürüm ya diyor. Sevgili kardeşlerim, idealin, Allah'ın bir güzelliğine kendini adamanın en güzel misalini bu karınca da görüyoruz. Madem ki diyor Allah Teala bana farz etmiş hacca gitmeyi, ben yola çıkarım, oraya giderim. Ama ömrüm yetmezmiş, yetmeyebilir. Ama ben o yolda, hac yolunda ölmeyi başarırım. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemeyiz. Herkese onun iktidarı dahilindedir bizim verdiğimiz vazifeler.

Allah-u Teala burada Allah'ın bütün alemlerden müstani olduğu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı da açık bir şekilde zikrediliyor. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 98. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi lime tekfirune bi ayetullahi. Vallahu şehidun ala ma ta'melun. De ki ey kitap ehli, ey kendilerine kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'de Allah ayetler indiriyor. Onlar da yıllar sonra değiştirilmiş olan kitaplarında yazılanlarla Kur'an-ı Kerim arasında farklılıklar buluyorlar. Ve onları inkar ediyorlar. Bizim kitabımız doğrudur diyorlar. Oysa ki asırlar geçtikçe Allah-u Teala'nın indirdiği kitaplara insanlar ilaveler yapmışlar. Ve bu ilavelerle kitaplar hak olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her ne kadar kitaplar asırlardan beri değişiklik yapılarak kuşa döndürülmüşse de Kur'an'da bu değişikliklerin hiçbiri olmamıştır. Yetmez. Bu değişikliklere rağmen Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olma emri şeytan tarafından yok edilememiş. İşte bütün kitaplarda, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de, Zebur'da da, şimdiye kadar bütün nebilere verilen kitaplarda da hep Allah'a teslim olmak esas alınmış. Hiç değişmemiş. Ve tabii bu sebeple de Kur'an'daki bütün peygamberlerden Allah-u Teala ayrı ayrı bahsediyor. Hepsinin mutlaka kendilerine tabi olanlarla birlikte Allah'a teslim olduğu açık ve net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Öyleyse bütün kavimlerde bütün insanlar

Sevgili öğrenciler, gençler ve dinleyenler. Onlara de ki diyor, Allah'ın ayetlerini ey kitap ehli niçin inkar ediyorsunuz? Oysa Allah yaptıklarınıza şahit. Dikkat edin. Bir noktaya gene dikkatinizi çekmek istiyorum. İsrail'in arasında da, Hristiyanların arasında da büyük kesim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini inkar ediyor. Ama küçük bir kesim her ikisinde de onun söylediklerinin doğru olduğunu tasdik ediyorlar ve onunla beraberler. İki grup var. Hz. Musa'dan o güne kadar ulaşan, Hz. Musa'ya Allah Teala ne indirmişse ona tabi olmaya devam eden, o tarihten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu tarihe kadar geçen süreç içinde hep kendi mürşitlerine tabi olarak o güne kadar gelebilen insanlar, Hz. Musa'nın bütün özelliklerine Hz. Musa'nın dini olan Hanif dininin, Allah'a teslim dininin bütün özelliklerini koruyanlar, devam ettirenler. Bir de Hz. İsa'dan o güne kadar gelen büyük toplumun içinde küçük bir kısım Hz. İsa'ya Allah Teala ne emretmişse onları aynı standartlarda mürşitlerine tabi ola ola o güne kadar ulaşan dinin bütün özelliklerini tatbik eden insanlar. Onların Kur'an-ı Kerim'e bir itirazları yok. Ötekiler büyük çoğunluk itiraz ediyor. Onlar zaman içerisinde kitaplarının dışındaki bir sürü emaniyeye tabi olanlar. Allah razı olsun. 99. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabı lima tesuddune an sebilillahi men amene tebguneha ivecen ve entüm şuheda ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. De ki diyor Allah Teala, ey kitap ehli, şahit olduğunuz halde, gerçeklere şahit olduğunuz halde, onun eğriliğini isteyerek niçin iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir diyor Allah Teala. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse kitap ehline bakıyoruz. Kitap ehlinin bir kısmı biliyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ne indirmişse hepsi doğru, yer yerine %100 oturuyor. Ama büyük kısım bilmiyor. Ellerinde asırlardan beri değiştirilmiş olan emaniye kitaplar var. O kitapların dizaynı içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inanlara itiraz ediyorlar. Allah razı olsun. Ve Allah Teala 100. ayet-i kerimesinde Âl-i İmrân suresinin diyor ki ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu in tuti'u ferikan minellezine utul kitabe yeruddüküm ba'de imanüküm kafirin. Ey iman edenler! Eğer o kitap verilen fırkalardan bir kısmına, bir fırkaya itaat ederseniz imanınızdan sonra sizi döndürüp
kafir yaparlar diyor Allah Teala. Ne demek istiyor burada? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ondan öğrenmişler ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Hepsi dilemişler. Dilemişler mi? Açık ve kesin. Çünkü bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar.

يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلى ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah ile olan ahitlerini ifa ederler ve böylece misaklerini çiğnemezler, yalanlamazlar, nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Kim bu insanlar? Birinci özellikleri, onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar diyor Allah Teala. Onlar huşuya ulaşanlardır diyor Allah Teala. Ve onlar diyor sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Sabırla Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah'a ulaşmışlar ruhlarını. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı sabırla dileyenler Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmış mı? Gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesiyle bütün sahabe Allah'a ulaşmış, hidayete ermişler. Aynı zamanda Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesiyle de aynı şey söz konusu oluyor. Ali İmran 20. Eğer seninle tartışırlarsa de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz bedenimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onlar da Allah'a veçlerini, ruhlarını teslim etmiş, veçlerini teslim etmişler mi? Eğer etmişlerse daha evvel mutlaka hidayete ermişlerdir. Sahabe hepsi hidayete ermişler. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Sonra bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Biliyorsunuz ulaştıkları da kesin. Ne olmuş? Kalplerine Allah imanı yazmış. Mümin olmuşlar. İşte onlara hitap ediyor Allah Teala. Eğer siz onlara inanırsanız, o sizin dışınızdakilere, onlar sizi fıska düşürürler diyor Allah Teala. İrşat makamından, peygamberinizden şüpheye düşürürler diyor. Ve o zaman fıska düşersiniz ve tabiatıyla evvela kafir olursunuz. Ne yapar Allah Teala? Ne zaman şüpheyi Allah Teala görürse her zaman kalbinize bakar, işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da kalbinizdeki iman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yazar, kalbinizi tekrar mühürler, sizin üzerinize ruhunuzu tekrar iade eder, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu alır ve böylece fıska düşersiniz. İşte Allah Teala bundan insanların korunmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bugünkü konumuz tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın yolunda bütün mutluluklara, cennet saatine ve dünya saatine ulaşmanızı yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ezmillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk değil mi? Sizlerle beraber olmak bizim hayatımızın en güzel anlarını oluşturuyor sevgili kardeşlerim. Bir şeylerden bahsetmek. Mesela sevmekten. Allah Teala'yı seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizi seviyor musunuz? Öyleyse biliniz ki sizlerle bizim aramızdaki sevgi Allah Teala'dan dolaşarak bizden size ulaşır. Sizden de Allah Teala'dan dolaşarak bize ulaşır. Bunun manası sevginin artarak ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. Ne kadar çok sevmeyi başarırsanız o kadar çok mutlu olursunuz. O Allah sizi, sizin o sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı fazla sever. Onun sevgisi bir sonsuzluktur. Bütün yarattıklarını sever. Ama siz onu ne kadar çok severseniz, o da sizi, sizin onu sevdiğinizin kaç katı seviyorsa aynı katta, aynı miktarda arttırır. Yani basit bir rakam verelim. Allah, siz Allah'ı seviyorsunuz. Bir birimlik. Allah Teala sizi seviyor. Bin birimlik. Yani sizin sevginizin bin katı kadar size karşı sevgi duyuyor. Eğer Allah'a karşı siz sevginizi iki katına çıkarırsanız, iki birimlik Allah'a Teala'yı sevmeye başlarsanız, Allah Teala sizi 2000 birimlik sever. Üç katına çıkarıyorsa, çıkardığınız zaman 3000 birimlik sever. Yani sizin sevgi artışınız Allah'ın size karşı olan sevgisini de aynı oranda arttıracaktır. Hiç kimse Allah'ın kendisini sevdiği kadar Allah'ı sevemez. O bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Siz de Allah-u Teala'yı sevenlersiniz ve Allah-u Teala tarafından sevilenlersiniz. Ne mutlu bizlere sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları olmak, Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmek bir büyük mutluluk değil mi? Yoksa bize mi öyle geliyor? Güzelliklerden bir tanesi de bu değil mi? Allah'ı sevmek. O zaman ibadetlerinize dikkatle bakın. Aman şu namazı kılayım da omuzlarımdan, yakamdan düşsün bu namazda, hemen çabucak bitireyim namazımı diye namaz kılan bir insanla Allah için namaz kılan, namazdan zevk alan, o zevki, namaz zevkini, Allah'a karşı kıldığı namazın zevkini yaşamak için namaz kılan bir kişiyle namazı angarya olarak yapan, ama şimdi sırasıma gene namazın vakti girdi, gideyim kılayım hemen bitireyim namazımı diye düşünen kişi arasında Allah'ın katında büyük farklılık oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala kalbinizden geçeni hepsini bilir. Ve size verdiği değer sizin Allah'a verdiğiniz değerin katlarıdır.
Allah'a çok değer veren kişi namazlarını, zikirlerini o namazdan ve zikirlerinden zevk alarak kılan birisidir. O kişi örtü altında, beyaz örtü altında zikrini yaparken, yani virdini yaparken o sizlere anlattığım gök katlarını gözünün önünde canlandırmaya çalışarak o zevki, o heyecanı yaşayan birisi olmalıdır. Zikir, ibadetlerin en üstünüdür, en çok zevk verendir. Kalp gözü açılanların kalp gözü hep zikirde açılmıştır. Gözleriniz kapalı olarak zikir yaparsınız ama Allah Teala gözünüzün önünde hare hare nurları harekete geçirmeye başlar. Gördüğünüz zaman büyük zevk alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, aslında sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Her şey ne kadar güzel, ne kadar güzel dizayn etmiş Allah Teala. O katları Allah Teala size gösterdiği zaman zikir yaparken duyacağınız zevkin ne kadar artacağını biliyor musunuz? Oradaymış gibi hissedeceksiniz kendinizi. O katlarda her bir kat başkalarından farklı özellik taşır. Allah yolunda yaptığınız ibadetlere dikkat edin ki ibadetler size angarya olarak görünmesin. İbadetler kendisine koşulması lazım gelen zevkle, şevkle o zevki yaşayabilmek için namaz kılmaya özlem duyan bir kişinin namazları olmalıdır. Kalp gözünüz açıldıktan sonra zaten namaz sizin için doyulmaz bir zevki ihtiva edecek. Gözleriniz açık olsun, kapalı olsun, önünüzdeki duvara değil, duvarın ötesini gösterir Allah Teala size. Duvarın ötesi de bütün kainattır. Her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki, önce onu seversiniz, Allah'ı, sonra aşık olursunuz, sonra asıl önemlisi olan sonucudur. Ona hayran olursunuz, sevgili kardeşlerim. Allah'a hayran olursunuz. Sevginin en yüksek noktası, aşkın ötesi hayranlıktır. Allah'ı ne kadar çok severseniz o kadar çok mutlu bir insansınız demektir. Kendi kendinize bir sual sorun. İbadetler size zevk mi veriyor? Yoksa aman bir an evvel bitsin de kurtulayım diye mi bakıyorsunuz? Eğer ikincisi gibiyseniz bir düşünün bakalım. Bitti. Namazınız bitti. Zikriniz bitti. Ne yapacaksınız? Ne yaparsanız yapın. Eğer o yaptığınız iş size zikirden daha tatlı geliyorsa o zaman onu yapın. Allah Teala kimseyi zorlamaz. Bütün ibadetleri, zikri, namazı sadece biz o mutluluğu yaşayabilelim diye ihdas etmiştir. Maksadı bize o ibadetlerle derecat kazandırmaktır. Ama kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetin sahibi olmuştur.
Ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır Allah onun. Üçüncü kat cenneti de garanti edecektir kişi. O noktaya kadar eğer Allah'ı ve Allah'ın ibadetlerini sevmeyi başarmışsa kişi, o zaman sevginin nevalarını toplamaya başlayacaktır. Sevginin ona sağladığı Allah'ın ona tahsis ettiği faydaları yaşayacaktır. O kişi artık başka bir dünyada yaşıyormuş gibidir. Namaz kılar, mutluluğu yaşar. Zikir yapar, mutluluğu yaşar. Hep mutlu bir dünyanın içerisinde Allah yolunda gayret sarf eden birisi. İbadetlerini onlardan zevk alarak yapan bir insan, hep Allah'ı düşünerek namaz kılandır. Allah'ı gören için bu zor bir şey değildir. Bu yüzden Allah'a olan hayranlığı yüzünden namazlarda aksamalar olabilir. Rekatları birbirine karıştırabilir kişi. Az kılar, çok kılar ama o Rabbini namaz boyunca görmekten mesttir. Mest olarak namazlarını kılar. Namaz onun için büyük bir zevktir. Hep Rabbine bakar. Hep Rabbini görür. Allah görülmez diyenlere de hep acır. Sevgili kardeşlerim, körler göremezler. Allah Teala diyor ki kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olur diyor. Ve Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatının şehadetidir. Tahtlara şahit olmaktır. Huzur namazını kılanlara şahit olmaktır. Ama Rüyetullah'tan sonra, irade tesliminden sonra Allah'ın zatına şahit olmaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl Allah'ı, onu sevmenin güzelliklerini, orada yaşanacak olan mutluluğu, sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın bize nasip ettiği mutluluğu, hepinizin yaşamasını ne kadar çok isterdik biliyor musunuz? O zaman birbirimize çok daha yakın olurduk. Aynı telden çalardık. Aynı şarkıları söylerdik. Eski bahçelerde yankılanan şarkılar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. İşte hazan sonbahar demek. Sevgili kardeşlerim, hayat başlar, devam eder ve bir gün mutlaka biter. Bu dünya hayatıdır. Nihayete erer. Allah Teala bu dünyada hayatı tanıyabilmek için bize bir ceset giydirir. Ve bu dünyaya açılır gözlerimiz. Bu dünyada soluruz. Allah'a aşık olmuşsak soluk soluğa bir hayat yaşarız.
Onun verdiği emirlerin aslında sadece zevkleri oluşturduğunu vakti gelince anlayacaksınız. Onu işittiğiniz zaman, size hitap ettiği zaman, bütün gök katlarını birer birer size gösterdiği zaman, o süreç içerisinde Allah'a olan aşkınız giderek büyüyecektir. Onun için diyorum ki sevmek çok önemli bir şey. Sevmek mutlulukların en büyüğü diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. O Allah ve en çok istediği şey Allah sizi nasıl seviyorsa sizin de Allah'ı sevmenizdir. Bu Allah'a bir katkıda bulunmaz. Ama sizin Allah'a olan sevginiz arttıkça siz mutlu olursunuz. Ve Allah-u Teala'nın yegane istediği şey de sizin mutluluğu yaşamanızdır. Her ibadet insanın mutluluğunun artması için sadece bir vasıtadır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuşlar. Tamamen deyince neyi kastediyoruz? İslam'ın yedi safhasını unutmuşlar. Teslimleri unutmuşlar. Ve İslam kolu kanadı kırılmış bir iskelet haline gelmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşan bir ibadet yoksulluğu. Bunlar yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın asıl ibadeti var. Bize emrettiği en büyük ibadet var. Zikir. Ama unutulmuş. Zikirsiz de hiç kimse hedeflerine ulaşamaz. Şeytan insanları tuzağına düşürmek için Kur'an-ı Kerim'in yok olmasını isterdi. Ama Kur'an-ı Kerim'i yok edemez. Çünkü Allah Teala İcil Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'ın muhafazası altında bir kainat dizaynı var. İnsan da Allah'ın sadece bir yaratığı. Hepimiz sadece bir mahlukuz. O yaratmış bizleri. Kaşıyla, gözüyle, yüzüyle, vücuduyla o yaratmış. Ve Rabbinizi tanıdıkça onu seveceksiniz, hayran olacaksınız. Ve bir yaratık olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Sonra ona yakın olacaksınız. Onun kulu olmak daha Allah'a ulaşmayı dediğiniz noktada başlamıştır. Kul olmak kurtuluşun simgesidir. Allah Teala buyuruyor ki Zariyat Suresi'nin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları, cinleri, insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Yaratılışımızın arkasında sadece bir tek sebep var.
Allah'a kul olmamız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak. Hepsi bu kadar. Peki ne zaman kul oluruz? Bir dileğimiz Allah'ın kulu olmamız için yeterli. Bir tek dilek bizi tağuta kul iken Allah'a kul eder. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar. Allah'ın yolu deyince bu yolun nemene bir yol olduğunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Allah'ın yolu. Allah'a giden bir yol var. Bu yol sırat-ı müstakim adını alıyor. Dünyada verilen bu gezegenden insan vücudu tam kainat şeklinde yaratılmıştır. Ya da kainat insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İnsan vücudunun tam kalbindeki nokta, orada dünya var. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça her şeyin çok ama çok güzel olduğunu öğreneceksiniz. Mutluluk duymak için sayısız sebeplerin var olduğunu göreceksiniz. Allah için yaşamaya başlayacaksınız. Her şey vasıta olacak. Sebep ve hedef Allah olacak. Allah'ın zatına ulaşmak zaten Allah'ın garanti ettiği bir husus. Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Ama bu noktaya kadar kişinin büyük zevkler yaşadığı söylenemez. Allah yolunda saadeti yaşayabilmek, Allah'ı çok sevmek, bundan sonraki safhada Allah'a tevekkül etmekle mümkündür. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi mutlaka Allah'a şahit etmek isterler. Allah'ın yolundan ayırmak isterler. Allah'ın yolundan saptırmak isterler. Sevgili kardeşlerim, işte o noktada şunu düşüneceksiniz. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala verdiği sözü tuttu? Neydi verdiği söz? Bakalım Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi ne diyor? Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Ama mutlaka ulaştıracağını bu ayet-i kerimesiyle kesinleştirmiş. İşte insanoğluyla onu yaratan arasındaki ilişkide Allah'ın istediği tek bir şey vardır. Kul, Allah'a ulaşmayı dilediği anda kul olmuştur kişi Allah-u Teala'ya. Hiç kimse Allah'ın kulu olarak doğmaz. Kul olarak doğru bir insan doğmaz. Kendi iradesiyle
kendi iradesini kullanarak kul olur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'a kul olmak yetkisinin sahibi olurlar. İşte bunun için yaratıldınız. Allah'a kul olmak için. Allah'a ulaşmayı dilemek kulluk için yeter mi? Yeter. Birinci kulluk için ve cennete girmek için yeter mi? Gene yeter. Hem kişiyi cennete mutlak olarak getirir, hem de Allah'a kul olmanın da birinci kademesini tamamlamış olursunuz. Ne yapmışsınız? Çok şey yapmışsınız. Neler neler. Neler yani? Yani sadece bir tek şey. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'a kul oldunuz bile. Takva sahibi oldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Mümin oldunuz. Dalaletten kurtuldunuz. Hidayette oldunuz. Küsrandan kurtuldunuz. Tağuta, şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Allah'a kul oldunuz. Tağutun dostuydunuz, Allah'ın dostu oldunuz. Kafir iken mümin oldunuz. Bir taşla tam 10 tane kuş vuruyorsunuz. Şirkten kurtuldunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilken Allah'ın ayetlerine muttali oldunuz. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiren o yüce Allah bizleri insan olarak yaratmış. Öyle bir şeyle mücehhez kılmış ki başka hiçbir mahlukuna vermemiş. Ruhundan üfürmüş. Ne meleklere, ne cinlere Allah ruhundan üfürmemiştir. Ama insana Allah ruhundan üfürmüştür. Diyor ki, Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük ve ona idrak etme yetkisi verdik. Ehfidet verdik, fuatler verdik diyor Allah Teala. İdrak etme hastaları, görmek, işitmek, kalbin idraki, bunlar hep birbirinin arkasından gelen bir muhteva taşır. Her biri ayrı bir güzelliği sergiler. Her biri sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzelliklerini derece derece herkesin gözlerinin önüne serer. İşte yaşamak. Allah Teala'nın öyle güzel bir nimeti ki aslında yaşamak birbirinden farklı boyut kazanır her insanda. Herkes hayata gelir, doğar ve yaşamaya başlar. İsteyip istememesine bakılmaz. Allah Teala dilediğini yaratır. Anne karnında insanlar oluşur. Sonra da doğarlar. Hepimiz
bu dünyaya gelmişiz. Ve hamdolsun ki yaşıyoruz. Hamdolsun ki bu dünyadayken, şu hayatı yaşarken Allah'ı tanımak şerefine erdik. Ya düşünün sevgili kardeşlerim, o zavallı ateistler Allah'a inanmıyorlar. Kendilerine ne kadar büyük fenalık ettiklerinin belki de hiç farkına varamayacaklar. Tabii ölünceye kadar. Öldükleri zaman Allah'ı gördüklerinde söyleyecekleri söz ne biliyor musunuz? Ya Rabbi, şimdi hakikati gördüm. Seni gördüm, inandım. Beni tekrar geriye gönderir misin? Resulüme ulaşayım da tabi olayım. Ve cehennemden kurtulayım. Ama Allah Teala'nın verdiği cevap hayır şeklindedir. Aslında Allah sevgili kardeşlerim bütün delillerini göndermiş. İnsana sevmek diye bir yetenek vermiş. Ne olur nefret etmek yerine sevseniz sevgili kardeşlerim. Nefret düşmanlığı körükler. Muhabbet duymak sevgiyi körükler. Hub, muhabbet, sevgi duymak demek. Allah Teala kainatta en çok değer verdiği mahluk olarak yarattı sizleri. Bu sebeple daha Adem Aleyhisselam yaratılır yaratılmaz Allah Teala ona secde edilmesini emrediyor. Niçin? İnsanın çamurdan yarattığı şu fizik vücut için mi? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Ona üfürdüğü Allah'ın ruhu sebebiyle. Allah Teala diyor ki biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın kendi ruhundan üfürdüğü bir mahluktur insan. Öyleyse Allah'tan gelmiş olan ve tekrar Allah'a mutlaka dönecek olan bir varlıktan bahsediyoruz. O varlık bizim ruhumuzdur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde konunun iki cephesi var. Ya Allah'a inanmaz insanoğlu inanmayabilir ve de hiçbir zaman mutluluğu yaşaması mümkün değildir böyle bir insanın. Peki kesin mi? Ne yazık ki kesin sevgili kardeşlerim. Dinini yaşamayan hiç kimse mutluluğa ulaşamaz. Ama şeytan ezeli ve ebedi mutsuz bir mahluk olan şeytan, sadece düşmanlık için yaşayan şeytan, mutluluğu hiçbir zaman yaşamak imkanının sahibi olmayacaktır. Şeytan ne yaparsa yapsın, hangi hüviyette, hangi yetkilerin sahibi olursa olsun, onun mutlu olması mümkün değildir.
Kıyamete kadar insanla dost olmayacaktır. Kıyametten sonra da gene düşmanlığı devam edecektir. Ama o da insanlarla birlikte, cinlerle birlikte cehenneme atılacaktır. Ben cehennemi diyor Allah Teala insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağım diyor. Bu Allah'ın sözüdür. Hiç kimse dışarıda kalmaz. Ya cehenneme gider ya da cennete gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Siz Allah'ın dostlarısınız. Seviliyorsunuz. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mutluluk sizin içindir. Adım adım saadeti bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğun ilk adımını atmıştır. O ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar olağanüstü bir şeyler yaşar. O Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen o kişi Allah'a aşık falan olmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu yüzden de Allah Teala onu Allah'ı tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için doluk bir bütün boyutu ifade eder. Kişinin iç dünyasında mutluluk, bu boyutun bir parçasıdır. Dış dünyasında mutluluk ikinci parçasıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk üçüncü parçasıdır. Öyleyse neredeyiz sevgili kardeşlerim? Allah ile olan ilişkilerimizde yolun neresindeyiz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz zaten mutluluğu yaşıyorsunuz. 21. basamağa kadar da mutluluğu yaşayacaksınız. Bu Allah Teala tarafından size hediye edilen bir şeydir. Siz Allah'ı severek size düşeni yaptınız. Allah da kendisine düşeni yapacak. Sizi mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutlu bir dünyada yaşatacaktır. Buradaki mutluluğun temelinde bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı
Bir kapı söz konusudur. Kendisine ulaştıran bir kapı. Kim ulaşmayı dilerse, dilediği an mutluluğa adımını atmıştır. Dilediği an şeytanla ilişkisini Allah kesmiştir. O kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Muhteşem bir olaydır. Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, nerede kalırsak o kaldığımız yer mutlaka bütünün bir noktasıdır, bir parçasıdır. Hepsi nerede kalırsak kalalım bir yerde birleşir. O birleşecekleri yer Allah'tır. Öyleyse düşünce standartlarınız ne olursa olsun, eğer mutlu olmak istiyorsanız ikinci bir alternatif yok. Sadece tek yolu olan bir hedef tayini yapmak mecburiyetindesiniz. Bunun başlangıç noktası mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bununla başlar. Nerede kalırsanız kalın. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz. Bütün yollar Allah'a. O yollar yatay yollar değildir. Dünya üzerindeki yatay yollardan, inişli yokuşlu yollardan değildir Allah'ın yolu. Tam 7 tane gök katını dikey olarak çıkmak mecburiyetindesiniz. Ama 2 dikey yola mukabil, 2 de gerçekten yatay yol var. Kim mürşidine tabi olmuşsa, mürşidine tabi olduğu yerden ana dergaha kadar onun ruhu bir yatay yol kat eder. Sonra o dergahta bir süre tecrübe kazanır. Sonra oradan Allah'a doğru yola çıkar. Kendisi diğerleriyle beraber 1. kata çıkar. Ama o orada kalır. Diğerleri üst katlara çıkarlar. Her kata kadar çıkabilen orada kalır. Diğerleri yollarına devam ederler. Allah'a kadar bir yolculuk yapılacaktır. İşte herkes için her zaman parçasında ayrı bir yer söz konusudur. Alanindeki yeriniz devamlı değişiklik gösterir. Sizin gayretinize göre kısa sürede yolu aşabilirsiniz veya uzun sürede aşabilirsiniz. Sizin iştiyakinize, sizin gayretinize, sizin Allah konusundaki dizaynınıza bağlı bir husus sevgili kardeşlerim. Bu dizayn her şeyin en güzelini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki yaşayacağınız şey hep mutluluktur. Dünyadaki başka insanları huzursuz eden şeyler yolun bir kısmını aldıktan sonra artık sizi rahatsız edemez. Başkalarının davranışları sizi rahatsız edici davranışlar olmaz. Siz sadece onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, işte sahabeyi kendinize örnek aldığınız zaman göreceksiniz ki sahabe sadece etrafındaki arkadaşlarının mutlu olması için yaşayan bir topluluktu. Herkes etrafındaki diğerlerini kendinden üstün kabul ederdi. Bu ise herkesin en üstün olmasını ifade eder.
Düşünün. 10 kişiden birincisi geri kalan 9'unun kendisinden üstün olduğunu kabul ediyor. Ama onun üstün olduğunu kabul ettiklerinden ikincisi birincinin kendisinden üstün olduğunu da dahil ederek diğer 9 kişiyi kendisinden üstün görüyor. Halbuki biraz evvel birinci onu kendisinden üstün görmüştü. Üçüncü kişi de hem birinci tarafından hem de ikinci tarafından üstün görülmesine rağmen o bir ve iki numaralı kişi dahil olmak üzere geri kalan herkesi de kendisinden üstün görüyor. Böylece toplumun bütün üyelerini dizayn ettiğiniz zaman herkes de bir başkalarını öne geçirme gayreti görürsünüz sahabede. İster Ensar'ı bir topluluk olarak kabul edin, Muhacir'ini bir topluluk olarak kabul edin. İkisi de hep birbirlerini öne geçirmeye çalışmışlardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı boyunca. Veya Ensar'ın içindeki her kişi Ensar'ın geri kalan hepsini kendisinden üstün görmüştür. Muhacirin içindeki her kişi Muhacirin geri kalanlarını kendisinden üstün görmüştür. İkisi bir araya geldikleri zaman her birisi Ensar ve Muhacirin olarak bütün arkadaşlarını kendisinden üstün görmüştür. Bu onların nefs tezkiyesini ve tasfiyesini başardıklarını gösteren çok ilginç bir sonuçtur. Herkes o noktaya kolay kolay ulaşamaz. Bunun hedefe ulaşması ancak daimi zikirle mümkündür sevgili kardeşlerim. Daimi zikir bütün insanlar için bir muhteşem sonucu ifade eder. O kişi nefsinin bütün afetlerini yok etmiştir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Bu yüzden mutlaka kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır. Allah'ına sonsuz hamdler ve şükürler eder. Böyle bir insan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Orada o kişi için mutluluk vardır, huzur vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daimi zikir kişiyi huzurun, mutluluğun en üstüne çıkartır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hiç kimseye karşı kin tutmaz. Hiç kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. Ama o kimseye düşman olamaz. Nefsindeki öfke, kin, haset, düşmanlık, nefret faktörleri tamamen yok olmuştur. Sevgi onların zıt boyutlarında yerini almıştır. O kişi mutlu bir insandır. Hiç kimseyle bir negatif cepheden husumet duygusu besleyerek bir düşmanlığı oluşturmaz. Bu onun harcı değildir. Allah'a aşık olmuştur. Rabbi ile her zaman beraberdir. O
en güzeli yaşamaktadır. Her noktada bir bütünü temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için yarattığını her zaman düşünerek hareket edin. O sizin sahibinizdir. Sizden kendisine ait hiçbir şey beklemez. Bir başka ifadeyle yapacağınız hiçbir şey ona bir fayda sağlayamayacağı gibi bir zarar da veremezsiniz Allah-u Teala'ya. Ama ne yaparsanız yaptığınız her güzel şey mutluluğunuzun bir parçası olur. Yaptığınız her yanlış şey mutsuzluğunuzun bir parçası olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Hepinizle birlikte olmak, buradan sizlere seslenebilmek, kalp kalbi olmak, gönül gönüllü olmak, Allah'tan bahsetmek. Hepsi ne kadar güzel şeyler, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala bizlere ne kadar çok şey ihsan etmiş. Ne kadar çok nimetlerde bulunmuş. Bizleri mutlu kılmış. Saadet içinde bir dünyada yaşamamızı temin etmiş. Dış dünyamızda insanlar birbirine düşman olabilir. Birbirinin can düşmanı olabilir. Ama bizim dünyamızda düşmanlık olmaz. Herkes dostumuz olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, dostluğu yaşayın. Size düşman olan kişiyi ona öyle bir dostça davranışta bulunun ki düşmanlığı ona utanç versin. Elbette böyle olsun diye yapmayacaksınız. Yani düşmanlığı ona utanç versin diye bir gayetin sahibi olmayacaksınız. Böyle yaparsanız o zaman başkasının sahasında top oynamış olursunuz. Sahanın yarısı sizin, kendi sahanızda kalacaksınız. Başkalarının hareketlerini siz tayin etmeyeceksiniz. Herkes kendi dilediği gibi yaşayacak. Öyleyse o yaşantı içerisinde o kişi ne kadar mutlu olabilirse sadece o mutluluğu yaşayacak. Siz herkese dost gözlerle bakın. Şu kalbinizde herkesi sevin. Kalbinizde herkese ayrı bir yer olsun. Hep en güzeli yaşamaya gayret edin. Bu ancak sevgiyle gerçekleşir sevgili kardeşlerim. Herkesi sevin. Allah'a olan sevginiz herkese yayılsın. Ve mutlu olun sevgili kardeşlerim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini beraber yaşamakla Allah Teala bizi bir güzelliğe ulaştırdı. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki dizaynı kainatta Allah'a teslimin ötesinde başka bir dinin bulunmadığını beyan etmesi söz konusu. Sadece bir tek din var. Bütün peygamberlerin dini hep aynı din olmuş. Bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlar. Sadece bütün peygamberler değil, o peygamberlere tabi olanlar da hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmişler. Allah Teala bu dinin Arapça adına İslam diyor. Hazreti İbrahim'in dini de aynı din ama Allah Teala adına Hanif diyor. Ve insanların hepsini Hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Ve bakıyoruz ki Hazreti İbrahim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Ona tabi olanlar da Hazreti Musa, ona tabi olanlar da Hazreti Davud, ona tabi olanlar da Hazreti İsa, ona tabi olanlar da ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe hepsi birbirinden farklı hiçbir şey yapmamışlar. Aynı şeyleri yapmışlar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini 28 basamaklık bir skala içerisinde Allah'a teslim etmişler. İşte Hanif dini dediğimiz zaman veya din dediğimiz zaman ikinci bir açıklaması yok. Bütün peygamberlerin yaptığı aynı şey ve Hanif dininin iki temel fonksiyonu var. Bir, Allah'a teslim olmak. Bu fıtratla yaratıldık. Allah'a ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslim edebilmek özelliğiyle yaratıldık hepimiz. Hanif kelimesinin birinci anlamı teslim. Teslim olabilme özelliği. Allah'a teslim olmak. Dört safhada dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir de Hanif dini tevhidden oluşuyor. Bir olma.

beraber olmak, tek bir gövde oluşturmak, tevhid. İşte Allah-u Teala'nın bütün dinlerin esasının tevhid olduğunu söylediği bir noktaya geliyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok tevhid ayet-i kerimesi var. Âl-i İmrân suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kul ya ehlel kitabı tealev ila kelimetin sevâin beynena ve beyneküm ellâ nâbude ilallâhe ve lâ nüşrike bihi şey'en ve lâ yettehûze bâdunâ bâden erbâben min dûnillâh fe in tevellev fe kul uşhedû bi'enna müslimûn. De ki diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey kitap ehli, sizin de bizim aramızda müsavi, eşit olan bir kelimeye gelin. Ancak Allah'a kul olalım, sadece Allah'a kul olalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse artık deyin ki şüphesiz biz Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse tevhidin birinci yönü tek Allah'a inanmak. Allah-u Teala burada tek Allah'a inanmaktan bahsediyor. Bir kısmımız Allah'tan başka Rabler ediniyor diyor Allah-u Teala. Hazreti İsa'yı Rab olarak kabul etmek, Hazreti Meryem'i Allah'ın annesi olarak kabul etmek, Ruhul Kudüs'ü Allah olarak kabul etmek, bunlar Allah'tan başka Rablar edinmek anlamına geliyor. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onları ikaz et diyor. Allah olarak sadece ben varım diyor. El ilah. Sadece bir tek ilah var. Bir tek ilahtan başka ilah yok. Bu sebeple vahdetin, tevhidin bu bölümünde sadece bir tek Allah'a inanmak söz konusu. Ve onu Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyle diyor. Âl-i İmrân 103 وَاَتَسَوْمَ بِحَبْلُ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاَسْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ كُلُوبِكُمْ فَاَسْبَحْتُمْ اِسْكُنْتُمْ بِنِيمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَكَاذِكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Diyor ki Allah-u Teala ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o zaman siz birbirinize düşman ediniz. Sonra Allah kalplerinizi uzlaştırdı, telif etti de onun bu nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete erirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerinizde bir nimeti var. Tevrin imamının ruhu. Kim tabi olmuşsa, 10 tane insanın meşhine tabi olmuşsa onun başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur. Ve bu ayet, Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesi, tevhidin ikinci kesimini ifade ediyor. Allah'ın tekliğine inanmak birinci tevhid, insanların tek bir grup oluşturması ikinci tevhid. Birincisi Allah açısından onu teklemek,
İkincisi insanlar açısından tek bir grup oluşturmak. İşte sahabe fırkalara ayrılmayan bir özelliğin sahibi olmuşlar. Hepsi birbiri için yaşamış, tevhidi gerçek anlamda oluşturmuşlar. Oysa ki zamanımızda insanlar bir defa ayrı ayrı birçok dinin sahibi olmuşlar. Üç semavi kitabın dininin dışında, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin dışında, Judaizm dışında, Musevilerin dinine Judaizm deniyor. Bunun dışında birçok din daha var. Konfüçyüs'ün dini, Budizm, Buda'nın dini, Brahmanizm, Brahman'ın dini, Taoizm, birçok dinin daha var olduğunu görüyoruz. O zaman işte bunlar fırkalara ayrılmaktır. Öyle bir devre doğru yaklaşıyoruz ki bu devir bir asr-ı saadet olacaktır. Bunun için dünyadaki bütün inananların bir araya gelmeleri ve tevhidi oluşturmaları söz konusu. Bu tevhid dinde parçalara ayrılmamak. Elbette seremoniler itibariyle, merasimler itibariyle 1100 yılların, 1000 yılların oluşturduğu farklılıklar doğmuş. Bunların hepsini bir anda tek bir esasa irca etmek belki mümkün olmayacaktır. Zaman alacaktır. Ama şunu biliyoruz ki bütün merasimler başlangıçta aynıydı. Yani İslam'da ne yapılıyorsa Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti İbrahim'in, bütün peygamberlerin onların hepsini yaptıklarını görüyoruz. Namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler. Allah'ın bütün emirlerini zikir yapmışlar özellikle. Allah'ın bütün emirlerini yerlerine getirmişler. Ve hepsi sadece bir tek Tanrı'ya, Allah'a inanmışlar. Yani tevhidin hem Tanrı açısından, ilah edinmek açısından tekliğini yaşamışlar, hem de toplumları bir tek grup oluşturmuş ve fırkalara ayrılmamışlar. İşte bu ayette kardeşler olduğunuz, yani birlik olduğunuz, beraberlik olduğunuz, tek bir fırkayı oluşturduğunuz istikametinde kullanılıyor. Ali İmran 105, 3. ayet-i kerime, وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَحْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kendilerine beyinat, açıklama vasıtaları, ispat vasıtaları geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşen o kimseler gibi olmayın diyor Allah Teala. Onlara büyük bir azap var buyuruyor. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi, görüyorsunuz ki Ali İmran 105'te de Allah Teala yine birliği, beraberliği, tek bir fırkada olmayı ifade ediyor. Nisa 59. Ya eyyühellezine amenu atiullâhe ve atiur resûle ve ulil emri minkum. فَاِنْ تَنَزَاتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآهِرِ ذَٰلِكَ حَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَوْلًا. Ey amenu olanlar! Allah'a, Resul'e ve sizden olan idarecilere itaat edin. Eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a
ve Resulüne götürün. Ahiret günü ne demek? Allah'a ulaşılan güne. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağınız güne inanıyorsanız. O zaman aranızda niza etmeyin, kavga etmeyin, anlaşmazlıklara düşmeyin. Onu Resul'e götürün. Ve o bu meseleyi halletsin diyor Allah-u Teala. Bu hem hayırlıdır hem de tevil bakımından en güzelidir diyor. Maide suresi 56. ayet-i kerime. Evvela Nisa 59'da görüyorsunuz ki gene tevhid esas alınmış. İnsanların aralarında fırkalara ayrılmaması, gruplara ayrılmaması, aralarında anlaşmazlıklara düşmemesi, hepsinin tek bir kütle, tek bir vücut olması, anlaşmazlıkların olmadığı bir toplum oluşturması Allah'ın temel hedefi. Bu sadece bir dinin içinde değil, bütün dinlerin tek bir din olması Allah'ın kesin ifadesi olduğuna göre, bütün şu andaki mevcut ayrı ayrı dinlerin mensuplarının tek bir kitleyi oluşturması mutlaka söz konusu olmalıdır. Maide suresi 56. ayet-i kerime. Ve men yetevallâhe ve resûlehu vellezîne âmenû fe inne hizballâhi humul gâlibûn. Allah'a ve onun Resulüne ve amini olanlara dönen kimseler şüphesiz Allah taraftarlarıdır. Onlar galip olanlardır. Görülüyor ki gene bir tek fırkadan bahsediliyor. Bütün insanların Allah'a ve onun Resulüne dönmesi, Resul'ün etrafında bütünleşmeleri. Unutmayın, hangi devirde yaşarsanız yaşayın, mutlaka bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Ve mutlaka onlardan birisi huzur namazının imamıdır. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amini olanlara dönen, onların arasında bulunan kişiler, onların arasında değilken amel olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların arasına giren kişiler, onlar işte Allah taraftarlarıdır diyor Allah-u Teala. Enam suresi 35. ayet-i kerime. Ve in kâne kebûre aleyke irâdühüm fe in istetâte tebtegiyye nefekan fil ardı ev süllemen fis semâi fe te'tiyehum bi ayetin ve levşeallahu lecemeahum alel hüda felâ tekûnenne minel cahilin. Eğer onların yüz çevirmeleri, Allah'a dünya hayatına ulaşmayı dilememeleri sana ağır geldiyse, onlara bir ayet getirmek için yerde bir tünel açmaya veya göğe bir merdiven dayamaya gücün yetiyorsa yap. Eğer Allah dileseydi onların tümünü hidayet üzere toplardı. Tabi onlar serbest iradeleriyle dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmayı dilemeleri şartıyla. Öyleyse sakın cahillerden olma. Öyleyse insanların yüz çevirmeleri, Allah'a ulaşmayı dilememeleri Peygamber Efendimiz Hazretleri de elbette rahatsız etmişti. Onun için Allah Teala böyle söylüyor. Enam 114. Efe gayrallahi ettegî
hakemen ve huvellezî enzele ileykümül kitabe mufassala vellezîne âteynâhümül kitabe yâlemûne ennehu münezzelün min rabbike bil hakkı felâ tekûnenne minel mümterîn. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak tafsilatıyla indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın şüpheye kapılanlardan olma. Kuşkuya kapılanlardan olma. Öyleyse kendilerine kitap indirilenler, kime kitap indirilmiş? Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Yakub'a, Hazreti İbrahim'e, bütün nebilere kitap indirmiş Allah Teala. Kendilerine kitap indirilenler diyor, bunun Rabbinden bir hak olarak indirilmiş olduğunu biliyorlardı. Öyleyse kuşkuya düşmek, şüpheye düşmek neyi ifade eder? Ayrılığı ifade eder. Ve Allah Teala ayrılığı istemiyor. Tevhid Allah'ın temel hedefi ve son çağda, içinde yaşadığımız çağda son tevhid oluşacaktır. Bütün dinlerin aslında tek bir dinin muhtelif standartlarını yaşayan insanlar tek bir din üzerinde bir araya geleceklerdir. Burada tevhid oluşurken dikkat edilmesi lazım gelen şey, sizin dininiz yanlıştır, benim dinim doğrudur tarzında bir açıklamayı asla ifade etmez. Bizim dinimiz sizin dininiz diye dinler yoktur. Hepimizin dini vardır. Ne bizim dinimiz vardır, ne sizin dininiz vardır. Sadece hepimizin tek bir dini olmuştur. Allah'ın tevhid dini, Allah'ın tek Allah'a dayalı ve insanları ruhun, veçin, nefsin, adının teslimine çağıran tek dini. Hepimizin dini. Bütün din mensuplarının tek dini. Öyleyse kuvvet birlikten doğar. Tevhid birliğin temelidir. Ve Allah Teala başka dinler gibi insanların gördükleri, başkalarına ait olan dinlerin de aslında kendi dinleri olduğunu idrak etmelerini istiyor bütün insanların, bütün din mensuplarının. Tövbe 32. Yuridun en yutfiu nurallahi bi efhaihim. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve ye vallahu illa en yutimme nurehu ve lefkereyel kafirun. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.

Tövbe öyleyse Allah'ın nurunu tamamlaması Allah'ın istediği şey. Kafirler istemiyor. Kafirler birliğin, tekliğin karşısındalar. Oysa ki Allah-u Teala nurunun tamamlanmasını istiyor ve Allah'ın hakikatlerinin bu devirde de bilinmesini istiyor. Onun için Allah-u Teala bütün kavimlerdeki resullerine vahyediyor. Dikkat edin, bütün kavimlerdeki resuller şu anda Allah'ın resulleridir. O ülkelerden bir kısmı Müslüman ülkeler, bir kısmı Hristiyan ülkeler, bir tanesi Musevi ülke ve diğerleri çeşitli dinlerin kaynaştığı ülkeler. Ama aslında hepsinde resuller var ve bütün resuller Allah-u Teala'dan aynı emri alıyor. Allah'a teslim olma ve bütün insanları Allah'a teslim etme emri. Öyleyse Allah'ın nuru tevhidi oluşturan bir nurdur. Tövbe 33. Hüvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dinil hakkı li yüsrehu aleddini küllihi ve lefkeriyen müşrikîn. Müşrikûn. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı yani bütün dinlere ishar etmek, açıklığa kavuşturmak için Resulünü hidayetle ve hak dinle gönderen odur.

Öyleyse Allah'ın tek dininin bütün dinlerin mensuplarına açıklanması gerekiyor. Tövbe suresinin 33. ayet kerimesinde bakalım diğer Kur'an-ı Kerimler ne yazmışlar.

dini bütün dinlerden üstün kılmak üzere diye açıklama getirmişler. Allah Teala burada şunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Bizim dinimiz üstündür, sizinki değildir tarzında bir açıklamayla kimseyi tek bir din etrafında toplayamazsınız. Bu sizi bencillikle itham etmelerine sebebiyet verir. Ve sanki onların batıl bir dini varmış da sizinki sadece doğruymuş gibi. Oysa ki hepsi bir peygamberin bağımlılığından geliyorlar. Ve o peygambere de Allah Teala aynı dini empoze etti. Öyleyse bütün peygamberler hepsi aynı dinin sahibiydi. Bugün bizim insanlara anlatmamız lazım gelen konu budur. Sizin de peygamberiniz, o aynı zamanda bizim de peygamberimizdir. Allah Teala sahabe için diyor ki, hiçbir peygamberi birbirinden ayırt etmeyeceğinizi bana söyleyin diyor. Hepsi aynı şeyi yaşadıkları için. Öyleyse bizim dinimiz, sizin dininiz, onların dini diye bir dinler grubu yok. Hepimizin dini var. Tek bir din var. Başka dinler yok ki mukayese edin de hangisi üstün hangisi değildir diye tartışın. Olmamış. Öyleyse sizinki yanlış, bizimki doğru, biz hidayet üzereyiz, siz değilsiniz tarzında bir ifadeyi dinlerin birleştirmesi açısından kullanmamanız lazım. Böyle bir şey zaten mevcut değil. Her peygambere Allah Teala aynı asılları emretmiş, yetmez, yaşatmış. Allah'a teslim olmayı Allah Teala bütün peygamberlere ve onlara tabi olanların hepsine yaşatmış. Onun için Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, her bir peygambere ve neticede de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlarla birlikte onların hepsi sadece aynı şeyi yapmışlar. Hem toplum olarak tevhidi oluşturmuşlar, hem de tek Allah'ın etrafında ona teslim olmuşlar. Öyleyse söylemeniz gereken budur. Hepimizin dini aslında tek bir dindir dememiz lazım. Bu din içerisine Konfüçyüs'ün bugünkü talebelerini de, Buda'nın bugünkü talebelerini de, Taoizmin müntesiplerini de hepsini içine almalıdır. Çünkü Allah Teala'nın onlara söylediği zaman da onların yaptığı bütün peygamberlerin yaptıklarının aynıdır. Zaman içerisinde bütün dinlerde yozlaşmayı oluşturan, değişimi oluşturan, insanları bu sebeple Allah'ın yolundan saptıran iblis, onlarda da aynı şeyi yapmıştır. Ama öbür taraftan Kur'an'da geçen isimleriyle Allah-u Teala'nın mukaddes kitaplar verdiği Allah'ın nebileri var. Onlar konunun temelini içeriyorlar. Hud suresi 17. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen kâne alâ beyyinâtin min rabbihi ve yetluhu şahidun minhu. Ve min kablihi kitâbü Musa imâmen ve rahme. Ülâike yûminûne bihi ve men yekfir bihi minel ahzâbi fennâru mev'iduh. Felâ tekum min fî miryetin minhu innehu'l hakku min rabbike. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ. Rabbinden
ap açık bir delil üzerinde bulunan, onu yine ondan bir şahit izleyen ve ondan önce bir imam ve rahmet olarak Musa'nın kitabı bulunan kimse onlar gibi midir artık? İşte bunlar, onlar buna, yani Kur'an'a inanırlar. Gruplardan biri onu inkar ederse ateş ona vaat edilen yerdir. Öyleyse bundan kuşkuda olma. Çünkü o Rabbinden olan bir haktır. Ancak insanların çoğunluğu iman etmez.

Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Rabbinden apaçık bir beyine üzerinde bulunan bir kitap. Ama ondan önce onun var olacağını söyleyen bir şahit var. Kur'an-ı Kerim'den önce o şahit İncil. Ama ondan önce de Musa'nın kitabı var. Tevrat. İşte Tevrat'ı gerçek anlamda hala tatbik edenler Musevilerin arasında yaşıyor. Gerçi aralarında az bir grup ama yaşıyorlar. İncil'i ait olduğu standartlarda hala devam ettiren az bir grup yaşıyor. Yani birinciler Hazreti Musa'dan bu tarafa bütün nesillerde tövbe alarak gelmişler. Peygamberlerin Allah-u Teala'nın indirdiği gerçekleri aynen yaşıyorlar. Yani şu anda bizim yaşamakta olduğumuz şeyleri yaşıyorlar. Hristiyanların arasında da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı özellikleri yaşayan insanlar bugüne kadar ulaşmışlar. Gene küçük bir grup, bir Hristiyan, bütün bir Hristiyan toplumun içerisinde onlar da bizimle aynı şeyleri yaşıyorlar. Ve nihayet İslam'ın içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayarak asırlar boyunca el almak, el almak, el almak suretiyle bugünlere ulaşan, tabiye suretiyle bugünlere ulaşan üç ayrı dinin bugünkü müntesipleri hepsi birbirinin aynını yaşıyor. Geriye kalanlar kendi toplumlarının ve dinlerinin farklı bir din olduğu zehabıyla birbirinden iyice ayrılmışlar ve adeta birbirlerine düşman kesilmişler. Oysa ki inananların birbirine en çok dost olmaları lazım. İşte Kur'an-ı Kerim, işte ondan evvelki İncil ve ondan evvelki Musa'nın, Hazreti Musa'nın kitabı Tevrat. Hem imam hem de rahmet olarak diyor Allah Teala. Yani imamlık, önderlik, hidayete erdiricilik. Öyleyse görüyoruz ki hep tevhid söz konusu. İşte ana dinler mutlaka aynı kaynaktan, tek Allah'tan indirilen kitaplardır. Hepsi de birbirinin aynıdır. Ve Allah-u Teala'nın istediği de bütün insanların tevhidin içinde bulunmaları. Rad 36. وَالَّذ۪ينَ اَعْتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَهُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْدَ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدُوا وَاِلَيْهِ مَعَابُ Rahat Suresi 36. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilen dolayısıyla sevinirler, ferahlarlar.

sana indirilen sebebiyle. Fakat kiziplere ayrılanlardan onun bazısını inkar edenler vardır.

Dedi ki ben yalnızca yalnız ben sadece Allah'a kul olmak ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak ona Allah'a davet ederim ve son dönüşüm ve dönüşüm onadır. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylemesi lazım gelen şey emrediliyor ona. Sevgili kardeşlerim, birçok kitapta aynı ayet farklı gibi yorumlanabilecek şeyleri ifade ediyor. Mesela bu ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kul de ki innema muhakkak ki ümürtü ben emrolundum. En abudullahi Allah'a kul olmakla emrolundum. Burada birçok Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluk etmekle emrolundum diye söyleniyor. Oysa ki Allah-u Teala ona kulluk etmekle ibadet etmiş oluyoruz. Ama Allah'a kul olduğumuz zaman Allah'a teslim oluyoruz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek her biri ayrı bir kulluğu ifade eder. Ve la üşrike bihi ona şirk koşmamakla emrolundum. İleyhi edu ona davet ederim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın diye davet ederim. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Böylece Allah'a teslim olun. Hidayete erin diye davet ederim diyor. Ama ve arkasından da ve ileyhi me'ab. Onu sığınak ederim. Ona ulaşırım. Dönüşüm onadır. Varacağım yer odur. O benim me'abımdır. Sığınağımdır. Ruhumu ulaştırdığım odur anlamı var. Ama burada son dönüşüm onadır diye tercüme etmişler birçok Kur'an-ı Kerim. Burada son kelimesi geçmiyor. Ve dönüşüm onadır diye ölümden evvelki bir dönüş ve zaten davet söz konusu. Ölmeden evvel Allah'a ulaşma konusundaki davet. Bu da aslında Rad suresinin bu 36. ayet-i kerimesi hidayet ayetlerinden birisidir. Onlarla çok yakın bir ilişkisi söz konusudur. Nem suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Kale ya kavmi ey kavmim lime testacülüne bi seyyati kablel hasene levla testafirunallâhe lealeküm turhamun dedi ki ey kavmim neden hasenattan önce hayırdan önce seyyat şer konusunda acele davranıyorsunuz? Allah'tan bağışlama, mağfiret dilemeniz gerekmez mi? Günahlarınızın sevaba çevrilmesine. Olur ki böylece merhamet olunursunuz, rahmete kavuşursunuz. Yani hidayete erersiniz. Allah'tan gelen rahmetle hidayete erersiniz. Kasas suresi 27. ayet-i kerime. Kale inni uridu en unki hake
İhtebne teyye hateyni ala ente cüreni semaniye hicac. Fein etmemte aşren femin indike ve ma uridu en eşukka aleyk. Fete ciduni inşallahü minessalihin. Babaları dedi ki, muhakkak ki ben sekiz yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet ona, yani on yıla tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salih olanlardan bulacaksın. Burada salih kullardan bahsediyor. Hazreti Musa'ya hitap ediliyor. Ve Hazreti Musa'nın çoban olan kızlardan, kızların babalarıyla konuşmaları var. O da bir Resul. Ve salihlerden birisi. Câsiye suresi 18. ayet-i kerime. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebîhâ ve lâ tettebî ehvâ ellezîne lâ yâlimûn. Câsiye suresi 18. ayet-i kerime. Sonra seni de bu emirden şeriat üzerine kıldık. Bu emirden şeriat. Sadece bir tek emir var. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Teslim emri. Ve şeriat, aynı şeriat. Şura suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şeriatın aynı şeriat olduğunu söylüyor. Tek bir şeriat olduğunu söylüyor. Sana da diyor, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını şeriat kıldık diyor. Aynı şeriatı kıldık diyor. Öyleyse sen ona tabi ol, fettebiha, ve bilmeyenlerin hevalarına tabi olma.

Halife, aynı şeriata tabi ol. Yani teslimlerini sen de tamamla diyor Peygamber Efendimiz Hazretlerine Allah Teala. Senin şeriatın onların şeriatından farklı bir şeriat değil diyor. Yani sen de onlara emrettiklerimin aynını emir olarak benden aldın. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. La tecidu kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuvaddune men haddallâhe ve resûlühü. Velev kânü âbâehüm ve ebnâehüm ve ihvânehüm ev aşiretühüm. Ulâike ketebe fî kulübihümün îmâne. Ve eyyedühüm bir ruhin minhu. Ve yutuluhum cennatin tecrimin tahtihel enharı halidine fîhâ. Radıyallahu anhüm ve radü anhüm. Ülâike Hizbullah, elâ inne Hizballâhi hümül müflühûn. Allah-u Teala diyor ki ahirete ve Allah'a ve ahiret gününe, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya iman eden kavmi Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir bulamazsın. Velev ki onlar babaları veya oğulları veya kardeşleri veya aynı aşiretten olsun. Onların kalplerine iman yazılır. Ve onlar Allah'ın katından bir ruhla, yani devrin imamının ruhu, o ruhun başlarının üzerine yerleşmesiyle desteklenirler ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konurlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte onlar Allah taraftarıdırlar. Ve muhakkak ki Allah taraftarları felaha erenlerdir. Burada Allah Teala yine bir beraberliği ifade ediyor. Bir, Allah'ın düşmanları var. Putlara tapanlar ve Allah ile bütünleşmek istemeyenler. Allah'a ruhlarını, vesilelerini, nefslerini ulaştırmak istemeyenler ve açık bir şekilde Allah'ın dostlarına cephe alanlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Onlar diyor, onların kalplerine iman yazılır. Onlar Allah'ın katından bir ruhla desteklenirler. Ve onların gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Bu insanlar Resul'e tabi olanlar. Allah'a ve Resul'üne karşı gelenlerle onlar sevişmiyorlar. Kendilerine nasıl onlar düşmanlık ediyorsa, o zaman kendilerine yapılan düşmanca bir davranışa onlar da mukabele ediyorlar. Burada tevhidin oluşması söz konusu. Bir tarafta birlik var, beraberlik var, Allah'ın yolunda olmak var. Zaten son devirdeki tevhid de bu yüzden son derece önemli. Çünkü son savaşı dünyanın, 3. Dünya Savaşı. Böyle bir savaşta bütün dinlerdeki inananlar, Allah'a teslim olmayı dileyenler mutlaka bir araya geliyorlar. İkinci asır saadeti onlar yaşayacaklar. Bunun için de tevhid konunun temelini oluşturuyor.
Saf suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Yuridune yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun." Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Söndürmek istiyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu akşamki ifadelerimizdi. Bir defa daha geçmişti bu husus. Orada da mücrimler istemese de diyordu Allah Teala. Mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır

Tövbe 32. Orada da kafirler istemese de diyor. Yüzüne an yutfiu nurallahi ve efahim. Ve yap Allahu illa en yutimme nurihu ve lev kerihel kafirun. Vallahi mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirun demiş Allah Teala burada. Orada da kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ondan başkasını istemiyor diyor Allah Teala.

Ve Allah Teala'nın söylediği şey, şeytan ve bütün insan ve cin şeytanlar Allah'ın nurunun sona ermesini isterler ve bütün insanların kafir olmasını isterler, Allah'ın yolundan ayrılmasını isterler ve Allah Teala da nurunun mutlaka tamamlanacağını söylüyor. Yani kıyametten evvel mutlaka bir asr-ı saadet yaşanacaktır. İşte bu Allah'ın nurunun tamamlanması olayıdır. Ve bir asr-ı saadeti oluşturacak olan şey mutlaka dinlerin başlangıç noktasına dönmeleridir. Hidayet noktasına ulaşmalarıdır. Allah-u Teala'nın hiçbir peygambere diğerinden farklı bir şey söylemediğini kabul etmeleri noktasıdır. Bu birleşmektir. Bizim dinimiz sizin dininiz değil. Hepimizin dini olan tek dinde birleşmek. Öyleyse Saf suresinin 9. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezî ersele resûlühü bil hüdâ ve dinil hakkı li yüzhürehü aleddini küllihi ve levkiriyen müşrikûn. O Allah ki bütün dinlere ishar etmek üzere, açıklamak üzere,

Resulünü hidayet ve hak din ile gönderir diyor Allah-u Teala. Müşrikler istemeseler de. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala tevhidi esas alıyor. Nasıl bir dinin içinde grupların bir araya gelmesiyle tevhid oluşuyorsa, artık bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Hidayet çağının ta içindeyiz. Bütün dinlerin mensuplarının hidayet noktasında birleşmeleri söz konusu olacaktır gelecek günlerde. Asıllar incelendiği zaman görülecektir ki bütün dinler sadece hidayetten ibarettir. Ve Allah-u Teala tevhid fikrini, tevhid akidesini temel almıştır. Allah'ın birliğinde, tekliğinde tevhid, ve Allah'a inananların tevhidi. Şu anda dünya üzerinde bırakınız Allah'a inananların, ayrı ayrı dinlerin mensupları itibariyle tevhidini, her bir dinin içinde bile insanlar yüzlerce fırkaya ayrılmışlar ve birbirinden farklı şeyler söylüyorlar. İşte biz onunla görevlendirildik ki bu farklılıklar mutlaka ortadan kalksın. Allah'ın yegane dini, bütün dünya insanının dini, bütün kainatın dini, Allah'ın tek dini, hepimizin dini, gene hepimizin olsun. Ve insanları birbirine düşman kılan farklılıkların ortadan kalkmasıyla dünya birliği, dünya dostluğu oluşsun. İşte bu hedefin dizaynı içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepimiz Allah'ın yolundayız. Bu hedefe ulaşmak üzere birlik, beraberlik ruhuyla. Bütün dünya insanları öğrenirse ki kendi dinleriyle başka dinler arasında bir farklılık yok. Hepsi Allah'ın tek dini. Hepsi aynı din. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar hepsi Allah'a ruhlarını, beşlerini, neslerini 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Allah'a teslim ettilerse,

0: Allah'ın taraftarları olacaktır. Yani bütün dinler, yani Allah'ın hepimizin dini olan tek dininin sahipleri, şu anda birçok din adıyla anılan bütün insanların yegane dinleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada dinlerin birleştirilmesi konusundaki tevhid ayetlerinin tamamlandığı noktadayız. Gördük ki hem Allah'ın tekliği açısından hem de inananların tek bir fırkayı, tek bir ana grubu oluşturması açısından birlik, beraberlik asıldır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz gayb. Gayb, bilinmeyen istikametinde bir kelime. Biz fizik vücut olarak zahiri alemde yaşıyoruz. Bu aleme göre bunun dışındaki iki asıl, üç de zıt, beş alem gayiptir. Hepsi gayiptir. Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kapladığı hacim de gene gaybı ifade eder. Allah da gaybtır. Bilinmeyen anlamına kullanıldığı zaman Allah Teala'nın dizaynı bilinene göre gaybı ifade eder. Bir anlamda zahir ve batın kelimesi birbirinin karşılığıdır, karşıtıdır. Bir tarafta da zahir ve gayb. Bunlar da birbirinin karşılığıdır.

kilise bir muhtevada batın bilinmeyeni, zahir bilineni, bir muhtevada zahir nüfuz edebildiğimiz

muhtevasına sahip olduğumuz kesimi, gayb ise muhtevasına sahip olmadığımız kesimi ifade eder. Zahir, bilinenler, görülenler, batın, bilinmeyenler, görünmeyenler. Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evveldir, zamandan evvel de var olduğu için. Ahirdir, zaman bittikten sonra da var olacağı için. Zahirdir, kalp gözüyle Allah'ı görebilmiş olanlar için. Batındır, herkes için. Öyleyse bizim fizik vücudumuzun alemi olan bu zahire alemin dışındaki emre alemi, zilvani alem, cinlerin yaşamakta olduğu alem, onun berzah alemi, bizim zahiri alemin berzah alemi, hepsi bize göre gayiptir. Öyleyse Allah-u Teala'nın gaybtan neyi murad ettiğini gelin bir Kur'an-ı Kerim yolculuğunda beraberce inceleyelim. Bakara suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. O takva sahipleridir ki gayba iman ederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Bakara 33. Buradaki gayb fiziğin ötesindeki her şey Allah'ın zatı da dahil olmak üzere bütün emr alemi, gayb alemi, zahir alemin dışındaki bilinmeyen her şey. Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki Kale ya Ademu emruhum bi esmaihim felemma emberhum bi esmaihim kale elem ekul lehum inni alemu gaybes semavati vel ardı ve alemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun. Ey Adem, onları isimleriyle haber ver, bildir diye buyurdu. Adem de onları isimleriyle bildirince Allah meleklere ben size, ben göklerin ve yerin bilinmeyenlerini, yani gaybını bilirim. Burada Allah-u Teala gayb kelimesini kullanıyor. Kale elem ekul. Ben size demedim mi? Lekum inni muhakkak ki ben alemu bilirim. Gayb-ı semavati semaların ve ardı ve ardın ve dünyanın, dünyanın da semaların da gaybını bilirim. Burada gayb meclisini Allah-u Teala'nın ortaya koyduğunu görüyoruz. Ve üçüncü soru olan Ali İmran'da Allah-u Teala diyor ki Zalike min enbail gaybı. Ali İmran 44. İşte bu gayb haberlerindendir. Gayb haberlerinde ne demek istiyor Allah-u Teala? Yani senin yaşadığın devre ait olmayan bir haber. Çünkü açıklaması şöyle. Gaybi nuhihi ileyk ve ma kunte ledeyhim yülkûne eklâmehum eyyuhum yektülü Meryem'e ve ma kunte ledeyhim izyahtesimû. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Çünkü sen ona, yani Hazreti Meryem'e, onların hangisi kefil olacak, himayesini alacak diye kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman onların yanında değildin. Yani sana şu anda bilinmeyenleri söylüyoruz diyor Allah Teala. Burada gaybden Allah Teala'nın muradı bu. Âl-i İmran 179 Allah Teala buyuruyor. Ma kanallahu li yezrel müminine ala ma entum aleyhi hatta yemizel habise minet tayyib. E ma kanallahu ve yutlaakum alel gayb.
Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine, yani gaybden haberdar edecek de değildir. Velakin Allah'a yeştebi min resulhi men yeşar. Ama Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer. Yani o seçtiği kişiye Resulüne bildirir gaybı. Öyleyse gaybı bilen Allah'tır. Ve gaybden sizi haberdar etmez diyor Allah Teala. Fakat Resullerinden dilediği kimseyi seçer. Bu dilediği Resullerinden bir tanesidir. Başka bir ayet-i kerimesinde, Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Resullerinden rızaya ulaşmış olana söyler. Burada da Ali İmran 179'da da Cin 27 gibi Allah Teala aynı şeyi söylüyor Resullerinden. Dilediği kimseyi seçer. Yani o seçtiği kişiye gaybı haber verir. Ve Nisa suresinin 34. ayet-i kerimesi

hanımların eşlerinin yokluğunda ızlarını korumaları gereği gayb kelimesi ile anlatılmış. Tâhîtâtin hafizâtin lil gayb diyor Allah-u Teala. Eşlerinin yokluğunda, gaybı halinde, orada bulunmaması halinde ızlarını korumalarından bahsediyor ayet-i kerime. Yani orada bulunmamak anlamına geliyor. Bir özel bir anlamı yok. Maide suresinin 94. ayet-i kerimesinde

Allah Teala yahafuhu bil gaybı diyor. Kim yasak sınırını aşarsa Allah onu bilir diyor.

Allah Teala rüyabında, yani gaybta kimin kendisinden korktuğunu bilmek için diye burada gayb kelimesini kullanmış. Ve gerçekten kişi Allah'ın dizaynı içerisinde Allah bize göre gaybtedir, gaybtır. Kendisinden bahsediyor. Maide suresinin 109. ayet-i kerimesi يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرَّسُولَ فَيَكُلُ مَعْزَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا اِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَمُ الْغُيُمْ. Allah o gün Resullerini bir araya toplayacak ve şöyle buyuracak. Size ne cevap verildi? Onlar da bizim bir bilgimiz yok. Şüphesiz sen gaybtekileri en iyi bilen sensin. Şüphesiz sen gaybtekileri en iyi bilen sensin. Yani dinlenenlerin ötesindekileri bilen sadece Allah'tır. İnsanlardan gaybe muttali olanlar Allah-u Teala tarafından muttali kılınmışlardır. İttila kesbetmişlerdir Allah-u Teala'nın kendilerine öğretmesiyle. Maide suresi 116

Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki inneke ente alemin guyub. Muhakkak ki sen gaybı en iyi bilensin. Allah-u Teala'nın gaybı en iyi bildiğini ifade ediyor Hazreti İsa. Allah kendisine sen o insanlara ben Allah'ın oğluyum dedi veya buna benzer bir şey söyledin mi diye sorduğunda Hazreti İsa diyor ki ben onlara dedim ki Allah sizin de Rabbiniz, benim de Rabbimdir. Böyle bir şey söylemediğimi en iyi sen bilirsin. Çünkü sen gaybı da bilirsin. Enam suresinin 50. ayet-i kerimesinde قُلْ لَا اَكُولُ لَكُمْ اِنْدِ هَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَ. Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum ve gaybı da bilmiyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah-u Teala'nın henüz kendisine gaybı göstermediği, söylemediği devre. Ondan sonra Allah-u Teala'nın açıklamaları geliyor ve gaybı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdiği kesin. Gaybın son noktasında Allah'ın zatı vardır. Gaybın son noktasına ulaşabilen kişi Allah'ın zatını gören kişidir. Son sır, son bulmaca Allah'ın zatıdır. İradesini teslim edenler Allah'ın zatını görür. Daha evvel 7 tane gök katını görmüşlerdir. Daha evvel melekleri görmüşlerdir. Hep kalp gözleriyle. Daha evvel 7. gök katında 7 tane alem görmüşlerdir. Sitret-i Münteha'yı görmüşlerdir. En sonunda Allah'ın onları Adem'e geçirmesiyle geriye dönüp kainatı bir insan vücudu şeklinde bütün olarak görmüşlerdir. Yedi alemi iç içe yani görmüşlerdir. En sonra da Allah'ın zatını görmüşlerdir. Öyleyse Enam suresinin 59. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki ve indehu mefahitul gaybı ve gaybın anahtarları onun yanındadır. La ya'lemuha illa huve. Onu ondan başkası bilmez. Allah Teala kendisinden bahsediyor. Gaybın anahtarları onun yanındadır. Yani gaybı öğrenmek Allah'ın gösterisiyledir. Allah Teala rızasına ulaşmış olan kişilere cenneti gösterir. Yani nebilere ve resullerden huzur namazının imamı olarak tayin ettiklerine cenneti gösterir, cehennemi gösterir. Demin söylediğim bütün hususları gösterir. Onlar Allah gösterdiği için gaybı bilirler. Ve A'raf suresinin 7. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala felâne kusanne aleyhim bi ilmin emakünne gâibin. Öyleyse onları mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Kıssa edeceğiz. İfade edeceğiz. Biz gâibler değildik diyor Allah Teala. Yani onların yaptıklarından habersiz değildik. A'raf 188 قُلْ لَا اَمْلِكُوا لِي نَفْسِ نَفْعًا وَلَا دَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتَ عَلَمُ الْغَيْبَ. De ki
Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda veya zarar vermeye malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, böyle kuntu alemin gaybı, alemin gaybı bilseydim. Ve tek şartı minel hayrı, hayrı mutlaka çoğaltırdım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler indirildiği zaman henüz Miraç'a çıkmamış, Allah'ın zatını görmemiş, yedi gökyüzünü görmemiş, gayba henüz Allah-u Teala onu muttali kılmamış. Onun için diyor ki اَنَا اِلَّا الْنَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِكَامٍ يُمِنٍ ben amine olan bir kavim için müjdeciyim ve diğerleri için nezirim, uyarıcıyım. Yine muhtevaya bakıyoruz. Gayet kelimesini Allah Teala muhtelif istikametlerde Kur'an-ı Kerim boyunca kullanmış. Tövbe suresine bakıyoruz. Elem ya'lemu ennallâhe ya'lemu sırrahum ve necvâhum ve ennallâhe âlemun gayyûb. Allah-u Teala diyor ki Allah okuyun onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Muhakkak ki Allah gaybde olanları çok iyi bilir. Allah için gayb yok. Bütün alemleri yaratan Allah-u Teala hepsinden ayrı ayrı haberdar. Her alemi aynı anda bilir, görür. Her alemin her noktasında aynı anda bulunabilir. İlmi ve rahmeti bütün alemleri kapladığı için her alemdeki her canlının yaptığı bütün hareketlerden haberdardır. Tevbe suresinin 94. ayet-i kerimesi Allah Teala burada sümme turedûne ilâ âlimil gaybı ve şehadeti. Yine fe yunebbiukum bimâ kuntum tâmenûn. Sonra gaybı görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz ve size yaptıklarınızı haber verecektir Allah Teala. Yani bize göre, baş gözümüze göre görünmeyen, baş gözümüze göre görünen. Ve Tevbe suresinin 105. ayet-i kerimesi

Diyor ki Allah Teala feseturedune ila alemil gaybi ve şehadeti. Gaybı ve müşahede edileni, yani göreni, görene, bilene döndürüleceksiniz. Reddedileceksiniz, döndürüleceksiniz. Yunus Suresi 10. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Ekul innemel gaybu lillahi. De ki gayb mutlaka Allah içindir. Yalnız Allah içindir. Allah'ındır. Allah'a mahsustur. Öyleyse biz insanlar bize verilen iki tane baş gözüyle sadece zahiri alemi görebiliriz. Nefsimiz de zahiri alemi de görebiliriz. Berzah alemi de görebiliriz. Berzah alemini de görebiliriz. Ruhumuz bütün alemleri görebilir. Ama gaybtan asıl haberdar olan Allah'tır. Hud suresinin 31. ayet kelimesinde diyor ki ve la alemul gaybe. Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki ben gaybı bilmiyorum. Ve la ekulu lekum indi hazainullahi, Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Ve la alemul gaybe. Ve ben gaybı bilmiyorum. Hud suresinin 49. ayet-i kerimesi tilke min enbail gaybi. İşte bunlar sana vermekte olduğumuz gayb haberleridir diyor. Yani geçmişe ve geleceğe ait olanlar, geçmiş ve gelecek itibariyle gaybtır. Başka alemlere ait olanlar mekan itibariyle gaybtır. Bir zaman itibariyle gayb var. Geçmişte olanlar ve gelecekte olacaklar. İkisi de gaybtır bugün yaşayanlar için. Bir de bu alemde, zahir alemde yaşayanlar için bütün diğer alemlerde olanlar gaybtır. Nefsimiz için zahiri alemle, bu alemle berzah aleminin haricindeki geriye kalan dört alem gaybtır. Ve Hud suresinin 123. ayet-i kerimesi ve lillahi gaybü semavati vel ardı. Semaların ve arzın gaybı Allah'ındır. Ve ileyhi yurcevul emri, emir ona döndürülür. Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesi

Burada hip manasına gelen bir gayabet kelimesi var. Ama gerçek anlamda gayb istikametinde kullanılmamış. Yusuf suresinin 15. ayet-i kerimesi yine kuyunun dibinden bahsediyor. Yani kuyunun gaybı. Dışarıdan bakıldığı zaman kuyunun içi kapkaranlık olduğu için bilinmez. Kuyunun gaybından bahsediyor. Kuyumuzla alakalı değil. Yusuf 52'de de Hazreti Yusuf'un efendisinin gıyabında, yani yokluğunda ona ihanet etmediğini ifade ediyor. Bu da konumuzu içeren bir gayb olayı değil. Rahat Suresinin 13. ayet-i kerimesinde alimül gaybi ve şehadeti, Allah görüneni şahit olunanı ve görünmeyeni gaybı bilir. Nahl Suresinin 77. ayet-i kerimesi ve lillahi gaybu semavati vel ardı, göklerin ve yerin gaybı, bilinmeyen tarafları Allah'a aittir. Hem burada mekan itibariyle konuşmuş Allah-u Teala göklerin ve yerin gaybı diye, hem de zaman açısından konuşmuş. O saatin, yani kıyamet saatinin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Kehf suresinin 22. ayet-i kerimesi ve gaybi taşlayarak, yani bilmeden tahminde bulunanlar diyeceklerdir ki diye Allah-u Teala Kehf mağaradakilerin durumunu anlatıyor. Gaybı taşlamak diyor. Yani bilmeden tahminde bulunmak, kafadan atmak istikametinde. Kehf 26, semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Lehu gaybı semavati vel ardı. Meryem suresinin 61. ayet-i kerimesi Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Cenneti Adın'ın milleti ve ader Rahmanı, Rahman'ın vaadidir. Cennet, Adın cennetleri ibadehu bil gayb. Onları kullarına gaybda vaat etti diyor Allah-u Teala. Meryem 78. Ette le'al gaybe emittehaze inder rahmani ahta. O gaybe muttali mi oldu? O gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde bir ahd mi aldı? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayeti kerime gaybı bilenlerin Rahman'ın indinde ahd alanlar olduğunu söylüyor. Ne diyor Allah-u Teala? Arşı tutan melekler ve etrafındaki kişi, onlar diyor Allah-u Teala başka insanlar için Allah'a müracaat ederler ve o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini, yani ona onun günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar diyor. Şefaatin diyor Allah-u Teala sahibi sadece Allah'ın katında Allah'tan ahd alanlardır. Allah-u Teala'dan ahd alanlar Allah'ın emriyle vazifeye tayin edilenlerdir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina, onlardan imamlar kıldık emrimizle
hidayete erdirmeleri için. Allah'ın indinde ahd alan hidayetçiye tabi olurlar diyor. Tabiyet gününde tabi olurlar diyor. Enbiya 49 اَلَّذِينَ يَحْشَنَا رَبِّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar kıyamet saatinden korkanlardır. Gaybde Rablerine huşu duyanlar. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Allah onların kalbini Allah'a döndürür diyor. Gaybde Rablerine huşu duyanlar, gaybde Rahman'a huşu duyanlar, gaybde Rablerine huşu duyanlar. Alimil gaybı ve şehadeti Fetâlâ amma yüşrikûn. Allah onların şirk koştuklarından biridir. Ve gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. Öyleyse müşahede edilebilen ve gayb. Âlemil gayb, âlemin şehade. Müşahede edilebilen âlem, gayb alemi, müşahede edilemeyen, şahit olunamayan alem. Dikkat edin ki gaybı müttali olanlar Allah'ın zatını müşahede edebilenlerdir diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nem suresi 20 Hazreti Süleyman diyor ki ve tefekkadat tayra kuşları denetledikten sonra fekale ve dedi ki maliye la erel hutude hutut kuşunu göremiyorum emkâne minel gâibim yoksa kaybolanlardan ne oldu? Nem 65 kullâ yâlemu men fis semâvâti vel ardı gâibe illallah kullâ yâlemu men fis semavati vel ardı gaybe illallah. Göklerdeki, göklerde ve yerde ki gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Öyleyse ne demek bu? Allah'tan başka kimse bilmez. Allah dileyip de göstermediyse kimseye onun için kimse bilmez. Enem suresi 75. ayet-i kerime ve ma min gaybetin fis semai vel ardı illa fil kitabin mübin. Gökte ve yerde gayip olan yani gizli olan burada Allah Teala gayip kelimesini gizli olarak kullanmış. Hiçbir şey yoktur ki apaçık olan bir kitapta levh-i mahfuzda olmasın. Levh-i mahfuz, mahfuz altına alınmış bir levha demek. Yedinci katta Ümmül Kitap ikinci alem oluşturur. Kitapların hepsi Nebi Resullere indirilen bütün şeriat kitapları ve Veli Resullere indirilen kitaplar, Allah'ın yazdığı bütün kitaplar orada bir tek kitabın içinde. O kitap Ümmül Kitaptır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bunca ayet bize bir şeyler söylemeli. Burada Allah-u Teala'nın bize ifade ettiği bu kadar ayetten bir sonuca varmalıyız. Gayb
lügat manası itibariyle kayıp kelimesiyle Türkçe'de ifade edilir. Anahtarımı kaybettim dediğimiz zaman görülen bir ufuk içerisinde anahtar yoktur. Gayba ait olmuştur. Yani kaybolmuştur. Kaybolmak kelimesi gayb kelimesinin Türkçedeki karşılığıdır. Kayıp bilinen, görülen, sahip olunan bir şeyin yok olmasıdır. Ya başka birisi tarafından alınmasıdır veya kişinin kaybetmesiyle yok olması halidir. Öyleyse bizim zahiri alemimize göre, fizik vücudumuza göre diğer beş alemin hepsi gayiptir. Nefsimize göre sadece berza alemiyle fizik standartlardaki bu dünya gayip değildir. Onun dışındaki bütün alemler gayiptir. Cinler için biz cinlerin alemine bütün alemler gayip olduğu halde kolaylık olsun diye cinlerin alemine gayip alemi diyoruz. Cinler için kendi alemlerinin dışındaki bütün alemler gayiptir. Berza aleminde yaşayan cinler için de sadece berza aleminin dışındaki bütün alemler gayiptir. Melekler için ve ruhlar için altı alemin altısı da alemi şehadettir. Altı alemin hepsini görebilecek kuvvetlidirler. Şeytanlar için zahiri alem ve gayb alemi onlar tarafından görülür. Şeytanın kendisi olan iblis ise emr aleminde görmüştür. Cenneti de görmüştür. Zahiri alemi de görebilir. Cinlerin yaşamakta olduğu berza aleminde görebilir. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb aleminde görebilir. Zünvani alemde de her şeyi görendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar hep bilmedikleri şeyleri merak ederler. Allah-u Teala da merak edenlere her şeyi gösterebilecek olan kuvvetin yegane sahibidir. İşte Allah-u Teala bütün devirlerdeki devrin imamlarına 7 tane gök katının hepsini mutlaka gösterir. 1. kattaki secde olayını, 2. kattaki su varılma olayını, 3. kattaki 2 katlı mescidi, 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfezini, o silindir yolu, 4. kattaki Beyt-ül Makdes'in aslını, 5. kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını, 6. kattaki Allah'ın boyasıyla boyanılan yeri Sıbkatullah olma mahalini, 7. kattaki giriş kapısını, 7 tane alemi Allah-u Teala bütün huzur namazı imamlarına göstermiştir. Kendi zatını da göstermiştir. 7. gökkattaki 7 tane alemi gösterdiği gibi kendi zatını da göstermiştir. Ve onlar için neticede gayb oluşmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bırakınız kalp gözünün defalarca Allah-u Teala'nın zatıyla beraber bütün alemleri gördüğünü, zatını ruhunun baş gözleriyle göstermiştir. Üstelik de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken. Öyleyse Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
gaybı gösterdiği güne kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de gaybtan haberi yoktu. Ondan evvel kendisine söylenenler hep gaybı bilmiyorum şeklinde. Ama Allah Teala diyor ki, kulum diyor, benim kıtıma kadar yükseldi diyor. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'nın arasında iki yay kadar mesafe kalmış. Bir yayı bir metre genişliğinde kabul etsek, iki metre mesafe. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Kalbi, yani kalp gözüyle Allah-u Teala kendi zatını evvelce göstermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Miraç'ta ise ruhu vücuduna örtü olduğu için ruhunun gözleriyle Allah'ı görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin görmediği bir cennet katı mevcut değildir. Görmediği bir cehennem katı da mevcut değildir. Allah'ın zatı da dahil olmak üzere bütün sırların malikidir, sahibidir. Ama demin bir takım ayetlerden geçtik. Ben gaybı bilmiyorum, ben gaybı bilmiyorum dediği ayetler, o ayetler daha gaybı görmeden evvelki ayetler. Allah-u Teala kulum benim katıma yükseldi diyor. Bir gece kulunu aldı, katına yükseltti diyor. Gaybı gösterdiği kesin. Üstelik de ruhunun baş gözleriyle görüyor. Daha evvel gösterdiği de kesin kendi zatını. Çünkü kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Evvelce kalbiyle görmüş, sonra da ruhunun baş gözüyle görmüş. Ruhu vücuduna örtü olarak tay mekana çıkmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına miraç diyor. Fizik vücudu da ruhunun içinde. Allah'ın zatına ulaşıyor, ruhunun baş gözüyle Allah'ı görüyor. Hazreti Musa gaybı muttali olamadı. Allah Teala'nın zatını baş gözüyle görmeyi istedi ve Allah Teala dedi ki şu dağa tecelli edeyim, zatımı görebilecek misin, dayanabilecek misin? O zaman bakalım. Allah Teala dağa tecelli edince dağ parça parça oldu. Hazreti Musa da dağın parçalanması sırasında düştü, bayıldı. Ve baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmekten vazgeçti. Ama kalp gözüyle o da Allah-u Teala'yı gördü. Bütün nebiler indi ilahiyi, göğün yedinci katını, bütün gök katlarını mutlaka görmüşlerdir. Kim Allah-u Teala'nın huzur namazının imamı olmuşsa, o yedi gök katını gördüğü gibi Allah'ın katında ruhuyla devamlı olarak huzur namazının imamlığını yapmıştır. Hayatta kaldığı sürece. Burada bir noktayı kesin olarak bir defa daha ifade etmemiz lazım. Huzur namazının imamı daima hayatta olan bir kişidir. Öldüğü zaman huzur namazının imamlığından alınır. Bu sebeple huzur namazının imamı son peygamberden sonra, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık nebi değildir. Kıyamete kadar da nebi olmayan huzur namazının imamları o kişiler hayattayken orada imamlık edecektir ruhlarıyla ve bunların hiçbirisi peygamber olmayacaktır. Ama arkalarında peygamberler namaz kılacaktır. Bu onların peygamberlerden üstün olmasını göstermez. Sadece hayatta olmaları sebebiyle huzur namazına vekalet etmektedirler. Huzur namazının asaleten temsilcileri nebilerdir. Huzur namazının vekaleten temsilcileri nebi olmayan resullerdir. Demek ki asiller nebi resuller, vekiller, veli resuller. Ama sadece hayatta olanlar imamlık edebilecekleri için
ondan evvelki devrelerde yaşamış olan gibiler, huzur namazının imamlığını yapamayacakları cihetle, eğer Allah'ın huzurunda namaz kılmaları Allah Teala tarafından takarrür etmişse, mutlaka orada namaz kılacaklarsa, o zaman başka bir alternatifleri yoktur. Mutlaka tabi'in arasında olacaklardır. Allah'ın hakikatlerini bilmeyen zavallı insanlar, Allah'ın Resulleri hakkında bir sürü yalan uydururlar. Onların sahtekar olduklarını iddia ederler. Ve cehaletleri onları bu büyük yanlışları yapmaya götürür. Ama hesap Allah'la kendileri arasındadır. Öyleyse gayb dediğimiz zaman 7 kat yerler, 7 kat gökler ve Allah'ın zatı. Cennet ve cehennem hepsi gayiptir. Allah Teala da huzur namazının imamlarına istisnasız hepsini mutlaka gösterir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın daha gaybı muttali olmadan evvel söyledikleri "ben gaybı muttali değilim" ifadesi Allah'ın emriyle söylenmiş olan sözlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisine bu emir verildiği zaman gerçekten gaybı muttali değildi. Ama sonra bütün gayba muttali oldu. Allah'ın zatını da kesin olarak gördü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu net olarak ifade buyuruyor. Öyleyse gayb müessesesi her vücuda göre değişir. Ruhunuz için gayb yoktur. O Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Hem dönerken 7 tane gök katını mutlaka görecektir. Eğer ölümden sonra dönüyorsa sadece yolculuk ederken görecektir. Yani o katlardan geçerken beraberindeki melekler 7 gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibi oldukları için hiç oyalanmadan Sitretül Müntaha'ya kadar beraberce çıkarlar. Ama ruh sizden ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa tabiyetinizden sonra evvela ana dergaha gidecektir. Yani devren imamının bu dünya üzerindeki dergahına. Oranın gaybını görecektir. Oranın gaybında altın kapıyı görecektir. Altın para kümesini görecektir. Bir küme altın görecektir. Büyük büyük altınlardan oluşan. Bir gün elinde dua ederken elinin tam ortasında o altınlardan bir tanesini mutlaka hissedecektir. Altın kapının sağında ve solunda nasıl secde edildiğini, oradan nasıl kapılardan, altın kapıdan çıkıp da saf saf, saflar halinde göklere ruhların nasıl yükseldiğini görecektir. Oradaki ders verme statüsünü görecektir. Ruhların önünde bulunan, her bir ruhun önünde bulunan Kur'an-ı Kerimleri ve rahleleri görecektir. Yüksekte olan sağanlık gibi bir kesimin üzerinde, bir asma kat üzerinde devrin imamını görecektir. Ve yedinci kata çıkabilenlere nasıl ders verdiğini görecektir. Sevgili kardeşlerim, sonra bütün gök katlarını sırayla görecektir. Bunların hepsi gayiptir. Öyleyse Allah Teala gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olana
Cin suresine

26. ayeti bilelim. Diyor ki Allah Teala alimul gaybi fela yusiru ala gaybi ehada. Gaybi bilen Allah gaybi kimseye açıklamaz. 27. ayet kimesin diyor ki illa men irteda min resulün. Ama resullerinden rızaya ulaşmış olanlar müstesna. Ve Allah Teala diyor ki fe innehu yesbiku min beyni yedeyhi ve min hafihi esada. Allah onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Tasavvuf rızasına ulaşan devrin imamlarının önlerinde de arkalarında da Allah'ın melekleri, muhafız melekleri vardır. Onlar da gaybın muhtevası içindedirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzel konu, gayb konusu da inşallah burada noktalandı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah sohbeti, gayb konusundaki sohbet inşallah burada tamamlandı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmaya gönül doymuyor. Bir büyük mutluluk ki anlatılması güç. Allah aşkıyla yanan sizler ve size onun sırlarını açıklayacak olan biz, Allah'a müsaade ettiği ölçüde onunla beraber en güzel saatlerden bir saati hamdolsun ki gene beraberce yaşadık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliniz ki bir vakfının müntesipleri olarak Allah'ın ifade ettiği cümle hamdolsun ki aynen şöyle. Onların çoğu evliyadır. Bu bir müjdedir. Mihir Vakfı'nın mensupları için Allah'ın bir büyük müjdesidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerin çoğu evliyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel alemine arrahmanirrahim, maliki ve medeni, yâken abudu ve yâken estâhin ehtina sıratâ nusfakîm. Fe aleyhim gâril magdûr ve aleyhim vel emzâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Can dostlarım, gönül dostlarım, işte gene beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri, dostlarını, sevgililerini bir araya getirdi. Onun yolunda, onun mutluluk rüzgarlarında beraber olmak için, gönlümüzün ferahlaması için, onun için yaratıldık. Ne mutlu sizlere ki bu yaratılış sebebinin dizaynına sahipsiniz. Bu güzelliği yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala insanı niçin yaratmış? Sadece bir tek sebebe dayalı. Allah'a ruhunu ve içini, nefsini, iradesini teslim etsin de mutluluğu hem cennet saadeti olarak hem dünya saadeti olarak en üst boyutlarına, doruklarına kadar yaşasın. Allah'ın niyeti bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar hepimize ümit verici. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki hepimiz ama hepimiz Allah-u Teala tarafından mutlu olmak için yaratılmışız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bu açıdan baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söyledikleri son derece açık bir dizaynda karşımıza geliyor. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yaşamak üzere hepimiz var olacağız. Her şeyin en güzel dizaynı söz konusu ve mutluluğun yaşanması söz konusu. Kur'an-ı Kerim mutluluk açısından tezekkür edildiği zaman şununla karşı

yaşarız. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Allah-u Teala bütün insanlığa, şu mutlu olmalarını mutlaka istediği insanlığa bir davetiye çıkarmış. Bir saadet davetiyesi. İnsanları sadece mutlu kılmak istiyor. O saadetin içinde yaşatmak istiyor. Sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, Allah-u Teala Allah'ın Ahdi ismindeki ifadesiyle insanların ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmelerini emrediyor. Bu bir farz. Ruhumuzun tesliminden başlayarak her şey sırasıyla farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de vasiyetinden bahsediyor. İnsanlara olan vasiyetinden ve sayna diyor biz vasiyet ettik diyor. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın vasiyetine bakıyoruz. Bu vasiyet irademizin de Allah'a teslimini içeriyor, ihtiva ediyor. Öyleyse bir bütün içerisinde bizler her şeyin en güzelinde beraber olmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Etrafınızdaki her şey mutluluğunuzun bir tanımlanması, bir açığa çıkarılması, bir şekillendirilmesi ve bir vasıtası olmalı. Neyi yaratmışsa sizinle beraber hepsi sizin mutluluğunuz için. Şu gökler, şu yerler, bulutlar, bitkiler, hayvanlar, kelebekler, kuşlar, her şey sizin için, her şey sizin için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kainatın merkezinde siz varsınız. Her şey sizler için. Ve Allah Teala bizleri niye yaratmış ki diye soruyor musunuz kendi kendinize? Cevabı açık ve net olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de sizi mutlu kılmak için yaratılmış her şey. Öyleyse bu dekorun içerisinde siz hayatınızı yaşayacaksınız. Onun için etrafınızdaki çevre oluşturuldu. Ve bir yaşama sevinci etrafınızdaki her şeyde var. Dikkat edin. Öyleyse yaşama sevinci sizde yoksa onu oluşturmaya çalışın. Allah'ı sevdikçe yaşama sevinciniz artacaktır. Hayata daha geniş çaplı bir uyum sağlayacaksınız. Öyleyse eğer Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı üzerimize tam 11 defa farz kılmışsa, olay kesin bir görüntüye sahip değil mi? Öyleyse Allah-u Teala 11 defa farz kıldığı şeyin mutlaka yerine getirilmesini istiyor. Madde 1. Yerine getirdiğiniz takdirde ne olacak? Yerine getirdiğiniz takdirde ruhunuzun Allah'a ulaşıp teslimi mümkün olacak. Ve Allah Teala kim bu hedefe ulaşırsa onun
mekanının mutlak olarak cennet olduğunu ifade buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bir mükafat vaat edilmiş. Böyle bir mutluluk dizaynında cennet saadetiyle dünya saadeti birbirinden ayrı iki tane cephe gösterir. Cennet saadetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cennete sizi sahip kılacak bir dizayn gösterir. Yaşat makamına ulaşıp teslim olduğunuz zaman ikinci kat cennet sizin olur. Dünya saadetiniz ne yazık ki gene eskisi gibidir. Yani mutlu bir insan değilsiniz. Çünkü nefsinizin bütün afetleri duruyor ve devamlı ruhunuzun hasletleriyle bir didişme halinde. Nefsinizle ruhunuz arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir savaş var, harp var. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Devamlı kavganın olduğu bir dünyada yaşıyor iç aleminiz. Mutlu değilsiniz. Ama eğer cennet sahibiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 tane ihsan aldığınızda, bu 10 tane ihsanla tesliminizi tövbe ettiğiniz takdirde yaşat makamının önünde tabiyetinizle birlikte ikinci kat cennet sizindir. Allah söz vermiş, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Mutlaka gerçekleştiririm diyor. Sonra mı? Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Üçüncü merhale. Yedinci basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. 14. basamakta Allah'a ulaşmak üzere tövbesini gerçekleştirmiş birisiniz. Birincisine birinci kat cennet, ikincisine ikinci kat cennet. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisiniz. Üçüncü kat cennet. Öyleyse böyle bir dizaynda birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetler sizin, Allah'ın dizaynı bu mimaride. Öyleyse bu üçüncü merhalede nefsinizin kalbindeki afetlerde %50'den daha çok azalma olmuştur. Yani içinizdeki kavga, iç savaş, bu iç savaş %50'den daha fazla azalmıştır. Dünya hayatının yarısından fazlasını mutluluk hudutları içinde yaşıyorsunuz. Allah ile beraber yere yakın bir kısmında ise gene mutsuzluğunuz devam ediyor. Ama önemli bir merhaleyi aşmış durumdasınız. Mutluluğunuz, dünya mutluluğunu da yarıdan daha öte de kapsamış durumda. Ve burası üçüncü kat cennete size nail kılar. Öyleyse görüyorsunuz ki manevi tekamülünüz, manevi gelişmeniz, olgunlaşmanız, kemale ermeniz sizi Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluk merdivenlerinde adım adım yükseltiyor. Bundan sonrası zaten artık yükselme değil, yücelme olacak. Kemal derecelerinde sadece olgunlaşma olacak. Öyleyse Allah'ın hedefi her an biraz daha belirginleşiyor. Sizi daha mutlu kılmak, daha mutlu kılmak, daha mutlu kılmak ve mutlak saadete ulaştırmak. Allah'ın temel hedefi bu. Sevgili
öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin saadetini ister. Ve bu saadetin giderek artmasını ister. Saadetin doruklarında olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim'i ve bütün kutsal kitapları buna göre programlamıştır Allah Teala. Öyleyse 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman cennet katlarından dördüncüsünde olacaksınız ve dünya mutluluğunuz da %80'leri aşacak. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olacak? İhlas makamında 5. kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun tamamı sizin. Çünkü daimi zikirdesiniz. Niçin tamamı? Neden dünya saadetindesiniz? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin hepsi yok olmuş durumda. Yerlerini faziletlere bırakmış durumda. Faziletlerse ruhunuzun dizaynıyla aynı dizaynı gösterir. Faziletler ruhunuzun dizaynıyla aynı dizaynı gösterir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, mutlaka getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan bir özellik. Peki hayata nasıl başladınız? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Yani Allah ne emretmişse nefsinizin afetleri asla onları gerçekleştirmek istemiyordu. Allah neyi yasaklamışsa nefsinizin afetleri onları da mutlaka yapmak istiyordu. Bu sebeple iç dünyanızda kavga vardı. Nefsiniz Allah'ın emirlerini yapmamak, ruhunuz Allah'ın emirlerini yapmak istiyordu. Hedefleri birbirine tamamen ters düştüğü için ikisi de kendi dizaynlarının gerçekleştirilmesi talebiyle yaratıldığı için devamlı bir kavganın içindeydiler. Nefs Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelinmesini, ruh da mutlaka Allah'ın emirlerinin yapılmasını istediği için anlaşmaları mümkün olmayan iki ayrı varlık iç dünyanızda sonsuz bir sonu olmayan bir kavganın içindeler. Şartlar böyle giderse tabii. Ve bu kavga, diyalektik kavga sizi huzursuzluk cehennemine sürükler her zaman. Nerede kavga varsa, kaos varsa, çarpışma sebebiyle belirsizlik varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, hüzün vardır, keder vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren o hissettiğiniz huzursuzluğun arkasında sizin yaratılışınız var. Yaratan Allah'tır. Kainatı yaratan, kainatın tek yaratıcısı. Yaratma fiili Allah'tan başka hiçbir varlığa ait değildir. Sadece Allah yaratır. Ve Allah'ın dışındaki her şey yaratıktır. İstisna var mı? Yokluk. Zaten adı üstünde yokluk olduğu için yaratılmamış. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu minvalizde sonuca yürüyelim. Biz iç dünyamızda mutsuz bir insanız. Ne zaman? Nefsimizdeki afetler bütünüyle nefsimizin kalbini neye işgal ettiği sürece. Çünkü onlar bizi devamlı isyana sürükler ve devamlı nefsimize tabi oluruz. Arkasından da mutlaka Allah-u Teala ve ruhumuz bize, Allah-u Teala bize ruhumuzda nefsimize azap eder. Hem
olayları yaşarken huzursuz oluruz, hem de olayların sonunda bir defa daha huzursuz oluruz. İşte böyle bir ortamda huzursuzluğunuzun oranı nefsinizin kalbindeki afetlere dayalıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler başlangıçta %100 nefsiniz afetlerden müteşekkil olduğu için her zaman huzursuz bir insansınız. Genel çerçeve içerisinde mutluluğu dünya zevklerinde arıyorsunuz. Ve dünyadaki her problem sizin için bir mesele teşkil ediyor. Huzursuz oluyorsunuz, üzülüyorsunuz. Öyleyse bu dizaynı devam ettirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Hep huzursuzuz, hep mutsuz bir insanız. Ama Allah-u Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman yaratan o olduğuna göre bizi hanif fıtratıyla yaratan ve kainatın tek dini olan hanif dinini, Arapça adıyla İslam dinini, kainattaki tek dini yaratan da o Allah olduğuna göre istediği şey de bizim mutluluğumuz olduğuna göre bunlar arasındaki sağlam ilişkiyi, illiyet rabıtasını ortaya koymak durumundasınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Kainatın tek dini olan hanif dinini yaşamak üzere. Bir başka ifadeyle ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ettik üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bununla vasiyet olundunuz. Bunları mutlaka yerine getirmekle mükellef tutuldunuz. Elbette serbest irade sizin iradeniz. Dilerseniz yaparsınız, mutluluğu yaşarsınız. Dilerseniz yapmazsınız, mutsuzluğu tercih etmiş olursunuz. Ve cehennemi kendinize hedef seçmiş olursunuz. Cennetle cehennem arasındaki bir tarafa açılan kapı sadece bir niyetinize dayalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte 10 minval üzere devam eden standartları nefsinizin teslimine kadar getirdik. Bir gün nefsinizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ne zaman? Nefsinizin kalbindeki afetleri daimi zikir sebebiyle sıfırladığınız noktada. Sıfırladığınız zaman artık ruhunuzda bütün hasletlerin bir benzeri nefsinizde oluşmuştur. Ruhunuzdaki bütün hasletlerin aynı özelliklerini taşıyan benzerleri, fazıllar, fazilet nefsinizin kalbinde yerleşmiştir. Yani ne demek bu? Yani şu demek. Nefsinizin kalbinde de faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Ve Allah neyi emretmişse nefsinizin kalbi de bütün faziletleriyle %100 onu yapmak istiyor. Ruhunuz da Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. İkisinin de bu konudaki tahallükü %100. Hedefe yürümek istiyorlar. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyorlar. Yasaklar cephesine gelelim, nehiler cephesine. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz zaten onu yapmak istemiyordu. Şimdi nefsiniz de yapmak istemiyor. Çünkü nefsiniz artık afetlerden değil, faziletlerden oluşuyor. İşte burası dünya saadetinin bütününü yaşadığınız yerdir. Ve cennet saadetinin 5. katının sahibisiniz. Daimi zikrin sahibisiniz. İhlas sahibisiniz. Yani nefsinizin kalbi halis oldu. Sadece faziletlerden ibaret oldu. Bu noktada en güzele ulaşacaksınız. Daha ötesi var mı? Var. Tövbe-i Nasuh'a davet edileceksiniz. Sonra bu davetin akabinde İrşada ulaşacaksınız.
Eşyada ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan 6. kat cennettir. Dünya saadeti gene %100 sizin ama daha mutlu bir insan olacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbinde daimi zikre ulaştıktan sonra başlayan müzeyyen olma olayı burada tamamlanmıştır. Sadece eskiden size düşman olanları düşmanlık standartlarından çıkarmadınız. Onları kendinize dost kılmadınız. Daha öteye geçtiniz. Onları da sevmeye başladınız. Sizi öldüreceğini bildiğiniz kişileri de seveceksiniz. Öldürmek isteyenler de buna dahil. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, sevmek bir muhteşem dizaynı içeriyor. Mutluluğunuzun merkezinde sevgi var. Çevreye dağılma oranı büyüdükçe daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşada ulaştığınız zaman Allah'a köle olmayı, yani iradenizi de Allah'a teslim etmeyi dileyeceksiniz. Kalbinizin müzeyyen olması sizi mutlaka bu dileğe ulaştırır. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala talebinizi kabul eder, iradenizi kendi iradesine bağlar. Artık siz devamlı Allah Teala'dan emirler alan ve sadece o emirleri yapan birisi olursunuz. Kendi iradenizin yerinde Allah'ın size devamlı emirlerini gönderen ilahi irade vardır. Ona ram olmuşsunuzdur. Ona %100 kendinizi teslim etmişsinizdir. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın her şeyi en güzel dizayn ettiğini görüyoruz. Burası mutluluğunuzun en üst noktasıdır. Çünkü burada 7. kat cennetin sahibisiniz. İrşada ulaştığınız zaman 6. kat. Burada bir hakkın takvaya, hakkul yakine ulaştığınız zaman, iradeniz Allah'ın iradesine bağlandığı zaman 7. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah'ın dizaynı içerisinde sadece bir hedefe doğru programlanmıştır. Hiç unutmayın. Şu anda çevrenizde ne varsa, canlı olarak ne varsa, cansız olarak ne varsa, hepsi sizi Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaştırmada bir yardımcınız olmaya vasıtadır. Bana diyeceksiniz ki şeytan da mı? Evet, şeytan da. Şeytan sizin kılavuzunuzdur. Neden? Neyi söylüyorsa onun tersini yapacaksınız da onda. Net, %100 kazanırsınız. Allah neyi yasaklamışsa o mutlaka onları yapmanızı ister. Size düşen şeytan ne söylemiş? Onun tam tersini yapmak. Yani Allah'ın yasakladığı şeyleri asla yapmamak. Şeytan size Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmanızı emreder. Onun içinde bütün gücüyle çalışır. Dikkat edin. Allah'ın emirleri vardır. Bir, Allah'ın yasakları vardır. İki, başka bir şey yok. Eğer içinizdeki ses size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, bilin ki o şeytan. Öyleyse ne yapacaksınız? Şeytan ne söylemişse onun tersini yapacaksınız. Yani emirleri yapmamanızı mı istiyor? Mutlaka öyle ister. Emri mutlaka yerine getireceksiniz. Peki öbür taraftan şeytan size
Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyor. Onu mutlaka işlemeyeceksiniz. Ne yaptı şeytan? Size kılavuzluk etti. Farkına bile varmadan doğruyu gösterdi. Yanlışa sizi davet ederek doğruyu gösterdi. Öyleyse görüyorsunuz ki siz size düşenleri yaptıkça, Allah'ın ve onun ilminin idrakine vardıkça şeytan da neticede emrinize girer. Davet de nasıl emrinize girer dedin misiniz? Şeytan hiçbir olayda size tesir edemez ve her olayda da gene aynı şekilde taleplerine devam eder, negatif taleplerine. Her seferinde mağlup olur. Artık şeytan sizin köleniz olmuştur. Size hiçbir şey yaptıramaz ama siz onu her seferinde zelil edersiniz. Öyleyse Allah'ın ne söylediğini hadi gelin beraberce bakalım. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için mutlak saadet söz konusu. Öyleyse her şey çok güzel, daha da güzel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sırlarını Allah-u Teala'nın öğrendikçe mutluluğa ne kadar yakın olduğunuzu hissedeceksiniz. Birçok cahilin zannettiği gibi mutluluğunuz başka insanların elinde değil. Mutluluğunuz sizin elinizde. Siz başka insanlarla en güzel ilişkilerin içine girmeye can attıkça, kendinizi başka insanlara mutluluk vermeye adadıkça, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle yaptıkça mutsuz olamazsınız. Mutsuzluğu kökünden kesecek olan kanununu yakalamışsınız Allah-u Teala'nın. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşadığınız sürece kendinizi düşünemezsiniz. Düşünemezseniz hayatınız birbirinin arkasından olaylarla bağlanır. O olaylar ard arda gelir. Ve her açıdan sizi bağlar. Ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. 24 saat size yetmez olur. Eğer kendinizi başkalarının hizmetine adarsanız. O güzelliği öylesine yaşarsınız ki zamana yetişemezsiniz. Öyleyse mutluluğun Allah'ın koyduğu dünya saadeti, dünya mutluluğu bir felsefe taşır. Bu felsefe kendinize değil, başkalarına hizmet etmek. Onu yaptığınız zaman İşte o zaman kendinize hizmet etmiş olursunuz. Şimdi mantık olarak bir düşünün sevgili kardeşlerim. Şeytan size hep kendinize yontmayı emreder. Zengin olmanızı, başkalarını sömürmenizi, onların elindeki imkanları sizin için kullanmalarını temin etmenizi, herkesi aldatmanızı ve para sahip olursanız itibarınızın artacağı hüviyeti içerisinde sizi ikna etmeye çalışır. Bunları söyleyerek. Hedefi nedir? Hedefi sadece sizi mutsuz etmek. Çünkü iblis biliyor. Haksız yere kazandığınız bütün paraların arkasından huzursuzluğu yaşarsınız. Başkalarından
haksız olarak aldığınız her şey karşısında huzursuzluğu yaşarsınız. Aldığınız zaman da haklı da olsanız huzuru yaşayamazsınız. Huzur verdiklerinizdedir. Eğer verirseniz o zaman sizin elinizdeki herhangi bir şeyin başka birisine bir fayda ulaştırdığını görmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada şunu bilmenizi istiyorum. Mutlaka etrafınızda başka insanlar var. Hiçbir insan bu dünyada yalnız yaşamaz. Mutlaka başka insanlara rabıtalıdır, bağımlıdır. Hiç kimse ihtiyacı olan her şeyi kendisi üretemez. Daha başka ifadeyle, ihtiyacınız olan her şeyi başkalarından almak mecburiyetindesiniz. Siz de başka birilerinin hizmeti için bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse kademe kademe herkes birbiriyle ihtiyaç ilişkisi içerisinde. Öyleyse eğer siz başkalarına bir şeyler verirseniz, onları mutlu edecek bir şeyler, o zaman mutlu olursunuz. Onları mutlu edecek olan bir şeyleri daha onlara vermek için düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Çünkü o noktadan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Şu absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Orada bir tarafı Allah olan, bir tarafı sizin ruhunuz olan, bir tarafı da işlediğiniz hayırlar dolayısıyla kazandığınız hayırlar olan bir üçgen içinde yaşarsınız. Orada mutlusunuz. Unutmayın, etrafınızda kim varsa sizin mutlu olmanız için bir kapıdır. Kime hangi iyiliği ulaştırmaya çalışırsanız, kime hangi iyiliği ulaştırırsanız, ulaştırmaya çalışmaya başladığınız andan itibaren, ulaştırdığınız noktaya kadar siz mutlu bir insansınız. Etrafınızdaki insanlar ne kadar çoksa o kadar çok imkanınız olur onlara mutluluk ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, o pencereden bakmaya çalışın. Oradan her şey çok daha güzel görünür. Mutluluk penceresi. Başkalarına hizmet götürdüğünüz her alanda, onları mutlu etmeye yönelik her düşünce platformunda siz mutlak bir saadeti yaşarsınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları bize öğretiyorsa, bütün bu söylediğim şeyler Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyorsa, öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi değil mi? Evvela dedik ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Allah-u Teala bütün bu güzel şeyleri yapmanızı üzerinize farz kılmış. Yapanları da mutlaka cennetine alacağını kesinleştirmiş. Dünya saadetine ulaştıracağını kesinleştirmiş. Öyleyse farz kıldığına göre davet açık değil mi? Allah-u Teala neyi farz kılmışsa onu yapmaya sizi davet ediyor. Mutlaka yapın diyor. Öbür taraftan da iradenize asla karışmıyor. Serbest iradeniz neyi dilerse onu yapacak. Ama seçimde iradenizin vücuda getirdiği olay sizi ya mutlu kılacak ya mutsuz kılacak. O zaman seçiminizi akılcı, rasyonel bir biçimde yapmak mecburiyetindesiniz ki
devamlı mutluluklara ulaşabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala farz kılmışsa bütün bu güzellikleri gerçekleştirmenizi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek güzelliklerin şahikasına yükselmenizi Allah-u Teala üzerinize farz kılmışsa, o zaman bir davet var. Bu davet sizi dünya saadetinin bütününe davet ediyor. Bu davet sizi yedinci kat cennete davet ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Peki ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın katında hulf yoktur diyor. Söz değiştirilmez diyor. Söylediğimizi mutlaka yaparız diyor. Cennet saadetine de, dünya saadetine de hangi şartlar içinde nasıl ulaşacağınızın bilançosunu veriyor size. Ve garanti ediyor. Diyor ki, bana ulaşmayı dilediğin zaman birinci kat cennetin senindir diyor. Dilediğin an olay bitmiştir diyor bana göre. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın cennetine kavuşmak, daha hiçbir şey yapmadınız. Bir tek dileğiniz var. O dilek tek başına sizi o cennete ulaştıracak olan vasfın sahibi. Yetmez, daha güzel havadis. Bundan sonraki bütün güzellikleri siz yaşamayacaksınız. Allah size yaşatacak. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size namazı sevdirecek. Siz zikir yapmayı sevmeyeceksiniz. Allah size zikir yapmayı sevdirecek. Allah verecek size 10 tane ihsan. O 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman da 10 tane nimeti gene Allah size verecek. Ve yolun gelecekteki bütün kesimlerini en güzel standartlarda aşabilmenizi Allah size temin edecek. İşte böyle bir dizayn, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o sevdirecek dünya hayatını size, onun istediği formasyonda. Şeytan mı? O hava alacak sadece. Eğer Allah'ın yoluna girmişseniz, her geçen gün şeytanı biraz daha, biraz daha, biraz daha yere vuracaksınız. Bütün insanları en büyük düşmanı kabul eden, insanların mutsuzluğundan büyük zevkler alan bir mahluk bu, iblis. Nefsi bütün boyutlarıyla hakim. Sevgili kardeşlerim, işte eğer Allah-u Teala verdiği emirlerin yerine getirilmesinin mükafatlarını oraya birer birer koymuşsa ve diyorsa ki Allah'ın katında söz değiştirilmez, bunları mutlaka yerine getiririm. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Sonra mı? Aynı zamanda bir reçetedir Kur'an-ı Kerim. Saadet reçetesi, mutluluk reçetesi. Neden? Hangi saadete, hangi seviyede nasıl ulaşacağınızı Allah Teala bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve 28 basamaklık bir skala içerisinde saadetin her boyutunu yaşamak için yaratıldınız. Her şey sizin için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zahiri alem, berzah alemi, cennet hep sizin için yaratıldı. Ama oraya gidecek olan sizlerin dışında da insanlar yaşıyor. Onlar sizin aldığınız bu ilmin sahipleri değil. Daha kötüsü, onlara yanlış bir ilim öğretilmeye devam ediliyor.
İblis bütün insanlardan intikam almayı kafasına koyan bu sefil mahluk, insanları kitle halinde tuzağına düşürmek için dahiyane planlar yapmış. Sonsuz hayatında her saniyesini insanların mahvına hazırlamış. Sevgili kardeşlerim, insanların huzursuzluğunun belli başlı amili odur, iblis. Bu sonsuz hayatı olan mahluk, insanları mutlaka mutsuz etmek ister. Sadece onların mutsuzluğu şeytana memnuniyet verir. Diyor ki Allah-u Teala, ben onların sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. İşte şimdi insanları değerlendirirken kim sırat-ı müstakime ulaştırmayı diliyor, bunun için uğraşıyor, kim de sırat-ı müstakime engel olmaya çalışıyor. Ana caddesi üzerinden konuları tezekkür edeceksiniz. Dünya üzerinde bugün iki tür insan yaşıyor. Bir, Allah'ın yoluna, Allah'a, ki Allah'ın zatına insan ruhu sırat-ı müstakim üzerinden ulaşır. Sırat-ı müstakime davet edenler. Bir de buna mani olmaya çalışanlar. İşte sevgili kardeşlerim, ne hazin bir tecellidir ki şu televizyonu parsellemiş olan bir sürü din adamı, hepsi de Allah'ın yolundan alıkoymakla meşguller. Allah'a çağıranlara engel olmanın bütün muhtevası onlarda kilitlenmiş. Onlarla dünyaya yayılıyor. Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzdeki basiret sinni görme hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. O bizim yolumuzdur. Öyleyse anahtar, öyleyse ölçü. Kim sırat-ı müstakime çağırıyor? Kim Allah'a çağırıyor? Kim de buna mani oluyor? Bunu yerli yerine oturttuğunuz an şeytanın bütün tuzağını yok edersiniz. O zaman önünüzde yeni bir dünya açılır. Allah'a doğru bir yolculuğun hazırlıklarına başlarsınız. Şu dünya üzerinde Allah'a ermek, işte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun reçetesini vermiş. Ve bütün hayatımızca size bunları anlatmaya çalıştık. Ve Allah bize ne kadar ömür verdiyse hayatımızı hep buna hasredeceğiz. Buna vakfedeceğiz. Bunun için yaşıyoruz. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz mutlu olun. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Ve biz varız, hayattayız, hamdolsun Allah-u Teala'ya. Öyleyse el ele, gönül gönüle geleceğin o daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olacak olan merdivenlerinde el ele, gönül gönüle yukarıya doğru yükselmek, Allah'a doğru. İşte sizler o yolun yolcularısınız. Allah'ın yolcuları. Öyleyse bu anahtarları size sunan Allah Teala demek ki
Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda bir saadet reçetesi olarak indirmiş. Öyleyse her şey orada. Mutlu olmak istiyorsunuz, bütün göstergeler orada. Evvela ilk ayrımınız, Allah'a çağrılıyorsunuz. Kim Allah'a çağrılmaktan sizi men ediyorsa onlara dikkatle bakın, onlar Allah'ın değil şeytanın dostlarıdır. Nisa 167'de Allah Teala diyor ki: İnnellezîne keferû ve sabdu an sebîlillâhi kattâlu dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar kafirdirler diyor Allah Teala ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'ın yoluna ulaştırmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler.

Allah Teala diyor ki başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isteyenleri biz bizim yolumuzdan hidayetten uzaklaştırırız. Öyleyse Allah'ın rahmetinden kovduğu, Allah'ın hidayetini uzaklaştırdığı insanlar, uzak bir velayet içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı bilemeyenler, Allah Teala tarafından uzak velayete ulaştırılmış olanlardır. Dikkat edin onlardan bir, hem seçilmeyen hem de Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılan, Allah'ın uzaklaştırdığı insanlar var. Bu insanlar kimler? Bu insanlar kalplerinde zevk olanlar. Bu insanlar kalplerinde maraz olanlar. Kalplerinde maraz olanları uzak bir dalalete bırakırız diyor Allah Teala. Hidayetimizden uzaklaştırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah Teala'ya hamdesiniz, şükresiniz azdır. Siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindesiniz. Hepinize ne mutlu ki o sırat-ı müstakimin üzerinde bundan 14 asır evvel sahabe vardı. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, sen sırat-ı müstakimin üzerindesin. Allah Teala sahabeye diyor, siz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye diyor, siz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Sırat-ı müstakim, Allah'a doğru uzanan bir yol. İki tane yatay sebilden, iki tane dikey sebilden ulaşan bir yol. Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bu yolun üzerindesiniz. Her kim ki size derse insana hayat veren ruhtur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu aldığı için ölürsünüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunları söyleyenlere dikkatle bakın. Ne yapmış oluyorlar? İnsanları Allah'ın sırat-ı müstakiminden koparmış oluyorlar. Onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmuş durumdalar. Yani Allah'ın yolundan saptıranlar, Allah'ın yoluna ulaşmasına insanların engel olanlar. Ne diyor İblis? Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara ulaşacağım ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım diyor İblis. İşte şimdi o iblisin takımı dünya üzerinde faaliyette bütün dinlerin arasında çoğunluğu bu insanlar teşkil ediyor. Bütün dinler diyoruz çünkü başka başka dinlerin var olduğu zannediliyor. O istikamette konuşuyoruz bütün dinler diye. Yoksa sadece Allah'ın hanif dini var. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a çağırıyor, Allah'ın sırat-ı müstakibine davet ediyor, Allah'a davet ediyor, onlar sizin dostlarınızdır. Kim Allah'a ulaşmayı engelliyorsa, sırat-ı müstakime ulaşmaktan sizi engelliyorsa, buna mani oluyorsa, ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhunuzu aldığı için ölürsünüz.
Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz diyenlerse, onlar şeytanın dostlarıdır. İşte sırat-ı müstakime ulaşmanıza iblis onlar vasıtasıyla mani oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dünya düşünün. Bu dünyada mutluluk var. Ve mutluluk mutlaka ruhunuzu Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaştırmanızla gerçekleşecek. Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmanızı Allah-u Teala 11 defa üzerinize farz kılmış. Ve bu lazimeyi, bu farziyeti engellemeye çalışan insanlar hayatta ve din öğreticisi sıfatlarında görünüyorlar. Ve konunun hazin bilançosu orada ki televizyonları bu insanlar parsellemiş durumda. Ve insanlar onların doğru söylediklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu yolun yolcuları, Allah'ın yolcuları, sırat-ı müstakim üzerindeki siz sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindesiniz. Mutluluk sizin için. Bütün insanlar için olan mutluluğu görüyorsunuz ki insanlar kendi iradi yapılarıyla, kendi elleriyle sıfırlamışlar. Bütün güzellikleri mahvetmişler, devre dışı bırakmışlar. Şeytanın asırlarca boş durmayarak insanlara adım adım değişen yüzlerce, binlerce kitap yazdırmasının sonucu olmuş bu. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu devrin Resulüne sesleniyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı unuttu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde, Allah'ın o Peygamber Resulü'nün devrinde, Kur'an-ı Kerim unutulmak şöyle dursun, bütün boyutlarıyla yaşandı. O, Nebi Resul'dü. Hem Peygamber'di, hem de Resul'dü. Ondan sonra artık Peygamber Resul hiç olmayacak, hiç olmadı. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Ancak Allah'ın veli Resulleri olacak. İşte Allah-u Teala bu ince Resullerden birisi için söylüyor.

hayattayken. Kim sizi hayattayken Allah'a ulaşmaktan men ediyorsa onlar Kur'an-ı Kerim'de yer almış. İnne hüdallahi hüvel hüda diyor Bakara 120'de Allah Teala. Muhakkak ki hidayet var ya, işte o Allah'a ulaşmaktır. Affedersin, ters söyledim. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Ve insanlar diyorlar ki ruhu Allah Teala vermiştir. Ruh size hayat verir. Hiç kimsenin ruhu o kişi hayattayken Allah'a ulaşamaz. Yani hiç kimse hayattayken sıratımızda kimin üzerinde olamaz. Allah Teala da işte o sıratımızda kimdir? Onun üzerinde olun. Onun dışındaki hiçbir fırkaya kesinlikle girmeyin emrini vermesine rağmen insanlar bunu söyleyebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. En güzel standartlar içinde sizin hep böyle Allah'la baş başa, Allah'ın yolunda adım adım yücelen bir mutluluk merdiveninde daha güzele, daha güzele, daha güzele hep hayatınızı idame etmenizi, devam ettirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Salatü selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutlu olmaktan bahsetmek istiyorum. Mutlu olmak. Mutlu olmak istemeyen acaba var mıdır bu dünya üzerinde? Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bize öyle geliyor ki yoktur. Herkes bir tek amacın peşinde mutlu olmak. İnsanlar bugünlerde hep stres atmak diye bir şeylerden bahsediyorlar. Zavallılar tasavvufun tesisini bile bilmiyorlar. O aradıkları mutluluğa bunun dışındaki başka bir yolla ulaşmanın mümkün olmadığından haberleri yok. Bir kör dövüş içinde ömürlerini harcıyorlar. Cehenneme giden bir trene binmişler. Tren onları o hedefe doğru götürüyor. İnsan olduklarının, Allah'ın en sevgili mahlukları olduklarının farkında olmadan bu dünyada bir ömür geçirecekler. Sonra da ölecekler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilecekler,

ne de kıyametten sonra cennete girebilecekler. Bir ömür böyle geçti olacak sevgili kardeşlerim. Bir ömür tüketecekler. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Kur'an'ı yaşamayan insanlara dikkatle bakın. Yüzlerinde kin okursunuz. Nefret okursunuz. Mutsuzluk okursunuz. Herkese çatmak için bahane arayan, mutsuzluğu yok etmek için başka insanları mutsuz etmeyi amaç edinen insanlar. Ne kadar korkunç bir durum. Hiç mi hiç haberleri yok Allah-u Teala'nın insanlık için çıkardığı fermandan, Kur'an-ı Kerim'den. Oysa ki tatbik etseler dört başı mamur bir saadeti hangi seviyede bir insan olursa olsun hepsi yaşayabilir. Ama bilmiyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, ne din öğreticiler dinlerinin aslında mutluluğu sağlayan yegane din olduğunu farkındalar. Ne onun dışındaki dinlerini yaşamaya çalışan insanlar. Yani korkunç bir tuzak iblis tarafından kurulmuş. Önce Musevileri almış devreye, mahvetmiş. Sonra Hristiyanları almış devreye, iblis mahvetmiş. Mutluluğun bütün boyutlarını unutturmuş insanlara. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini etrafındakilere öğretirken Museviler ve Yeseviler, Yahudiler ve Hristiyanlar çok büyük oranda dinlerini kaybetmişlerdi. Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a teslim etmeyi, fizik vücudu teslim etmeyi, nefsi teslim etmeyi, irşad olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren kainatın tek dini, bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in dini, önce Musevilerde unutuldu. Sonra Hristiyanlarda unutuldu. İki din de aslında birbirinin aynıydı. Hazreti İbrahim'in diniydi. Hazreti İbrahim'in dini de Hazreti Nuh'un diniydi. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti Adem'in diniydi. Başka bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Ama şimdi konunun dikkat çekici noktası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yapmaya başladığı zaman Museviler de İseviler de adlarına Kur'an-ı Kerim kitap sahipleri diyor. Çoktan dinlerini unutmuşlardı. Yani saydığım yedi safa artık büyük kitleler tarafından yaşanmıyordu. Yani insanların %99'undan fazlası Museviler arasında da İseviler arasında da artık dinlerini yaşamıyorlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler onlara çok tuhaf görünüyordu. Dinin bir muhtevası olarak görmüyorlardı onun söylediklerini. Çünkü kendileri atalarının yaşadığı gerçek dini çoktan unutmuşlardı. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oldular. Ama onların arasında küçük gruplar vardı. Hristiyanların da Yahudilerin de arasında küçük gruplar. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ın aynını yaşıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe, o da onları açıkladıkça
gözyaşları döküyorlardı, sevinç gözyaşları, aynı şeyleri söylüyor diye. Onların yaşadıklarının aynını söylüyor diye. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün İslam alemi de dinlerini, dinin insanları cennet saadetine ve dünya saadetine taşıyacak olan bütün unsurlarını unutmuş vaziyetteler. Ve din adına bir öğreti yapılıyor. Alabildiğine geniş bir İslam hukuku, fıkıh öğretisi. Bu öğreti gerçekten başarılı. Ve fıkıh konusunda alimlerimiz gerçek bir bilginin sahibi. Ama gelin görün ki o öğrendikleri ilim, fıkıh öğretisi onları cennete ulaştıramaz, dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Geri kalan kesimin tasavvuf tarafı da Kur'an'daki köklerle tasavvufu birleştirebilmiş değiller. Tasavvufu ayrı bir olay, Kur'an'ı ayrı bir olay olarak görüyorlar. Veya tasavvuf ve şeriat diye bir ayrım yapmışlar. Şeriatı yaşayanlar ve tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayırmışlar. Kur'an'ın tasavvufun ta kendisi olduğunun farkında değiller. Hangi açıdan şu mutluluk meselesine bakarsanız bakın, insanlar her şeyden önce dinlerini unutmuşlar. Din yok olmuş. İslam alimleri tarafından bitkisel hayata sokulmuş. Peki bunu kasten mi yapmışlar? Hayır, kesinlikle değil. Asla böyle bir olay yok. Özellikle dini yok etmek üzere bir gayret, dinin temel esaslarının unutulması konusunda bir gayret, kasıtlı bir gayret asla geçerli değil. Böyle bir olay yok. Ama insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği şeyleri kendi düşüncelerinin mahsulü olarak değerlendirip adım adım Kur'an'daki İslam'dan bugün yaşanan İslam'a ulaşmışlar. Ve bugün yaşanan İslam hiç kimseyi cennet saadetine ulaştıramaz. Dünya saadetine hiç ulaştıramaz. Ama benim sevgili kardeşlerim, biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ki bu Kur'an'daki İslam'ın bir kelimeyle anlatımı söz konusuysa onun adı mutluluktur. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Emrine hasrettim diyor. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Yedi kat gökler, yedi kat yerler hepsi insanlar için. Ve yarattığı bütün canlılarda melekler de insanlar için, cinler de insanlar için yaratılmış. İblisin en çok içerlediği, öfkelendiği nokta burası zaten. Allah'ın yakınlarında biriyken cin tayfesinden olan iblis, Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi üzerine dehşetle itiraz ediyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Sen beni ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın demek istiyor. Onu ise diyor çamurdan yarattın diyor. Ben onun önünde secde etmem diyor. Allah Teala da diyor ki öyleyse huzurumdan kovuldun. Ve diyor seni cehennemde cezalandıracağım.
O da diyor ki bana kıyamet gününe kadar izin ver. Bütün bu insanları yoldan çıkarmam için bana yetki ver, müsaade ver. Allah Teala buyuruyor, atlılarınla, yayalarınla insanları nasıl kandıracaksan kandır diyor. Ama sen ve sana tabi olanlar, sana uyanlar, onların hepsini, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah Teala. Ve diyor sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir macerayla yola çıktık. İblis bir tarafta, biz de onun tam terazinin karşı kefesindeyiz. Biz bütün insanları cennete çağırırız. İblis de bütün insanları cehenneme çağırır. Şimdi konunun can alacak noktasına ulaşmak istiyorum. İslam alemi dinlerinin 7 safhasını da unutmuş vaziyette. Şu anda bütün üniversitelerde öğretilen İslami ilimlerde, bütün İmam Hatip liselerinde öğretilen İslami ilimlerde yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün dünyada öğretilen İslami ilimlerde İslam'ın 7 safhası yok olmuş. Ve insanlar dünya saadetinden de mahrum, cennet saadetinden de. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Adına ameni olmak diyor Allah Teala bunun. Veya münip olmak diyor. Biliyorsunuz Arapçada bir kökten tam 28 tane kelime türetilebiliyor. Bu türetilen kelimelerden münip, münibine, yünip gibi kelimeler, enibü de aynı kökten geliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir kelime daha var, amenü olmak. O da Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümini ifade ediyor. Öyleyse mümin demek, iman eden demek. Allah'a iman eden demek. Bizim insanımız, bütün İslam alemimizde ne diyor ki, kim Allah'a iman ederse, inanırsa, Allah'a inanan herkes, kalbinde zerre kadar iman olan, Allah'a inanma konusunda zerre kadar iman olan bir kişi, yani zerre kadar inanan bir kişi, mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girer diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de girmez diyor. Ne dersiniz şimdi sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim girmez diyorsa, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretmişse, bu insanlar da yani biz şimdi cehenneme mi gireceğiz deyince ne dememiz lazım? Onların hatırı için hayır siz cennete gireceksiniz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim bize Allah-u Teala tarafından öğretildi. Ve Kur'an-ı Kerim ne derse bütün şartlar altında biz yalnız Kur'an-ı Kerim'in söylediğini söyleriz. Ama bütün insanlara ters düşermişiz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'e hepsi ters düştükten sonra ne yazar ki? Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i temsil ediyorsak bugün, onlar da Kur'an-ı Kerim'in her şeyini unutmuşlarsa, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini unutmuşlarsa, o zaman elbette bizi karşılarında göreceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir şey. Peki biz onları suçluyor muyuz?
Neden yanlış öğrendiniz diyor muyuz? Hayır demiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu demeye hakkımız yok. Neden yanlış öğrendiklerini söyleyerek onları küçültmek gibi bir hedefin sahibi hiçbir zaman olmadık. Ve bu açıdan gayretlerini küçümsemiyoruz. Fakat bizi üzen şey, hakikatleri Kur'an ayetleriyle onları açıklamamıza rağmen istiflerini bozmamaları. Yani söylediklerinin doğru olduğunu zannetseler de, zannetmeseler de yanlışı söyledikleri için insanları gönderecekleri yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. İşte onun için mutluluktan uzak bir toplumu yaşıyoruz. İslam'ın 7 safhası Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bütün sahabe yaşamış mı? Yaşamış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehenneme mi girer? Hayır, cennete girer. Cennetin birinci katı onlar içindir. Peki ikinci katı kimler içindir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da tabi olan kişi, ikinci kat cennetin sahibidir tabi olduğu anda. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Peki, üçüncü safhaya gidelim. Birinci safha üçüncü basamakta yaşanır. Birkaç saniye içinde kişi yedinci basamağa ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engeller alınmıştır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller alınmıştır. Ve o kişinin kalbine idraki sağlayan ihbat konulmuştur. Bu kişi bu noktada yedinci basamaktadır. Bundan sonra bu kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşmak için Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Talepte bulunup da ulaştığı zaman kişi 14. basamaktadır. Kim Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini sormuş, ona ulaşmış ve tabi olmuşsa bu kişinin gireceği cennet ikinci kat cennettir. Dünya saadeti başka insanlardan farklı mıdır? Farklıdır. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren üçüncü basamak, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, Allah'ın zatında yok edinceye kadar 21 ve 22. basamaklar, o kişi müstesna bir mutluluğu yaşar. Neden yaşar? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi keser. Şeytan o kişiye en ufak bir tesirde bulunamaz. Asla ona negatif bir tesir icra edemez. Kişiyi mutsuz kılamaz. Allah-u Teala o kişiye şeytanın ilkasını önlediği için o kişi mutsuz olmaz. Üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar olay böyledir. Allah-u Teala bir koruyucu kalkanla o kişiyi şeytanın bütün ulaşmalarından engellemiştir, onlara mani olmuştur. Ve böylece kişinin şeytan sebebiyle yanlış fikirlerde donanarak mutluluğunun yok olması Allah-u Teala tarafından engellenmiştir. Ne zaman ki o kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve ruhu Allah'ın zatında derhal yok olur, burası 22. basamaktır. O zaman sevgili kardeşlerim,
nefsin kalbindeki muhtevaya dikkatle bakın. Nefsin kalbi %51 nur ile dolar. 7 gök katını aşarken ruh, her seferinde %7 nur birikimi olur kalpte. Başlangıçta alınan %2 nurla beraber, o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. Yani nurlar karanlıkları aşmıştır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bir kişi şeytanla ilişkisi tamamen kesildiği için mutlu bir hayat sürer. Bu 5-6 aylık bir süreci kapsar. Mutluluktur gerçekten. Bu devreyi geçirenler o devreyi en güzel devre olarak hatırlarlar. Çünkü vuslattan sonra ruh Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu kalkanı yok olur. Şeytan bütün hışmıyla tekrar devreye girer ve kişiyi Allah'ın yolundan çevirebilmek için olmadık yalanlar söyler ona. İşte herkesin mutsuz olduğu bir ortamda Allah'ın Kur'an'ını yaşayanlar mutlak saadeti yaşayanlardır. En az 6 aylık bir mutluluk. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti garanti eder. Bu kişiye Allah mutlaka mürşidini sevdirecektir ve gösterecektir ona mürşidini. Mürşidine ulaşan kişi tabiyetini gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinde bir değişiklik yoktur daha. O şeytanın hakimiyetinin önlenmesi sebebiyle mutluluğu üst seviyede yaşamasının dışında başka bir değişiklik yoktur. Nefs tezkiyesi diye bir olay daha hiç gerçekleşmemiştir. Ne zaman bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırırsa nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsin kalbinde %100 afetler varken %51 nurla dolması o kişinin kalbinin o kişiye dünyada yarı yarıya %51 mutluluğu mutlak olarak sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman ne olur? O zaman kişi mürşidine tabi olduğu noktadan ruhunu Allah'laştırdığı noktaya gelinceye kadar mutluluğu adım adım daha üst boyutta yaşar. Ama şeytanın müdahale edememesi sebebiyle kişi dünya mutluluğunu yeterli boyutta yaşamıştır. 5-6 aylık bir sürenin sonunda ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu noktaya kadar mutluluğu yaşayan kişi bu noktadan sonra mutluluğunu devam ettirebilir ama özel bir gayretin sahibi olmak kaydıyla. Yoksa mutluluğu devam etmez. Ve kişi bu noktadan sonra bu noktaya kadar düşme konusunda, Allah'ın yolundan saptırılma konusunda Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, Allah-u Teala tarafından kabul gördüğü andan itibaren dilek, o kişiyi hiçbir kuvvet Allah'ın yolundan saptıramaz. Ne şeytan, ne onun yandaşları, ne insan şeytanlar, hiç kimse bunu başaramaz. Ama ruh, Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra, koruyucu kalkan devre dışı kalır. Allah sözünü yerine getirmiştir. Allah'ın sözü mü var? Evet, sözü var. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse,
Allah onları kendisine ulaştırır. Neymiş neymiş? Allah dilediğini, yani insanlardan %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları Allah'a ulaştırır. Bu rakam da her zaman %10'un altındadır. Ve insanlardan Allah'a, Allah'a ulaştırdığı insanlar hiçbir devirde %10'u aşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, sayı önemli değil. Çok küçük bir azınlık, yüzde rakamı önemli değil, çok küçük bir azınlık Allah'a ulaşmayı diler ve bu mutluluğu yaşar. Ama geri kalanlar yaşayamazlar. Ve bu mutluluk bütün insanlar tarafından belki hayatlarının en güzel devresi olarak hep anılarda yer alır. Kişi sevincinden mutluyum diye bağırmak arzusunu duyar. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen için gayret bundan sonra gereklidir. Bu kişi şunu bilecektir. Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştırdıysa bunun arkasında kişinin talebi vardır, Allah'a ulaşma talebi. Ama Allah Teala da Zümer suresinin 13. ayet kelimesi gereğince ona söz vermiştir ki sen bana ulaşmayı dile, ben mutlaka kendime seni ulaştıracağım ve Allah Teala sözünü tutmuştur. Kişi bu sebeple bir hakikati görmüştür. Dört vasıfla harekete geçmiştir. Bir, bu kişi Allah'a inanmıştır. İki, Allah'a insan ruhunun o kişi hayattayken ulaşacağına inanmıştır. Üç, bunun üzerine farz olduğuna, bunun farz olduğuna inanmıştır. Kendisi için de farz olduğuna inanmıştır. Dört, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracağına da inanmıştır. İşte Bakara suresi 46. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki vellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum illa alel haşiyin diye başlıyor. İlla alel haşiyin. Ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun. Diyor ki Allah Teala onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına kesin şekilde, yani yakin hasıl ederek inananlardır diyor Allah Teala. İşte bu kişi dört imandan yola çıkmıştır. Allah Teala onu kendisine, o kişi kendisine ulaşmayı dilediği için ulaştırmıştır. Dilemeseydi Allah Teala onu asla kendisine ulaştırmazdı. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor Allah Teala. Diyor ki onlar Allah'a karşı takva sahibi değildirler. Bir, onlar şirktedirler diyor. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar diyor Allah Teala şeytanın kullarıdır. Üç,
Onlar diyor şeytanın dostlarıdır. 4. Onlar hidayette değildirler diyor. 5. Onlar hüsrandadırlar diyor. 6. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. 7. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. 8. Onlar dalaletedirler diyor. 9. Onların amelleri boşa gider diyor. 10. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan bütün negatif faktörleri üzerinde topluyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren beklemediği bir muhteşem mutluluğu yaşıyor. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştıktan sonra da bu mutluluk devam edebilir mi? Devam edebilir. Ama kişinin bundan sonra Allah-u Teala devreden çıkacağı için, kendisini ulaştırmakla Allah-u Teala sözünü yerine getirdiği için, çünkü sözü nereye kadardı? Bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Mutlaka yerine getirir. Getirdi Allah Teala. Kişinin ruhu mutlak olarak o kişi hayattaysa Allah'a ulaştı. Hayatta değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ertesi gün öldü. Birinci kat cennet onun. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu ihsanla tabiyettir. 12 tane ihsan almıştır. Ertesi gün öldü. İkinci kat cennet onun. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ertesi gün öldü. Üçüncü kat cennet onun. Peki kişi yaşıyor. Dördüncü kat cennete ulaşılması o kadar kolay değil sevgili kardeşlerim. Çünkü artık koruyucu kalkan kalkmıştır. Kişinin şöyle bir inanç sahibi olması lazım. Ya Rabbi, ben senin emrin üzere sana ulaşmayı diledim. Sen de beni sana ulaştırdın. Çünkü bu konuda sözüm vardı. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diye sözüm vardı. Hakikaten bu sözü gerçekleştirdin. Öyleyse bu benim dileğim üzerine olan bir şey ve gerçekleştirilmesini ben yaşadım. Şimdi ey yüce Allah'ım, ben sana fizik vücudumda teslim etmeyi dilersem, bu dileği sen benim kalbimde görürsen, beni gerçekten fizik vücudumda teslim alır mısın? Allah-u Teala'nın suali daima evettir böyle bir. Allah-u Teala'nın cevabı böyle bir suale daima evettir. Eğer kulun talebi varsa, o kulunu mutlaka fizik vücudunda Allah'a teslim kılar Allah-u Teala. Böyle bir talebin sahibi, üzerine düşen vazifeyi yaparak ispat edecektir. Bu talebin, fizik vücudun teslim etme talebinin sahibi olduğunu. Bunun işareti ise zikrinin kişinin devamlı olarak artmasıdır. Eğer kişinin zikri geçen günlere, aylara, yıllara paralel olarak artış gösteriyorsa, ister yavaş olsun artış, ister hızlı olsun. Ama artış gösteriyorsa, o kişi hayatının sonuna kadar bu artışı yavaş yavaş da olsa devam ettirebiliyorsa, o kişi giderek daha üst cennetlere ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar, 51'i bulan kişi dedik, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 107 de 7 kat gökleri aşması, %7 fazla, %49'dur. Önce kazandığı %2 rahmetle, bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatına yok olduktan sonra da kişi zikrini arttırmaya devam ederse, o kişiye bir taht ihsan edilir, zikri artar.
O kişinin zikri daha sonra günün yarısını aşar. Kişi bu gayretin sahibi ise bunu gerçekleştirebilir. Mutluluğun gerçek anlamda peşinde ise bunu gerçekleştirebilir. Çünkü kişinin zikrini günün yarısından öteye taşıması, her gün 12 saatten fazla zikretmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi bütün insanlar gerçekleştirebilirler. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbindeki talebe bakar. Kişi bu inançtaysa, Ya Rabbi, sen bana dedin ki, sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Ben diledim ve gördüm ki sen gerçekten beni kendine, benim ruhumu kendine ulaştırdın. Bana bu büyük mutluluğu yaşattın. O zaman sen gene diyorsun ki, ben senin fizik vücudunu da teslim alırım. Yeter ki sen zikrini arttırmaya devam et. Bu talebin sahibi ol, benden iste. Fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum. Ya Rabbi beni kendine, fizik vücudumu sana teslim al. Benim fizik vücudumu teslim al tarzında kişinin bir talebi, kalpten bir talebi Allah'a ulaşırsa, kişinin bu talebinin kalpten olup olmadığını Allah-u Teala tahkik eder. Kalpten olduğu, o kişinin zikrini giderek arttırmasından anlaşılır. Öyleyse ispat, Allah'a ait değildir. İspat, kulağa aittir. Kim, Ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum deyip de zikrini daha yukarılara doğru çıkarıyorsa, işte bu çıkış sevgili kardeşlerim, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasından sonra geçen standardı ifade eder. Ve zikri o kişinin iradesiyle her geçen gün, ay, yıl yavaş yavaş artar. Bu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada tehlike vardır. Kişi 15 binde birinci gök katındadır. 17 binde ikinci gök katındadır. 19 binde üçüncü gök katındadır. 21 binde dördüncü gök katındadır. 23 binde 5. gök katındadır. 25 binde 6. gök katındadır. 27 binde 7. gök katındadır. 29 bin, 31 bin ve 33 bin 7. gök katında 7 tane alemin aşılmasını ifade eder. Ve bu alemler aşıldığı zaman kişi 33 bin zikirle Allah'ın zatına ulaşır. Bu konuda geniş spektrumlu bir tatbikatı düşünelim. 7 tane alem geçmesi söz konusuysa, bu kişi burada daimi zikirde bu konuda zikirlerini arttırırken yavaş bir seyir takip etti. O zaman yedi defa 2000 arttırdığını düşünün. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 bin. Ağır bir gidişin insana ulaştırdığı yer orasıdır. Ama normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan herkes ruhunu Allah'a ulaştırır.

Asıl ulaşma noktası 33 bin zikirdir. Öyleyse insanlar hangi açıdan düşünürlerse düşünsünler, ruhlarının Allah'a ulaştığı nokta o insanlar için ermiş evliya oldukları noktayı ifade eder. Bu noktadan sonra düşmemek için her gün kişinin zikrini 33 binin altına düşürmemesi temel hedefi olmalıdır. Ve de zikrini arttırabilirse Allah-u Teala'nın ona gök katlarında özel hediyeleri olacaktır. Hedef daimi zikirdir. Kişi Allah'a ulaştı 33 bin zikirde, 33 bin zikrini devam ettiriyor. Bu onun yoldan düşmesine engel olacak olan kesin bir tatbikattır. 33 bin zikrin kesintisiz devamı o kişiyi asla yoldan çıkmayacak, devamlı Allah'ın velisi, ermiş evliyası kılacak olan bir tatbikattır. Ama böyle bir tatbikat insanı dereceye götürür. Bir süre sonra bu kişi de 33 bin zikir de çekmeme eğilimi oluşabilir. O zaman aşağı doğru bir iniş başlar ki sonuç düşmektir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı ispat edeceğiz. Fizik vücudunu teslim etmek istediğimizi, biz Allah'a 33 bin zikrinin ötesinde artan zikrimizle ispat edeceğiz. Günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımızdan kısa bir müddet sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsimizin kalbinde biz günün yarısından daha fazla zikre ulaştığımız, yani zahit olduğumuz zaman %71 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim zikrimizin giderek artışıyla %81'e kadar ulaştığında fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizin o dizaynına dikkatle bakın. Burada fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadan sonra çok kısa bir zamanda mutlaka daim zikre ulaşırsınız. Güç olan şey zahit olmanın, günün yarısından daha fazla zikretmenin başarılması ve fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu noktadan sonra daimi zikir kolay ulaşılan bir nesnedir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetler %81 yok olduktan sonra zaten o fizik vücut %19 asi olan nefsin afetlerini dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasının sembolünü teşkil eder. Çünkü daimi zikirle ulaşacağı yer orasıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek, kişinin daimi zikirle ulaştığı noktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada hepiniz için daimi zikre ulaşmadan evvelki son durağınızın fizik vücudun teslimi olduğunu düşünün. Ondan sonra düşme olayı son derece nadir bir olaydır. Yok denilebilir. Çünkü kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinin kalbindeki afetleri zaten dinlemediği için alışacaktır Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Bu sebeple Allah'ın zikrini arttırmakta ona mutlaka yardımcı olacaktır.
Ve de kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte asıl mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı birinci özellik daimi zikrin sahibi kılmaktır size. Zannetmeyin ki daimi zikre sadece kendi gayretinize ulaştınız. Allah'ın sizin gayretinize kattığı, sizinkinin kim bilir kaç katı sizi sonuca ulaştıracak yardımı söz konusudur. Fizik vücudun teslimini gerçekleştiren herkes Allah'ın yardımıyla bu noktaya çıktıktan sonra birazcık ömrü varsa mutlaka daimi zikre ulaşır, ulul elbap olur. O zaman dünya gerçekten yaşanacak bir yerdir sevgili kardeşlerim. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü bu noktada kişi daimi zikre ulaşmıştır. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani Allah'ın emirlerini yapma diyen bir afet, yasak ettiği fiilleri işle diyen bir afet artık yoktur. Allah'ın bütün emirleri otomatik olarak yerine getirilecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyebilecek bir talep gelmeyecektir kişinin içinden. Bu kadar mı? Hayır, daha ötesi var. Bu iki vasfa sahip olduğu için kişi, Allah onun kalp gözünü açar, kalp kulağını açar. Bu fiziğin ötesinin başlangıcıdır sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz açıldığı zaman Allah-u Teala'nın size hiç görmediğiniz alemleri gösterdiğini göreceksiniz seviyenize göre. Ve size bir şeyler söylediğini işiteceksiniz. Her zaman sizinle beraber olacak. Her zaman size bir şeyler söyleyecek sahibiniz. Allah Teala bizim sahibimiz. Her zaman hamdolsun ki bizimle konuşur. Bu mutluluğumuzun arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var. Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim gayretimizde oluşmayan, Allah'ın vehbi olarak ulaştırdığı bir daimi zikir var. Daimi zikre biz kendimize ulaşmadık sevgili kardeşlerim. Daimi zikre bizi Allah ulaştırdı. İstikak etmedik. O bizim için bir istikak değildi. Onu hak etmedik. Bir hakkın gayret ederek daimi zikre ulaşmadık. Bizi daimi zikre Allah ulaştırdı. Bu Allah'ın vehbi olarak bize hibe ettiği bir muhteşem hediyedir. Bu sebeple Rabbimize sonsuz minnet ve şükran duyarız. İşte daimi zikrin sahibi olduktan sonra kainatın bütün güzelliklerini bize yaşatan Allah'ımıza hamd ve şükrederiz. Bize yerlerin melekutunu idik kat cehennemi birer birer gösterdi Allah-u Teala. Tüylerimiz ürpererek onları gösterdi. Korkuyla tüylerimiz dehşetten ürpererek sorduk. Yoksa buraya mı gideceğiz diye. Hamdolsun ki hayır. Ama bunu mutlaka görmen lazım. Öyle buyurdu. Her cehennem katı ayrı bir özellikteydi. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara gerçekten acımamanız mümkün değildir. Onların cehennemde hangi noktalara geldiklerini gördüğünüz zaman. İşte sevgili kardeşlerim, tam Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın açıkladığı gibi bütün söylediklerinin gerçek olacağı o gelecek günleri gösterdi. Cehennemdeki gelecekte olacak olayları.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre zaman yoktur. Zaman biz kullara göredir. Çünkü Allah Teala sıfır zaman aralığında kainatın ve yokluğun her noktasına ulaşabilecek olan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için mekandan münezzehtir. Öyleyse biz insanlar için mutluluk mu daimi zikirle başlayan bir vetiredir. Bütünlenmesi mutluluğunuzun. Orada Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz. Orada da daimi zikrinin sebebiyle ehli hayır olursunuz. Ve Allah size Kur'an'ın her ayetini ayrı ayrı öğretir. Hangi ayete baksanız onun Kur'an'ın 20, 28 basamağından ve 7 kademesinden hangisine ait olduğunu bir çırpıda çıkartırsınız. Bu noktaya ulaşmış olan bir insan Allah'ın karar mekanizmasıyla hareket eder. Daima Allah'tan sorar, ehli tezekkürdür. Bu noktadan sonra burada yerlerin melekûtunu gösteren Allah Teala sonra göklerin melekûtunu gösterir. Birinci gökkatını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını ve her gökkatındaki olayları, gökkatlarını anlattığımız o derslere yeniden göz atın. Özellikle yedinci kat birçok sırrı muhtevasında tutar. Yedi alem oradadır. Diğer katlarda sadece birer alem olduğu halde yedinci katta yedi alem vardır. Ve nihayet Sitre-i Münteha, oradan da Allah'ın zatına ulaşma. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını da görürsünüz. Son bulmaca orada çözülür. Mutluluk mu diyorsunuz? Saçlarınızın ucundan topuklarınıza kadar vücudunuzun her zerresi mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın öylesine bir mazhariyetidir ki ona mazhar olan kişi Allah'a ömrü boyunca hep hamd ve şükretmekle devam eder. Hele Allah Teala kendisine vehbi olarak vermişse hibe etmişse tüm bu muhteşem güzellikleri onu seçmişse işte şu anda şu dünyada verilen gezegendeki en ağır görev bizim omuzlarımızda ama bu bize hiçbir zaman zorluk vermez. Çünkü her şeyi ona havale etmek imkanını bahşetti bize. Bizim omuzlarımızda hiçbir şey kalmaz. Siz bize ulaştırırsınız dertlerinizi. O an biz de sizinle beraber hüzünleniriz. Ama Allah Teala derhal alır kalbimizdeki hüznü. Bizi bir iki dakika içinde her türlü hüzünden kurtarır. O zaman sevgili kardeşlerim, öyle mutlu bir hayatınız olur ki Allah'a her an hamd ve şükretmek sizin için duyulmaz bir zevk olur. Bir vazife değil, bir zevkten bahsediyorum sevgili kardeşlerim. O kadar çok güzellik yaşarsınız ki

de hem emirler cephesinde bütünü yaşarsınız, hem de nehiler cephesinde bütünü yaşarsınız. Allah'ın katında bütün güzellikleri yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Eğer değilseniz arkasında sadece bir tek sebep yaşar. Allah'a ulaşmayı dilememeniz. Onun bütün kademelerini yaşamış ve şu anda dünyadaki insanların içinde en üst noktada bulunan biz konuşuyoruz. O en üst noktadaki görev, o görev bize verildi. Hidayete erdirme görevi. Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek, gönlümüzle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Mutluluğunuz daim olsun. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da sizlerin olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha

yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa,
O zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe
Onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، زدنا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yani Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk. Başka ne var ki kardeşlerim? Allah hepinizi sadece saadeti, mutluluğu yaşayasınız ve bu mutluluk sebebiyle Allah'a hep şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Kim mutluysa o Allah'a sonsuz hamd eder ve şükreder. Şöyle bir bakın etrafınıza, bir düşünün, ne kadar çok şey var Allah'a şükretmeniz için, hamd etmeniz için. Sevgili kardeşlerim, madde bir, insan olarak yaratılmışsınız. Madde iki, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bir trilyonersiniz. Her biriniz. Ve Allah-u Teala sizi mutlu kılmak istikametinde Allah'ın yoluna ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Çoğunuzun ruhu çoktan Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bahsettiğimiz zaman Yüce Rabbimize hep aynı cevabı alıyorum. Bundan büyük haz duyuyorum, mutluluk duyuyorum, huzur duyuyorum. Çok güzel bir olay. Neyden? Sizden onların çoğu evliya diye bahsediyor her zaman sevgili kardeşlerim. Nasıl sevinmem ki? 27 senedir Allah Teala'nın indinde sizlerle beraberiz Allah için. Sevgili kardeşlerim, 27 yıl insan ömründe bir merhale. Ama hamd ederiz ki biz kırlarda, ormanlarda var olan ahlat ağacı, meyveler yense de yenmese de biz hep meyve veririz. Sevgili kardeşlerim, biz onun için yaratılmışız. Sizlere Allah'ı öğretmek için, onun öğretisini size sunmak için seçim onun. Ama bunca yıl sonra Allah-u Teala'dan bu müjdeyi almak, onların çoğu evliyadır ifadesi, sevgili kardeşlerim, bu büyük bir şey değil mi? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki çoğunuz evliyasınız. Yani şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Evet, mutlak bir saadet değil, dünya saadetiniz tamam değil. Ama yarıyı da aşmış durumda. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri bu hedefe ulaştırması, çoğunuzun bu hedefe ulaştırılması Allah-u Teala tarafından, sevgili kardeşlerim,
Biliyor musunuz, bu bize Allah-u Teala'nın verdiği en büyük müjde. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer kilometre taşısınız. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesisiniz. Hidayet nurusunuz. Allah'a davet edenlersiniz. Bu bize büyük sevinç veriyor. Ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için? Diyor ki, Habibim, de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu yol bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra biz de aynı şeyi söylüyoruz size. Bu yol, bu sırat-ı müstakim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim yolumuzdur, bizlerin yoludur. Hepiniz sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaşanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ulaşmayanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen hepiniz ve hepiniz bilin ki yarıdan, yarımızdan çok daha fazlanız. Hamdolsun ki Allah'ın evliyası olmak şerefine erdiniz. Bu bize ne kadar huzur veriyor, sevinç veriyor, sürur veriyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerin mutluluğunuz en çok bizi mutlu eder. Ağlat ağacı boşa gitmeyen meyveler verdi. En çok taşlanan ağaç, en çok meyve veren ağaç. Biliyorsunuz ki sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Sevgili kardeşlerim, gelecekte neler söylediğimizi birer birer yaşadıkça her şeyi daha kıymetli, daha Allah'a yakın olarak değerlendireceksiniz. Henüz ufukta aydınlanmayan çok hedef var sevgili kardeşlerim. İnsanlığın çok büyük bir kısmının, pek az hariç hepsinin cehenneme gideceği bir ortamda yaşıyoruz. Ve Allah bize ne kadar ömür verdiyse, bu can bu tende kaldıkça hep o insanların, sizin dışınızdaki insanların Allah'a yaklaşması için, Allah için olmaları istikametinde, onların da sizlerin, bizlerin yaşadığı o mutluluğu yaşamaları istikametinde hep var olacağız. Sadece bizim ülkemize has bir uğraşı değil, bütün dünyaya yönelik bir uğraşı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Daha ötesine de ait bir uğraşı. Her şey daha güzel, daha güzel ve daha güzel olacak. Zikrinizi kolay kolay daha fazla arttıramıyorsunuz. Ama bu böyle olacak, böyle devam edecek manasına gelmez. Gelecek devrelerde aranızdan daimi zikrin sahipleri fışkıracak. Ve daha sağlam zeminlerde Allah'ın dostları olacağız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki onunla birlikte
yani Allah ile birlikte ve sizlerle birlikte Allah'ın evliyalarıyla. İnsanlar hala bilmiyorlar. Bir dileğin, bir tek dileğin onları Allah'ın evliyası yapabileceğine ihtimal vermiyorlar. Ve bunun Allah'ın garantisi olduğundan haberleri yok. Duyanlar da kolay kolay inanamıyor. Ama sevgili kardeşlerim, böyle olması normal değil mi? Onlara bu öğretilmiş. Asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardan din öğreniyorlar. Ve ne yazık ki şeytanın ifsadı bütün asırlar boyunca hep aktif hüviyette devam etmiş. İnsanları Allah'ın yolunun temel ilkelerinden ayırmak için iblis her şeyi yapmış. Sonuç mu? Sonucu bir ibret aynasından beraberce seyredelim sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir asr-ı saadet yaşadılar. Onlara Allah-u Teala kainatın artık değişmesi mümkün olmayan son kitabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla nimet olarak verdi. Nur olarak verdi. Hidayet rehberi olarak verdi. Ve hepsi hidayetin bütün kademelerini yaşadılar. İslam'ın 7 safhası sahabe tarafından yaşandı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3 oldu. Hepsi fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'a teslim ettiler. Hepsi daimi zikre ulaşarak nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5 oldu. Hepsi irşada ulaştılar. 6 ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. Şimdi ibret aynasında 14 asır sonra bugünümüze bakıyoruz. Dini öğretenler bu anlattığımız şeylerden haberdar dahi değiller. Sadece bizim kavmimiz değil, bütün dünya Kur'an'ı unutmuş. İnsanlar için bugün İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret olmuş. Ve alabildiğine bilinen bütün gayretlerle o istikamette öğrenilen bir fıkıh ilmi söz konusu. Gerçekten bu devrimizde de, içinde bulunduğumuz devirde de fıkıh alimleri Kur'an-ı Kerim'i gerçekten en güzel şekilde fıkıh açısından biliyorlar, değerlendiriyorlar, tatbikatını da en güzel şekilde yapıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar ki Kur'an'ın hedefini bilmiyorlar. Kur'an bütün insanları mutluluğa davet eden bir muhteşem kitaptır. Sulh ve sükûnu emreder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı
içerisinde insanları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan ne varsa 14 asır evvel sahabeyi Allah'ın sevgilileri yapan, Allah'ın en çok sevdiği kişiler yapan, onları hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaştıran bütün faktörler 14 asırda yok olmuş. Tatbikattan tamamen koparılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Kur'an-ı Kerim sadece kaideleri koymamış. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indirilmiş ama 23 yılın ötesindeki olayları da almış Allah-u Teala. Sahabenin hepsinin irşat makamına ulaştığını ve tabiinin sahabeye tabi olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Yani bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlar. Yedinci safhaya ulaşmışlar. Allah'ın sadece evliyaları değil, irşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler olmuşlar. Dünya saadetini de bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Ahirette de varacakları yer adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, iki cihanda da Allah Teala onları sait kılmış, mesut kılmış, mutluluklardan mutlulukları yaşıyorlar. Allah Teala onları neden o kadar seviyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bu kainattaki en sağlam kaleyi oluşturdular. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında sırf onu müdafaa için kaç kişi şehit oldu? Çok sayıda düşman karşısında. Onun sevgisinden öyle bir tutkuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlıydılar ki sevgili kardeşlerim, o çağ unutulmaz. O çağ sevgi çağıydı. Sevginin bütün bedenlere yayıldığı, yerlerin göklerin sevgi diye yaşadığı bir devreydi. Öylesine güzel anlatıyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, bu buğzun arkasında öldürme var. Bu buğzun arkasında, yani kötü davranışın arkasında işkence var. Bu kötü davranışın arkasında bütün kötülükler var. Putperestlerin İslam'a yaptığı bütün kötülükler var. Yıllarca süren bir açlık ablukası. Ama bakınız ne diyor Allah Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size devamlı kötülük ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olanlarsınız, bütününe iman edenlersiniz. İşte bu devirde de sizler sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe
tabi olanlar. Hayır, şeriattan bahsetmiyorum. Kur'an'ın mutluluk faktöründen bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluklar demetidir. Bir mutluluklar dünyasıdır. Ve bir mutluluklar rüyasıdır. O rüyayı hakikat yapmak için, oradaki mutluluğu 7 tane safayı yaşayarak, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmekle kesintisiz bir iç dünya mutluluğunu, sulh ve sükununu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğunu, dış dünyadaki sulh ve sükununu ve kesintisiz bir Allah ile olan emirler ve nehiler cephesinde şekillenen ilişkiler dizisinde bir sulh ve sükunu, bütün emirleri yerine getiren, yasak teklifleri işlemeyen bir muhteva kazanmayı, işte Kur'an bunları bir rüya olmaktan çıkarır, hakikat haline getirir. Onlar dış dünyalarında sulh ve sükunun sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? Ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Neden? Her kavimde kan davası var diğer kavimlere karşı. Her kabilede, affedersiniz. Her kabileden bir takım sahabe başka kabileden insanlar öldürmüşler. Yeter mi? Yetmez. Kendi kız çocuklarını öldürmüşler. Diri diri mezara gömmüşler. Hırsızlık, şeytana, şeytanın falına bakmak, şeytanın önerdiği kötülükleri yapmak, her türlü negatif faktör hepsi tarafından işlenmekteydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini öğretmeden önce. İşte Allah Teala onu söylüyor. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah sizlerin kalplerini telif etti de can dostları oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizleri oradan kurtardı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, o günlerden bu tarafa Kur'an hiç değişmedi. Ondan evvelki kitaplar da Kur'an'ın aynını söylediler. O asıllar insanlık tarihi boyunca hiç değişmedi. Adem Aleyhisselam zamanında yaşanan din bugün Kur'an-ı Kerim'de adı konulan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Adem Aleyhisselam'ın dini, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Arapça adıyla Kur'an-ı Kerim'deki İslam dini, hiçbir değişiklik olmamış insanlık tarihi boyunca. Din hep mutluluğa davet etmiş. Sevgili kardeşlerim, görmüyor musunuz? Eski ufuklara doğru bir göz atın. Osmanlı'yı göreceksiniz. Yükselme devri boyunca ne yaptığını zannediyorsunuz Osmanlı'nın? Sadece İslam'ı yaşadılar. Öyle bir yaşadılar ki 7 iklim 4 bucağa örnek oldular. Sahabenin yaşadığı İslam'ı onlardan asırlarca sonra Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl anlatsam
nasıl sizlere söylesem, içimi döksem, hepinizi o müstesna mutluluğa, Osmanlı mutluluğuna ulaştırsam, bilmem ki nasıl yapsam bu işi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan neydi biliyor musunuz? İslam. İslam deyince bazı insanların tüyleri diken diken olur. Onu bir umacı gibi görürler. İnsanları mutsuzluğa götüren bir faktör. Şu 400 yıl dünya hakimiyetinin sahibi Osmanlı'ya bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Asker sınıfı, madde bir. Tepeden tırnağa İslam'ı yaşıyordu. Yeniçeri Ocağı'na bir mürşide tabi olmayan hiç kimse acemi oğlan olarak giremezdi. Asker A'dan Z'ye Allah'ın dostuydu. Öylesine dürüstlük hakimdi ki padişahlar kul borcuyla asker kabul etmezdi. Hadi gelin sizinle tarihin bir iki noktasına ulaşalım beraberce. İkinci Murat devrine ulaşıyoruz. İkinci Murat askerlerine şunu emrediyor. Diyor ki, benim askerim kul borcuyla bana gelmesin. Hazineyi hastadan alın. Kime borçluysanız götürün alacaklarınızı, ona oradan versinler. Siz alın alacaklarınıza verin ama borçlu gelmeyin bana. Ve bütün asker bu minvali üzere yaşadı. Ve bir sahne. Bir sabah içtimağında bir Yahudi bezirgan padişahın atının yularını tutmuş. Padişahım demiş, maruzatım var. Böyle demiş, bezirgan başı ne istersiniz? O da demiş ki, maruzatım şu, senin bu askerlerin var ya, benim bahçeme girmişler, oradan elma almışlar ve parasını bırakmamışlar. İkinci Murat fena halde üzülmüş. Gözlerinden birkaç damla yaş akarak, bunu demiş bana nasıl yaparsınız? Ben size demedim mi, benim hazinemden alın paralarınızı, borçlarınızı ödeyin. Beni kimseye borçlu koman, borçlu bırakmayın kimseye beni. Demedim mi ben size demiş. Nasıl bunu yaptınız? Sonra da sormuş, içinizden kim yaptı bunu? Bir asker, bir er, bir adım ileri çıkmış, ben yaptım padişahım demiş. Peki demiş, evladım, bundan ne kadar hüzünleneceğimi, üzüntü duyacağımı bilmiyor musun? Niçin yaptın? İki sebepten demiş padişahım. Birinci sebep elma yerdeydi. İkinci sebep çürüktü. Bir çürük elmanın para edebileceğini hesaba katmadım demiş. Hatam orada oldu. Ama demiş benimle beraber gelen iki kardeşim, onlar demiş daldan asmadan üzüm kopardılar. Ve demiş oraya parayı astılar. Soralım demiş. Bezirgan demiş ki evet, asmada demiş parayı aldım. Padişah bezirgana demiş ki, böyle demiş bezirgan başı, ne istersin bu elma karşılığında? Bezirgan
pervasızca demiş ki bir kese altın isterim. Bu aslında bir adaletsizlik. Vezirlerden birisi dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın çok değil mi? İkinci Murat vezirin sözünü kesmiş. Demiş ki o hak sahibidir. Verin demiş bir kese altını. Sonra altın bezirgene uzatılmış bir kese altın. Bezirgen ne yapmış dersiniz? Elinin tersiyle altını itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyi gördünüz mü? Bunun arkasında ahlak var. Ahlakın arkasında Allah var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İkinci Murat devri deyince bir başka fıkra geldi aklıma. Eskiden başlarını usturayla kazıtan Allah-u Teala'nın evliya kulları vardı II. Murat devrinde. Bursa'da bu olay tahakkuk ediyor. Bu Allah-u Teala'nın evliyaları başlarını usturayla kazıtıyorlar. Bir berber dükkanı, berber bir bu konudaki yani başı kabak olan bir Allah-u Teala'nın evliyasını tıraşını daha yeni bitirmiş. O koltukta oturmaktayken bir beyoğlu girmiş içeri. Cins atı kapının önünde bir kapıyı itişle içeri girmiş ve bizim orada berber sandalyesinden kalkmak üzere olan o Allah'ın evliyasına yaklaşmış, kafasına bir fiske atmış. Kabak oldu mu demiş. Allah'ın o evliyası eyvallah demiş. Kalk demiş oradan, ben oturacağım. Hemen kalkmış, yerini ona vermiş. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey söylememiş. Sonra neler olduğuna gelin beraberce bakalım. Bu delikanlının tıraşı bitince, delikanlı bol bahşişli bir para bırakmış berbere ve dükkandan dışarı çıkmış. Atına atlarken at gemi azıya almış. Ve ayağı özengiye takılı olan bu delikanlı başı taşlara çarpa çarpa ne yazık ki ölmüş. Orada bu konuya seyirci olanlardan gene bir oradaki müşteri diyor ki bu ceza bir tek fiske için çok değil miydi diyor. O kafasına vurulup da kabak oldum mu sözüne muhatap olan Allah'ın evliyası cevap veriyor. Eğer diyor bu fakire kalsaydı ona hiçbir şey olmazdı diyor. Ama diyor, kabağın sahibi affetmiyor. Sevgili kardeşlerim,
Osmanlı dürüstlüğün timsaliydi. Neden bahsettik? Asker sınıfından bahsettik. Esnaf sınıfına geliyoruz. Hiçbir ustanın yanına, zanaatkar ustanın yanına hiçbir çırak bir mürşide tabi olmadan Allah'a ulaşmayı hepsi diliyordu. Ama mürşide tabi olmadan hiçbir çırak girmesi mümkün değildi. Asker sınıfında Allah'a ruhunu ulaştırmadan hiç kimse subay olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan üst seviye bir bey olmak söz konusu değildi. Paşa olmak söz konusu değildi. Esnaf sınıfında da ruhu Allah'a ulaştırmadan kalfa olmak mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadan usta olmak mümkün değildi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Osmanlı'nın o yıllarındaki kök boyaların sırrı hala çözülememiştir. O devirlerden kalma kaftanlara gidin, incelerde bakın, hala rengi solmamış. Osmanlı ustası iş yaptığı zaman onun yaptığı işinden o işi satın alacak olan adamın memnun kalması asıldı. Bunun için yaşardı esnaf. Nam olsun. Allah için olsun. En dürüst şekilde mamulünü üretsin. En çok dayanan ayakkabılar, çifte su verilmiş kılıçlar, her mesleğin, zanaatin en ince standartlar içinde alanı mutlaka memnun edecek hürriyeti, işte o Allah sevgisinin bir nişanesiydi. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumu hatırlıyorum. Kapalı çarşıda Bakırcılar Çarşısı'ndan geçerken ellerindeki tokmaklarla, tahta tokmaklarla dövüyorlardı bakırları. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sabahtan akşama kadar iş yapan bu insanlar alın terlerine zikri karıştırıyorlardı. Öyle esnaftı onlar. Dinimizden, ahlakımızdan neler kaybettiğimize bakın. Ki bugün senetlerin, çeklerin %70'den fazlası karşılıksız çıkıyor. Bu ne ahlak anlayışı sevgili kardeşlerim? Allah'ı ne kadar unutmuşuz. Neler kaybetmişiz aslımızdan. Onlar bizim atalarımız. Başkalarının ataları değil. Aynı kanı taşıyoruz. Ve dinden ayrılmayı, ahlaktan ayrılmayı bir marifet sayanlar ülkeyi bu hale getirmiş durumdalar. Senetlerin %70'den fazlasının karşılıksız çıktığı çeklerin de aynı şekilde her taraftan ahlaksızlık esiyor. Sokaklarda ahlaksızlık kol geziyor. Gençlerimiz artık şeytana tapmaya başladılar. Osmanlı'nın şu asırlar sonraki haline bakın.

her kervansaray mutlaka karşılıksız olarak bakardı. Ve vakıf senetlerinde her birinin her gün gelenlere neleri yedireceklerine dair kesin bir muhteva söz konusuydu. Her şey gramajıyla, her şeyiyle belliydi. Sadece bir atınız varsa bütün Osmanlı Memleketi'ni, bütün ülkelerini, yani Avrupa'nın yarısını, bütün Afrika'nın kuzeyini, her tarafı dolaşabilirdiniz. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynında öyle bir posta sistemi kurulmuştu ki ulaklar her menzilde mutlaka at değiştirerek en kısa sürede bir uçtan bir uca Avrupa'yı kat ederlerdi. O devrede dünyadaki en mütekamil posta sistemi o Osmanlı'nın elindeydi. Her şey insanların birbirine hesaplaşmasıyla değil, insanların Allah'la hesaplaşmasıyla tahakkuk ederdi. Hesap Allah'a verilirdi. İnsanları aldatan çok nadir olaylarla karşılaşırdınız. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca da, duraklama devresi boyunca da bütün dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı Memaliki'ydi. Sevgili kardeşlerim, 600 yıl bu insanlar imparatorluk sürdüler. İmparatorluğu biz yıktık. Kendi içimizdeki hainler. Sonra hepsi gidip bir başka yerde öldüler. Sevgili kardeşlerim, memleketin başına türlü gayeler açan bu insanlar, İttihat Terakki'den bahsediyorum. Yok yere, nahak yere Osmanlı'yı Birinci Cihan Savaşı'na soktular. Bir Alman gemisi sonradan Yavuz adını aldı. Türk bayrağı takılarak Almanların o günkü düşmanlarını topa tuttular. Ve Osmanlı otomatik olarak harbe girdi. Ne kadar saçma sapan şeylerin bedelini ödedik. Onlar, hayır, onlar İslam'ı yaşayanlar değildi. Avrupalılaşmayı bir marifet zanneden bir zavallı grup. Sevgili kardeşlerim, kök onlarda değildir, sizdedir. Geleceği göreceksiniz ki gelecekte onlar batı hakim olmayacak. Gelecekte göreceksiniz ki Allah'ın dostları hakim olacaklar. Osmanlı ruhu ölmemiştir. O miras damarlarınızdaki kandır. Osmanlı'ya layık olmaya çalışın. Osmanlı'yla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, biz gerçekten hüzünlü bir çocukluk ve gençlik yaşadık. Dinimizden tamamen kopmuştuk. Okullarımızda bize öğrettikleri tarih Yılmaz Öztun'un Osmanlı tarihi değildi. Osmanlı'yı alabildiğine kötüleyen bir tarih dizisi öğrendik. Neden her sene tarihten ikmale kaldığımı bir türlü anlayamazdım. Tarih dersi içime hep

Karanlık heyüler çöktürürdü. Sonra öğrendik ki bize öğretilenler genel anlamda yalanmış. Doğruları doğru tarihçilerden öğrenince neslimizle, atalarımızla iftihar etmeyi Allah Teala bize nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, bırakınız bizim yazarları, dışarıdaki yazarların Osmanlı hakkında söylediklerini bir inceleyin bakalım, ne göreceksiniz? Sevgili kardeşlerim, sahabeden sonra sahabenin yaşadığı hayatı yaşayabilen Osmanlı'ydı. 400 yıl. Sonra duraklama devri, sonra çökme devri. Ve çöküşün arkasında aynı düşman var. Allah'tan uzaklaşma. Şeytan. Sevgili kardeşlerim, bir imparatorluk düşünün. 600 yıl. 600 yıl idaresinde olan ülkeleri, onca milleti birbiriyle hiçbir kavgaya meydan vermeyerek barındırmış. Hangi dinden olursa olsun insanlara tam bir hürriyet temin edilmiş. Devlet yardım etmiş insanların sinagoglarını yapmaları için, devlet yapmış, yardım etmiş insanların kiliselerini yapması için ve Osmanlı bütün Avrupa'ya, Afrika'nın bütün kuzeyine adalet getirmiş, adaletsizlikleri yok etmek üzere gitmiş her gittiği yere. Fetihler, zannetmeyin ki Osmanlı'ya para kazandırmak için yapıldı. Allah için yapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz zaferinin gecesinde Allah'a söylediklerine dikkatle bakın. Ya Rabbi diyor, ben bu zaferi kör bir dövüş için, şan olsun, şöhret olsun diye değil diyor. İlahi kelimetullah için istiyorum diyor. Böyle olduğunu sen diyor benden daha iyi bilirsin. Eğer diyor böyle değilse emanetini teslim etmeye hazırım. Ama diyor böyleyse o zaman diyor bana zafer ver. Bu zaferi ilahi kelimetullah için istiyorum diyor.

Sevgili kardeşlerim, işte sizler Osmanlı ruhunun sahiplerisiniz. Onu temsil ediyorsunuz. Onlar sahabenin yaşadığı şanı ve şerefi 4 asır boyunca A'dan Z'ye korudular. Sonra mı? Sonra Nizam-ı Alem Osmanlı Nizam-ı Alemliğini sürdüremedi. Nizam-ı Cedid oldu. Yeni nizam oldu. Aleme nizam veren Osmanlı ne yazık ki adım adım Batı'nın devreye girmesiyle ve ne yazık ki devrin ileri gelenlerinin Batı kültürünü kendi kültüründen üstün tutmasıyla asıl ifadesini kullanalım. Allah'tan uzaklaşmasıyla Osmanlı duraklama devrine, sonra gerileme devrine girdi. O Yeniçerilere dikkat edin sevgili kardeşlerim. O Yeniçeriler ki gülbank çektikleri zaman yerler gökler inlerdi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli dedikleri zaman yerler gökler inlerdi. Nerede köz vurulursa bilirdi ki Batı Osmanlı geliyor. Hiçbir şeyden yılmazlardı. Şehit olmak onlar için sadece bu kainattaki en büyük şerefti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki köprülerin altından çok sular geçti. Ama damarlarınızdaki kan o kandır. Ve aynı temiz kan hepinizde dolaşıyor. Biz benliğimizi kaybetmiş bir nesil olarak büyüdük. Dine ait en küçük bir şey öğretilmedi bize. Dinden soğutmak için her şey yapıldı. Bugün de büyük bir gayretle aynı şeyler yapılıyor. Ama bunlar başarı kazanamaz sevgili kardeşlerim. Gerçek odur ki Allah kalplerinize sevgi verecektir. Ve Allah'ı çok seveceksiniz. Sizlerle iftar ediyorum ki Allah Teala bize bu müjdeyi verdi. Onların çoğu evliyadır. Öyleyse her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla beraberseniz, Allah ile beraberseniz mutluluk sizindir. Zafer de sizindir. Öyleyse her halükarda Kur'an bize mutluluğu veren şu asırlardan unutulmuş olan mutluluğu el ele gönül gönüle yaşatan o kainatın en mükemmel kitabı ne yazık ki unutulmuş,
tarihin karanlıklarında 7 safhanın 7'si de yok olmuş bir hedefler kitabı. Allah Teala sadece mutluluğu emreder. Allah Teala sadece adaleti emreder. Bugün birçok yerde Allah'ın dostlarına hala zulüm yapılabiliyorsa, karakollarda, savcılıklarda, mahkemelerde, bu muhtevanın ne kadar bozulduğuna, neler kaybettiğimize bir delildir sadece. Bugün çocuklarımız şeytana tapıyorlarsa, sokaklarda kedileri köpekleri kesip kanını içiyorlarsa ve bu hiç kimse tarafından bir suç addedilmiyorsa, Allah'ın dostları hiçbir suçları olmadığı halde aylarca, aylarca, aylarca hapislerde tutuluyorsa, burada bir adaletsizlik müessesesi toplumu kemiren bir yara olarak karşımızda. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Geceler sabaha kadar sürer. Sonsuza kadar sürmez. Bir gün bu millet yeniden cihan hakimi olacaktır. Nasıl mı olacaktır? Göreceksiniz. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki o kan gene o kandır. Fıtrat değişmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki, bu kadar çok yanlışın neresini düzeltmek söz konusu olacak? Hamdolsun ki onu bilen Allah, o bizlerin dostu. O büyük dostun, kainatı yaratan yüce yaratıcının hepinizi, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala.

0: aleyhim gayrı mağdubi aleyhim ve dâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bugün sizlere sadece bir tek konudan bahsetmek istiyorum. Sadece tek bir konu, Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve bana cevap verin lütfen. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Böyle bir talebiniz var mı? Daha açık konuşayım mı sizinle? Böyle bir şeyden, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedildiğini biliyor muydunuz? Bir de dinleyene kadar. Bilmiyordunuz değil mi? Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gideceğini biliyor muydunuz? Onu da bilmiyordunuz. Bilseydiniz zaten Allah'a ulaşmayı dilerdiniz ve kurtulurdunuz. Ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde neler olduğuna dikkatle bakın. Şimdi açın Kur'an-ı Kerimlerinizi ve Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezîne lâ yercûne likâena. Şimdi kelime kelime verelim. Ellezîne, onlar lâ yercûne, dilemezler, istemezler, talep etmezler likâena, bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaşmayı, ulaştırmayı bilemezler. Ve radu bil hayatı dünya, ve radu, razıdırlar. Bil hayatı dünya, dünya hayatıyla hemhal olmaktan, dünya hayatını yaşamaktan razıdırlar. Bunun ötesinde ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Öyle değil mi? Bir itirazınız varsa lütfen telefon edin, bir haber verin bize. İtirazınızın nerede olduğunu bilelim. Bakalım gafletiniz nerede sona erecek? Vatme en nübiha, onunla tatmin olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Öyle değil mi? Bir itirazınız var mı? Ellezine hüm, onlar ki, onlar an ayatina gafilun, an ayatina, bizim ayetlerimizden gafilun, gafildirler. Şimdi size soruyorum. Oradaki, denizdeki din adamları size soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer dileseydiniz biz bunu söylemeden evvel duyardınız zaten. Daha bunun Kur'an-ı Kerim'de varlığından haberdar değilsiniz. Öyleyse siz, denizdeki din adamları, bizi şikayet edenler, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yeter mi? Ne yazık ki yetmez. Bir adım daha atmak mecburiyetindeyim. Bir sonraki ayeti kerimeye bakarsanız eğer, Yunus Suresi'nin 8. ayet-i kerimesine bakarsanız eğer, göreceksiniz ki Allah-u Teala orada diyor ki, onlar kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibarıyla ateşte olacaklardır, cehennemde olacaklardır diyor. Şimdi hanginiz bana bu yorumun Kur'an-ı Kerim'in ruhuna aykırı olduğunu söyleyebilirsiniz? Hadi bir taneniz çıkın da gelin bakalım karşımıza. Uzaktan merhaba olmaz. Uzaklardan selam ediyorsunuz. Hepiniz bir araya toplayıp bizi şikayet ediyorsunuz. Nereye ulaşacağınızı zannediyorsunuz bizi şikayet etmekle? Bu güzellikleri siz yaşayabiliyor musunuz? Biz orada 600 bin kişiyiz. Bu ülkede bizim arkamızda 600 bin kişi var. Dünyanın öbür taraflarını saymıyorum. Siz Hamdolsun ki arkamızdaki 600 bin kişiyle birlikte biz Allah'ın dostuyuz. Ve biz kimler nasıl kurtuluşa ererler onu biliriz. Ve öğretiriz. Allah'tan öğreniriz, sizlerden değil. Allah'tan öğreniriz ve size de öğretiriz bunu. Şunu açık ve kesin şekilde bana söyleyin bakalım. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz, bilemiyor musunuz? Bundan haberdar mısınız, değil misiniz? Samimi olun lütfen, çekinmeyin. Unutmayın, bu sizin cehenneminiz. Yarın mahşerde hepimizden hesap soracaklar. Ve o hesabı biz yüzümüz akıyla vereceğiz. Diyeceğiz ki Rabbim sen bize görev verdin bu insanları aydınlat diye. Bu insanları Allah'ın cennetine ulaştır diye bize görev verdin. Biz de görevi bir hakkı yerine getirdik. Onlar bizim yerine getirdiğimiz görevden nasip eder olamadılar. İşte siz Denizli'nin alim geçinenleri size sesleniyorum. Siz yalnız kendiniz değil o arkınızdaki insanları da cehenneme sürükleyecek olanlarsınız. Din adına öğrendiğiniz şeyler ne sizi ne de din öğrettiğiniz insanları kurtaramaz. Bugün size sadece bir tek konudan bahsetmek istiyorum. Her seferinde başka bir konudan bahsedeceğim. Onda da bocaladığınızı, onda da sıfır olduğunuzu göreceksiniz. Bugün birinci konumuzu konuşuyoruz. Sadece bir tek konu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Size bir sual sordum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer dileseydiniz bizim safımızda olurdunuz zaten. Dilemiyorsunuz. Bir sual daha sordum. Allah'a ulaşmayı dileme konusunda bir talebiniz oldu mu? Bu konuyu Kur'an'da böyle bir konunun mevcut olduğunu biliyor musunuz? Biliyor muydunuz? Hiçbirinizin bilmesi mümkün değil. Çünkü siz Allah'ın dinini Kur'an-ı Kerim'den değil, Allah'ın dinini insanların yazdığı kitaplardan öğreniyorsunuz. İşte en büyük hatanız bu. Ve bu hata sizin hepinizi cehenneme sürükleyecek olan bir özellik taşıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde son derece açık ve seçik olarak söyledik ayetleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer diyor. Siz de dilemiyorsunuz. Yetmez. Bizim Kur'an'ı bilmediğimizi zannediyorsunuz ve başka insanlara da bunu söylüyorsunuz. Size bir ayet-i kerimeden bahsettik. Kelime kelime söyledik. Bir itirazınız var mı? Varsa televizyonumuz sizin. Bu konuşmadan sonra çıkın televizyona ve bizim karşımıza çıkın. Deyin ki şu kelimeyi yanlış söyledim. Bizim vakfımızla hazırlanan bir kitabımız var. Siz din adamları tarafından hazırlanan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Allah'a vuslatı anlatan ayetleri nasıl değiştirdiğinizi anlattık biz o kitapta. O kitabı bir zahmet uğrayın bizim televizyonumuza, uğrayın vakfımıza. O kitabı bir alın da o 23 tane Kur'an-ı Kerim mealiyle karşılaştırın bakalım. Siz mi doğru meal veriyorsunuz, biz mi doğru meal veriyoruz? Biz yokluklar üzerine konuşmayız. Boş iddialar bizim işimiz değildir. Ortada eser var. Kitap var, alın kitabı, alın Kur'an-ı Kerim'i, 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve bakın bakalım onlar mı doğru söylüyorlar, siz mi doğru söylüyorsunuz? Siz Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Bildiğim şey, o kitabı size dediğiniz kitaplar. Hiçbirini kurtaramaz. O kitaplara dikkatle bakın. İşte o kitaplar. O kitaplar mühilemek diye bir şey var mı? O kitaplar size diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin, harama helale dikkat edin, tamam doğru pasla cennete gidersiniz. Hiçbiriniz o kitaplarda yazılan bilgilerle ve fıkıh ilmiyle, fıkıh ilmi hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Cennete girer. bir insanı cennet saadetine ulaşmanın ötesinde daha senelerce Allah yolunda dirsek sürütmenizi, Allah yolunda ibadetinizi sadece ilimden değil, irfandan da nasibinizi almanızı gerektirir. Siz daha irfanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Değil onu yaşamak, değil kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması, Allah'ın söylediklerini işitebilmek, daha irfanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öğreneceksiniz. Bizden başka da kimseden öğrenemezsiniz. Bu asırda, bu devirde bu görev bize verildi. Siz bağırsanız da, çağırsanız da, itiraz etseniz de bu görev bizim görevimiz. Efendiler, hepiniz de dini öğrenmek mecburiyetindesiniz ve bizden öğreneceksiniz. Birinci yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sualler sordum, cevaplar henüz bize ulaşmadı. Cesaretiniz varsa bu konuşmadan sonra televizyonumuza çıkın da bana cevap verin. Bunlardan haberimiz var mı deyin de bana kaynak gösterin bakalım. Nereden biliyorsunuz? O sizin kitabı sitediğiniz kitapları biz hep okuduk. Ne gördük orada? İnsanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bütün din bilgileri. Şu arkamdaki kitaplara dikkatle bakın. Şu kitaplar, kütüb-i sitte, hepsini biliyoruz. Ama orada, o kitapların bilgisi altında hiç kimsenin kurtuluşa ulaşamayacağını da biliyoruz. Öyleyse dini bizden öğreneceksiniz. Kütüb-i sitteden değil. Size bugün sadece bir tek sual soracağız, sadece onun cevabını vereceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an-ı Kerim'deki adını biliyor musunuz? Kimdir ameli olanlar biliyor musunuz? Ameli olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar bir, Allah'a inananlardır. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğine inananlardır. Üç, onlar bunun üzerlerine 9 defa farz olduğuna inananlardır. Onlar hani fıtratıyla yaratıldıkları için bunu kendilerinin de gerçekleştirebileceğine inananlardır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe layık olmaktır. İşte amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur mu? Kesin. İşte Vel Asr suresi. Vel Asr. Asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnne muhakkak anladılar deyince mi? İşte Mü'min suresi 103. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki müminin güçte kıyametle bildirimizi görürüz. Kimin günahları cevabından çok da onun cehenneme girenler ebediyen orada kalacaklardır. Ve bütün insanlar için hüsranlı olduklarını, cehenneme gideceklerini söyleyen Allah Teala bir grup için yeşil ışık yakıyor. İllel lezine aminu illa hariç ellezine onlar ki ağlayanlar hariç diyor. Onlar hüsranda değildir. Onlar cehenneme gitmezler. Şeref yoksa bir cevap falan mı gönderler bizim alimlerimiz? Evet, onlara cevaplarımızı beklediğimiz, cevaplarını beklediğimizi tekrar ediyorum. Uzaktan merhaba olmaz. Biz buradayız. Sizi bekliyoruz. Eğer yanlışımızı bulduğunuzu falan zannediyorsanız çıkın ortaya. Demek ki Vel Asr suresi amene olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluşa ulaştığını söylüyor. Öyleyse bu amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu kadar önemli bir kesin kanaate mi sahipler Allah'a ulaşacaklarına dair? Allah-u Teala böyle mi söylüyor? Hem de nasıl? Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Madde 2. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Madde 3. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi takva sahibi olur ve Allah'ın cennetine girer. Ve bu hedefe ulaşabilmek için sadece bir tek şey yapmak lazımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Ve hey gafiller, siz ne yapıyorsunuz? Bu insanları cehenneme sürmekten başka yaptığınız şeyi bana söyleyebilir misiniz? Şu anda Allah'ın tarafında olduğunuzu mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir mevhumdan bahsediyoruz size. Kur'an-ı Kerim onu dilemeyenin cehenneme gireceğini söylüyor. Biz size bu açıklamayı yapıyoruz. Sizin göreviniz bu yapılan açıklamayı halka ulaştırmaktır. İtirazınız varsa herkesin içinde söylemektir. İki sebepten dolayı buna mecbursunuz. Bir, din adamısınız. Yanlışımızı görürseniz bizi ikaz etmekle, herkesin önünde ikaz etmekle vazifelisiniz. İki, kurtuluşunuz için buna mecbursunuz. Başka insanların, yollarını şaşırttığınız insanların kurtuluşları için buna mecbursunuz. Eğer bu vazifenizi yapmazsanız, o zaman Allah'a hesap vermek mecburiyetindesiniz. Ve yarın mahşerde biz karşınızda olacağız. Yakınıza diz yapışacağız. Size bunları söylemedik mi diyeceğiz. Allah Teala buyuruyor ki Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde ne buyurduğuna dikkatle bakın. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü cehennemin kapılarında toplanırlar diyor. O küfür üzere olanlar. Biz öyle değiliz diyeceksiniz değil mi şimdi? Ama öylesiniz. Onlardansınız. Ona ayrı bir konu, ayrı bir gün izah edeceğim. Bugün sadece konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunun ötesinde daha öteki safhalara geçmeyeceğim. Evvela bu dersi almak mecburiyetindesiniz. Evvela bu dersinizi talim edeceksiniz, öğreneceksiniz. Ondan sonra ikinci safhaya geçeceğiz. Şimdi Allah Teala'nın söylediklerine geliyoruz. Ne diyor Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde Allah Teala? Diyor ki, onlar diyor, cehennemin kapılarında toplanırlar, cehennemin kapıları açılır, burnları sürtünerek içeri girerler. Hazreti Ali diyor Allah Teala, onun cehennemin muhafaza edicileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Size bunları söylemediler mi? Onlar da cevap verirler diyor Allah Teala, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, Allah kulağımızdaki vakayı alsaydı ve idrak edilseydik, akıl edebilseydik, kalbimizdeki ekinliği alsaydı, yerine ifat koysa Allah-u Teala, burada cehennemde mi olurduk? Hepiniz oraya gideceksiniz. Ve orada kıyamet günü cehennem bekçileri size soracak. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelmedi mi? İşte o nezir biziz. Ve size söylüyoruz. Bilmiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. İnsanlara Allah'ın doğrularını değil, şeytanın yanlışlıklarını öğretmiş oluyorsunuz. İnsanları kurtarıcı kılan bütün farzların Kur'an-ı Kerim'den çıktığını söylüyoruz. Ve bizi incelemek gereğini bile duymadan reddediyorsunuz. Hadi bakalım şimdi meydan sizin. Allah'a uğraşmayı dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyoruz. Var mı itirazınız? Ve dilemiyorsunuz. Evet. Daha kötüsü, daha kötüsü. Omuzlarınızda hiç olsun. Hadi gidin bakalım onlara. Herkes bizi dinliyor. Öyleyse bu milyon üzere hepiniz suyular mevkidesiniz. İnsanları Allah'ın yoluna davet etmekle mükellefsiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insanları Allah'a davet ediyorlardı. Biz de Allah'a davet ediyoruz ama siz etmiyorsunuz. Bakınız Yusuf suresinin 208. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ne buyuruyor? Hamet o ümideki sahibi ben ve bana tabi olanlar hepimizin, bizim hepimizin basiret gözüyle, kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse biz Allah'a davet ediyoruz. Ve Allah'a davet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Söylediğim gibi bugün kendimi hudutlu tutuyorum. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedeceğim size. İşte Allah'a ulaşmayı bir insan diler veya dilemez. Dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennemdir. Dilerse ne olur? Allah-u Teala'nın Vel'Asr suresinde söylediği gibi amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulur. Niçin kurtulur? Şimdi ona bakalım beraberce. Cehennemde olanların müşterek vasıfları, kulaklarında vakra olması, kalplerinde hikmet olması ve irşat makamıyla aralarında hicab-ı mestir adlı bir perde olması. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri bunları anlatıyor. Diyorlar ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor. Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın ismini tek tek zikrederek okuduğun zaman, kıraat ettiğin zaman, anlattığın zaman onlarla senin aranda görünmez bir perde vardır. Hicab-ı mesure. Gizli bir perde, örtülü bir perde. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni fıkıh edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek uzaklaşırlar. Burada Allah Teala nefura kelimesini kullanmış. Yani insanların belki biraz korku ama nefretle sırtlarını çevirmeleri hali. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kulaklarında vakka vardır. İrşada müteallik olan hususları işitemezler. Sözüme dikkat edin. Kulak sadece duyar. Kulak işitmez. Duyduğunu akla ulaştırmakla görevlidir. İşiten ve manaya varan kulak değildir, zihindir, akıldır. Şimdi sizlere sesleniyorum, oranın din adamları. Beni işitiyor musunuz? Eğer şu anda söylediklerimi dinlemek yerine başka bir şeyler düşünüyorsanız, hayır beni işitmiyorsunuz. Eğer beni işitiyorsanız, İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerini açın ve görün bakalım orada Allah Teala ne söylüyor. Öyleyse kulaklarında vakra olan insanlar kulakları duyar ama onlar işitemezler. Kalplerinde hikmet olan insanlar, onlar akıl edemezler, idrak edemezler, kendilerine mal edemezler işittikleri şeyleri. İşte böyle bir düzende gördüğümüz şey olur ki açık ve kesin bir hükme varmak söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kulaklarında vakra olan insandır, kalbinde ekinnet olan insandır. Allah Teala orada onlar ahirete inanmayanlardır diyor. O ahirete inanmayanların amenü olmayanlar olduğu Hud suresinin 19. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Öyleyse Allah Teala'nın indinde sözlerimizin ciddiyetini anlamanızı istiyoruz. Her söylediğimiz bir Kur'an ayet-i kerimesidir. Bunu incelemeniz için veriyorum sizlere. Not edin. Eğer bu defa kendinize güvenemiyorsunuz, önemli değil. Gelecek hafta tekrar burada olacağım. İsterseniz daha evvel orada olurum. Ama çıkın ortaya da şu söylediklerimizden bir tanesinin yanlış olduğunu söyleyin hele. Neden bilmediğinizi kabul etmiyorsunuz? Çok mu ağır bir konu? İnsanlara mahcup olacağınızı düşünüyorsunuz. Bu nefsinizin ve şeytanın size oynadığı oyundur. Ne zaman Allah'ın hakikatlerine ulaşırsanız, Allah'ın hakikatlerine ulaştığınız gün doğruya ulaştınız demektir. Ve kendinizi düzeltmekle vazifeli hissedeceksiniz o zaman kendinizi. Ama şimdi dinlemek gereğini bile duymuyorsunuz. Bizim hakkımızda çok şeyler söylenmiş. Efendim biz deliymişiz. Efendim Kur'an-ı Kerim'i deli bilmiyormuşuz. Kendimize göre yorumlar yapıyormuşuz. Hadi bakalım. Kelime kelime söylüyoruz. Var mı içinizde bir tanesi itiraz edebilen? O insanların sizi aldatmasına daha ne kadar sabredeceksiniz bakalım. O insanlara ey Denizli halkı size sesleniyorum. O insanlara hesap sormayacak mısınız? Siz bize böyle öğrettiniz ama bak kelime kelime söylüyor ayetleri. Neden hiçbiriniz çıkıp da itiraz edemiyorsunuz demeyecek misiniz? Yoksa onların sözlerine inanıyor musunuz? Onlar din adamıdır diye, her biri bir din vazifelisidir diye onların doğru söylediğini zannediyorsunuz. İşte kütübüsü de burada. Söylediğiniz şeylerden hiçbirisi orada yok. Ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Nefsin tezkiyesi yok. Ruhun Allah'a ulaşması teslimi yok. Fizik vücudun Allah'a teslimi yok. Nefsin Allah'a teslimi yok. Ve zikrin bütün bunların farz olduğu orada yok. Bugün 32 farzın içinde yok. Zannediyorsunuz. Bakın bugün biz Allah'ın emri üzerine sizlere uyuyoruz. Din adamları sizi uyuyoruz. Onlara tabi olan onlara uyanlar sizi de uyuyoruz. Açın Araf suresinin 67-68. Ayet-i kerimesinde diyor. Nedir hala cehennemde olanlar derler ki diyor. Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azaplar. Onlara en büyük lanetinle lanetler. Bize söylenmiyor bunlar efendiler, size söylemiyor. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Siz devri küberası değilsiniz. Ama devrin sadatlarısınız. Sadat her konunun ileri gelenleri. Siz de Denizli'nin din konusunda ileri gelenlerisiniz. Bize kızmakla, öfkelenmekle, bizim hakkımızda şuna buna şikayet etmekle bir lira veremezsiniz. Dininizi öğrenmek mecburiyetindesiniz. Bu bir vicdan meselesidir. Eğer vicdanınız varsa o insanları cehenneme sürüklememek konusunda derhal harekete geçersiniz. Evvela sözlerimizi ölçüp biçersiniz. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Bu söylediğimiz sözleri kasete almanızı istiyoruz. Almadınız, gelin bizden alın. Ne söylüyorsa kasete alınmıştır. Gelin tartışalım konumuzu. Ama Allah'ın huzurunda mahcup olduğunuz zaman o insanların vebalini almaktan vazgeçeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de sizlerden sadatlar diye bahsediliyor. Ve gideceğiniz yerin cehennem olduğuna işaret var. Bizden de bahsediliyor. Ne zaman açarsanız Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala bizden bahsediyor. Diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık. Ve onların hepsine dedik ki sizden hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ettiniz mi? Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz, dilimizde de ikrar ettik. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor Allah Teala. Ben de sizinle beraber şahitler benim. Diyorlar ki bu söz konusu olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala diyor ki biz o gün bütün resulleri topladık. Pardon, bütün nebileri topladık diyor. Bir, arkasından da diyor ki onların hepsine birden onlardan misak almak üzere bu sözleri söyledik diyor. İki, bu da yetmez. Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz o gün nebilerden misak aldığımız zaman Hazreti İbrahim'den de aldık, Hazreti İshak'tan da aldık ama senden de misak aldık diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Oradaki nebilerden son nebi olarak bir tanesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulün, Allah'ın Resulünün son nebiden sonra geleceğine dair kesin bir işaret veriyor Allah Teala. Yoksa bir itirazınız mı var? Eğer itirazınız varsa bir sonraki ayet-i kerimeyi de okuyun da kulağınıza küpe yapın. Bu noktadan sonra diyor Allah Teala, bu açıklama yapıldıktan sonra kim o Resul'den yüz çevirirse onlar fasıklardır diyor. Acaba anladınız mı sözlerimizin ne manaya geldiğini? Sadece Kur'an-ı Kerim'in burasında değil, Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerinde de Allah Teala bizden bahsediyor. Diyor ki, Habibim, o günlere bak ki gökyüzünü bir duman kaplamış olacak. Kapladı mı duman? Kapladı mı gökyüzünü duman? Irak ordusu İşgal etçi kuvvetten çekilirken rafineleri ateşe vermedi mi? Günlerce gökyüzünü geceyle gündüzü ayırt edemeyecek kadar kuvvetli bir duman kaplamadı mı? İşte bu kıyamete yakın devirdeki duhan olayıdır. Onlar diyecekler ki diyor Allah Teala, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Sadece kuvvet altına değil, bütün İslam alemine sesleniyor Allah Teala. Azap dediği şu insanlar karşısında duyduğumuz küçüklük hissi. İslam alemine bakın, dünyanın hakim olan İslam hangi noktaya gelmiş? Sizin ülkemize, bizim ülkemize bakın, Osmanlı'ya bakın. Dünyanın hakim olan Osmanlı'dan geriye kalan enkaza bakın. Bugün dünya üzerinde adı sanı olmayan bir ülke olup çıkmışız. Kimsenin umurunda değiliz. Hani nizam-ı alemde Osmanlı? Ve sonucu ulaşıyorum. Geri kalanına dikkat edin. Diyor ki Allah Teala onlara ap açık bir Resulümüz geldi de ona dediler. Demediler mi? O akşamki televizyon yayınını dinlemediniz mi? Allah'ın aranızdan belki de bu sebeple aniden aldığı Profesör Ayhan Sonbar bizim için delidir demedi mi? Bizim için eğer şu anda bir savcı onun hakkında bir tevkif müzekkere zikrese, bir zaman onu alıp deliler önüne kapatır ve onu burada ölene kadar muhafaza ederiz demedi mi? Ve kitleleri bizim aleyhimizde, bizim deli olduğumuza dair bir yoruma tabi tutmadı mı? Oysa ki biz adli tıptan Türkiye üzerinde reddi mümkün olmayan en büyük kurum. Tam akıllı olduğumuza, cezai ehliyete tam sahip olduğumuza dair onların huzurunda 13 tane profesörden rapor almadık mı? Öyleyse reddedilmesi mümkün olmayan bir makam, Türkiye'deki en büyük makam bizim akıllı olduğumuzu söylüyor. Ahan son görevde tek başına çıkmış oraya, sen delisin diyor bize. Ve de kararlı, bizi delilerin arasını kapatacak adam. Ama ona müsaade etmedi Allah-u Teala. Onu aldı, başka bir tarafa götürdü. Sadece bir konudan bahsettim, bitmedi, durun dinleyin bakalım. Bitmedi. Hüseyin Hatemi ne yaptı? Bizim şeytandan ilham aldığımızı, şeytan tarafından öğretilmiş bir kişi olduğumuzu anlatmaya çalıştı. Ve bir tarafta iki tane profesör, bir tane de sık sık televizyona çıkan bir din adamı var. Ve bizim Ceviz Onu Ceviz de orada. Ve oradaki insanlar aşk ile onlara inandılar. Şimdi ayetin sonunu dinleyin bakalım. Ona öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş dediler ve deli dediler ve ondan yüz çevirdiler. İşte sizler onlarsınız, bizden yüz çevirenler. Şu anda fasık durumundasınız. Kendinize yazık etmediğinize emin misiniz? Durun bakalım, daha konunun başındayız. Bugün size sadece bir tek konudan bahsetmek istiyorum. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur, dilemeyen ne olur? Sonuçlara gideceğiz şimdi beraberce. Dilemeyenin ne olduğunu gördük. Allah-u Teala hiçbirinizin itiraz etmesine mümkün olmayan bir açıdan açıkça Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin cehenneme gideceğini söylüyor. Sakın oradaki yercüğüne kelimesinin bunun dışında manalarda ifade ettiğini söyleyerek kendi kendinizi tuzağa atmayın. Çünkü başka ayetler de var. İşte Ankebut suresi 5 ve 6. ayet 20'ler. Aynı kelime, yercüğü kelimesi. Femen kânû yercüğü likâ allâhe fe inne ecelallâhi le'ak buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün muhakkak gelecektir. Yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, Allah Teala mutlaka bizi kendi zatına ulaştıracak. Bizim görevimiz, insanların görevi bunu dilemek. Allah da kendisini görevli kılmış orada ve diyor, kim bunu dilerse ben onları mutlaka kendi zatıma ulaştırırım. Arkasından da Allah Teala orada buyuruyor ki, açık bir şekilde orada buyuruyor ki, onlar bu hedefe ulaşmak isteyenler nefsleriyle cihat etsinler. Ve nefs tezkiyesi konumuzun ikinci bölümü. Dikkat edin, bu nefs tezkiyesi denen olay zikirsiz olmaz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesi olmadan gerçekleştirilemez. Bunlar da zikir adlı bir müesseseye bağlı. 14 yıl evvel Kur'an'da farz kılınan zikir, hem zikir kılınmış hem daimi zikir, farz kılınmış, bugün farzlar arasında mevcut değil. Ayrı bir konu, yeniden işleyeceğiz. Ama bugün bir yere kaçmanıza müsaade etmiyorum. Bugün sadece bu konuyu konuşacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Efendiler, bunu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer iman sahibiyim diyorsanız, ki ona inanmıyoruz, Neden inanmıyoruz? Çünkü kalbinize iman yazılmadan Allah Teala sizi iman sahibi kabul etmiyor. Müsaadeniz de o kabul etmiyorsa biz de kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyoruz? Açın Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesini. Bakın. Biz mümin olmadınız çünkü kalbinizde iman girdi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki mühür açıp da kalbinizin içine imanı yağmadı diyor Allah-u Teala. Bu konu. Bakın bir iman müessesesini işleyeceğiz. Bana sayabilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki ve mümin olmayı sadece Allah'a inanmak ve altı tane, bununla birlikte altı tane yine şartına bağlısınız. Biliyorsunuz bunlara inanıyoruz ve müminiz. Hayır değilsiniz. Yedi tane iman şartı kalbinizde oluşmadıkça, üç tane vasıf şartı sizde oluşmadıkça, yedi tane kalp şartı sizde oluşmadıkça, ki bunlardan ikisi mürşide ulaşmadan gerçekleşemez, kalbin mührünün açılması ve kalbinin içine imanın yazılması, mühür yaşamış olan 130 senelik bir hayatın sahibi. Osmanlı haritasında birçok fetihleri var. Onun torunlarından biri olmakla, bir Osmanlı olmakla her zaman şeref duyduk. Bu şerefi de ömrümüz oldukça unutmayız. Herkese de rahat rahat söyleriz. Biz yeni Osmanlılarız. Ve Osmanlı olmakla şeref duyarız. Osmanlı'nın yükselme devresinde bizim atamız olan Evrenos Bey'in de büyük ölçüde payı olduğu konusundayız. Ve onun fetihlerini de ayrıca iftihar ederiz. Soyadımız mahkemede tescil edilmiş bir soyadıdır Evrenos oğlu. Sadece onun soyundan olanlara verilir. Hem denizdeki dergahımızda, hem burada, her yerde bizim şeceremiz var. Evrenos Bey'den bu tarafa kimler gelmişse o şecerenin içinde hepsi yer alır. Böyle hanımlar da yer almıştır şecerede. Ama çoğalınca insanlar, yalnız erkeklerin yer aldığı, sona doğru yaklaşıyoruz. Ve bir hayli evvelden beri de Peygamber sülalesinden bir hanımın bizim aileye girmesi söz konusu ve bu sebeple şerif adını almışız.

Ve Rabbimizin bu ihsanında bu kainattaki en büyük şerefin sahibi olduğumuza inanıyoruz. Bu konuda da kimseden çekinmeyiz. Bizim o olup olmadığımızı anlamak isteyenlerin yolu açıktır Allah-u Teala'ya hacet namazını kılarak kim olduğumuzu sorarlar. Yetmezse gelirler, kardeşlerimiz de Kur'an-ı Kerim'in üzerine ellerini koyarlar ve yemin ederler. Orada yüzlerce kardeşimiz sizinle bu yemini yapmak üzere hazırdırlar. Biz de burada hazırız. Biliyorsunuz o geceki konuşmada hani son yaptığımız televizyon konuşması Cevizoğlu Ceviz de konuyu idare ediyordu. O gece hangi kanal olduğunu bile unuttum. O gece biz Yaşar Nuri Öztürk'e 3 defa teklifte bulunduk. Unutmayın, tam 3 defa. İşte dedik Kur'an-ı Kerim burada. Sen iddia ediyorsun ki bu kitabı biz kendimiz yazmışız. Biz de söylüyoruz ki hayır, bunu bize Allah yazdırdı. Koyalım elimizi, Allah'ın lanetinin yalan söyleyenin üzerine olmasını dileyelim Allah'tan dedik. Âl-i İmrân Suresinin 61. ayet-i kerimesi çünkü böyle söylüyor. Gördünüz ki Yaşar Nuri Öztürk 3 defa tekrar etmemize rağmen bu yemini gerçekleştiremedi. Hüseyin Hatemi oradan vallahi de billahi de tallahi de diye kendi kendine yeminler etti. O yeminler değil konumuz. Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basmak ve Allah'ın lanetinin yalan söyleyenin üzerine olduğunu ispat etmek. Korktu. Çünkü çok yakın arkadaşı olan Ercüment Özkan bu sebepten bu dünyadan ayrıldı. Ondan evvel Mehmet Erol diye birisi bu dünyadan ayrıldı. Ondan sonra hepiniz biliyorsunuz Yıldırım Çavlı ayrıldı. Arkasından iki tane kameraman birbirini takip ederek bu dünyadan ayrıldılar. Efendiler, bunlar sebepsiz olaylar değildir. Biliniz ki biz hiç kimseyi Allah'a şikayet etmeyiz. Siz de bize aklınıza gelen hangi kötülüğü yaparsanız yapın, sizi de şikayet etmeyiz. Hep Allah-u Teala deriz ki, Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlardı. Ama bir gün öğrenirseniz, size söylüyorum ey Denizli'nin din adamları, öğrenirseniz hakikati bizden yana olacaksınız. Bizim saflarımızda olacaksınız. Çünkü biz Allah'ın safındayız. Ve gelecekte başka dinlerdeki insanlardan da bize insanların ulaştığını göreceksiniz. Allah'a teslim olmak için. Şeytan bütün kitapları değiştirmeyi başarmış Kur'an-ı Kerim hariç. Ama orada da teslim kelimesinin geçtiği ayetlerin çoğu yerinde duruyor. Tevrat'ta da yerinde duruyor, İncil'de de yerinde duruyor. Bunun manası ne biliyor musunuz? Üçüncü Cihan Harbi'nin kaburgasını teşkil edecek olan, iskeletini teşkil edecek olan orduların temelinde sadece bugünkü İslam alemi yok. İslam aleminin dışındaki inananlar da Allah'a teslim olmak için aynı bayrağın altında savaş verecekler. Allah'a teslim olanlarla, olmak isteyenlerle, Allah'ın düşmanları, şeytana teslim olmak isteyenler, üçüncü cihan savaşını yapacak olanlardır. O günler çok uzakta değil, göreceksiniz. O zaman bu söylediklerimizi incelemedik diye başınızı taşlara vuracaksınız. Bu sözümü hiç unutmayın. Bu gece rüyanızda bir kısmınız bizi göreceksiniz. Bu sözümüzü hiç unutmayın. Bu konuyu sizinle tartışacağız. Bu konuyu konuşacağız. Daha Allah'ın hakikatlerinin birincisindeyiz. Ve siz onu bilmiyorsunuz. Hala itiraf etmeyecek misiniz bilmediğinizi? Sözlerimi devam edip nihayetlendirmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da o kişiyi kendisine ulaştırmayı dilemesi demektir. Son ifade ettiğim şey neydi? Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَّذ۪ينَ ve onlar değil mi? يَزُنُّونَ yakin olsa üzerek inanırlar ki اَنَّهُمْ muhakkak ki enne muhakkak ki hüm onlar

0: Mülaki Rabbim, Rablerine mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ennehum, ve onlar muhakkak ki İleyhi, ona, Allah'a raciun, rücu edeceklerdir. Ruhlarını ölümünden sonra Azrail aleyhisselam Allah-u Teala'ya tekrar ulaştıracaktır. Öyle değil mi efendiler? Sualine cevap verin bakalım. Bir defa da ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim iki defa diyor. Bir, ölmeden evvel siz ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. İki, ölümden sonra Azrail aleyhisselam tekrar ulaştıracak. Çünkü o ruh Allah'tan gelip başınızın üzerine tekrar yerleşecek. Azrail aleyhisselam vazifesini yapsın diye. Ve Azrail aleyhisselam ruhunuzu alıp bir defa daha Allah'a ulaştıracak. Eğer siz daha evvel hidayete ermişseniz. Hidayet kelimesine falan şimdi girmek istemiyorum. Konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse dileyenler ne olur? Dileyenler görüyorsunuz ki mutlaka Allah. Muhakkak ki biz lillahi, Allah içiniz, Allah için yapıldık. Ve inna ve muhakkak ki biz ileyhina ve ruhun rücu edeceğiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime bunun hidayet olduğunu açıklamaya kavuşturuyor. Muhakkak ki hidayete erenler onlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar onlardır. Allah onlara Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz ki televizyonumuz sık sık telefon kesintileriyle kapanıyor. Sonradan yeniden açılıyor. Ve ne kadar süre kapanmışsa o kadar değil. Mutlaka ondan daha fazla sizinle beraber olmak istiyoruz. Nitekim şu anda 1 saat 15 dakikadır sizinle beraberiz. Kapanan devreleri toplasanız 5 dakika etmez. Ama benim sözüm daha bitmedi. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi ait olduğu yere oturtun. Allah'a ulaşmayı demek ki kim dilerse görüyoruz ki hem Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi hem Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri hem Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri kesin bir ne ulaşıcı ayetlerinde bir daha da çeviriyor. İşte Allah-u Teala ürüyor. Ellezine yuhune bi'ahdillahi. Ellezine onlar yufune ifadeler ne getirirler. Bi'ahdillahi Allah ile olan ahdlerini yani hem yeminlerini hem misaklerini hem ahdlerini. Bunların üçüne birden Allah ile olan ahd diyor Kur'an-ı Kerim. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَّا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve لَا يَنْكُدُونَ onlar adetmede bozmazlar el-misak, misaki Allah'a verdikleri misaki bozmazlar. Misak ne ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Şimdi geliyoruz ondan sonraki ayet-i kerimeye 21'e وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُولُونَ vasıl edenler ulaştırırlar مَا شَيِّ اَمَرَ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şeyi بِهِ ona Allah'a اَنْ يُسَلَ vasıl olmasını onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve yuhafune su'el hisab ve cehennemden, kötü hesaptan korkarlar ve yuhafune korkarlar su'e kötü su kötü el hisab hesaptan onlar kötü hesaptan yani cehennemden korkarlar ve yahşenne Rabbihim, Rablerine karşı huşu sahipleridir. Vellezine sabir iktigaye ve çerabihim, ve onlar Allah'ın zatını sabırla talep edenlerdir, Allah'tan dileyenlerdir. Öyleyse kimmiş Allah'a ruhlarını ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Yoksa bir itiraz olan mı var? Öyleyse bakınız, size sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlattık. Bir saatten daha uzun süre. Bu kadar ayet-i kerimeden bahsettik. Bir tek ayet-i kerime hakkında bir itirazınız varsa görmek istiyorum, işitmek istiyorum sizden. Siz ki alim geçiniyorsunuz. Bu insanlara da kendinizi alimiz diye yutturuyorsunuz. Öyleyse sizin söylediğinizi söylemiyoruz. Tam aksini söylüyoruz. Ve siz bizim söylediklerimizin doğru olmadığını iddia ediyorsunuz her zaman. Hadi bakalım, hadi bir meydan. Eğer sözlerimiz doğru değilse işte bizim televizyonumuz. İşte istediğiniz televizyonlara, onlara gidin. Karşımıza başka televizyonlardan çıkın. Ama çıkın. Korkmayın. Bize bunları kitap öğretmedi. Allah öğretti. O kitaplarda bize eğer alanlarında diyoruz ki bana söyleyi gizini bırak. Ben size ulaştıracağım ve ben sizi cennetime ulaştıracağım. Öyleyse bir insan kulaklarındaki batra alınmışsa, kalbindeki ekinet alınmışsa, hicabı mesura alınmışsa Yaşat makamı arasından, o kişinin gideceği yer cennet değil midir? Onu söylemiyor mu Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri demin söyledik? Cehenneme ulaştıkları zaman kafirler, kulaklarındaki batra duranlar, kalplerindeki ekinet duranlar, onlar yüzleri sürtünerek cehennemin içine girenler. Kıyamet gününden bahsediyorum. O gün cennete girecek olanlar cehennemin kapısından içeri uçarak girenler. Ama cehennemde kalınacak olanlar sürtünerek girenler. Çünkü cehennemin kapıları bu standartlar üzerine revize edilmiştir. Bu standartlar üzerine programlanmıştır. Kulaklarında kimin makra varsa cehennemin kapılarını önüne çalarak bilirler. Kimin kalbinde ikinlet varsa onlara yabancı değildir. Ve kapılar açılmaz. Kapıların sağ altından sürtünerek cehenneme girmeleri asıldır. Sonra ne olur? Sonra cehennem bilgileri onlara söyleyeceklerini söylerler. Derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Şimdi size düşünüyorum. Bu dini bildiğinizi iddia edenler. Orada cehennemde size bu sual sorulacak. Ve onlara diyebilir misiniz? Hayır söylemediler. Hayır gelmediler. İşte karşınızdayız. Size söylüyoruz. Cehenneme gideceksiniz. Çünkü Kur'an'ı dinliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği bütün kolaylıklardan hiçbirinden haberdar değilsiniz. O zaman haberdar olduğunuz için size hep bugün sadece ve söylediler mi deyince evet söylediler derler. Aksini kim iddia edebilir ki? O gün hayatınızdınız orada da gözünüzün önünde. Her şey belli. Bizim bunlara yüzlerce defa, binlerce defa belli. Ve şöyle söylüyorlar. Eğer biz onların söylediklerini içseydik, yani hayatlarımızdaki hata alsaydı, onların söylediklerini akıl edetseydik, yani nefsimizin kalbinde ekmek alsaydı, yerine ifat olunsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Bu suallerden sonra cehennemin görülmesi tamamlanmıştır. Cennete gidecek olanların hepsi cehennemin kapılarından uçarak dışarı çıkarlar. Cehennemde kalacak olanlar da çıkmak isterler. Ama kapılar onları bırakmaz. Kulaklarında vaka olan, kalbinde ekinnet olan hiç kimse cehennemin kapısından dışarıya çıkamaz. bu yetkinin sahibi hiçbir zaman olamaz. Öyleyse hepiniz bu sualle orada karşılaşacaksınız. Haşr meydanında da biz sizinle muhatap olacağız. Ve size o aldattığınız halk orada bir defa daha hesap soracak. Bizi nasıl aldattınız? Allah'ın hakikatleri bize söylendiği halde bizi onlara dost değil düşman yapmaya çalıştınız. Şeytanla işbirliği yaptınız. Demeyecekler mi zannediyorsunuz o gün size? Bu hepinizin kulağına küpe olsun. Evvela kendi kendinize şunu itiraf edin ki Kur'an'ı bilmiyorsunuz. O öğrendiğiniz kitapları ne kadar derinliğine öğrenirseniz öğrenin, buradaki binlerce sayfayı ezbere bildiğinizi düşünüyorum. Öyle olsun, gene kurtulamazsınız. Çünkü orada sizi şifaya kavuşturacak olan ilaç mevcut değil. O ilacın sahibi Allah'tır. Ve Allah o ilacı Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve sizin aranızda yüzlerce hafız var. Kur'an-ı Kerim hafızı. Onlar da bilmiyorlar.
1: Sevgili kardeşlerim, herkes dilediğini söyler. Onların ağızlarına bir engel koyamazsınız. Onlar etraflarındakilerden öğrendiklerini size söyleyecekler. Tartışmaya sakın girmeyin böyle konularda. Teşekkür edin onlara söyledikleri, sizi ikaz ettikleri konular sebebiyle. Hay Allah razı olsun sizlerden deyin, öyle bitirin. Kimseyle hayır öyle değil, o konunun aslı budur diye insanları devamlı bir tartışma içerisine almayın. Kimseyle anlaşmazlığınız olmasın. Her yerde farklı şeyler öğretiliyor. Öğretilsin, tamam. Size de ulaştırılmış olsun, tamam. Ama bir tartışma zemini açarak onların düşmanlıklarını ya da en azından size karşı tepki göstermelerini oluşturmayın. İnşallah anlaşılmıştır sözlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları başkalarını mutlu etmek üzere yaratmıştır. Ki o mutluluğu yaşayanlar da başkalarını mutlu etsinler. Şu dünyadaki bütün insanlar eğer başkalarını, diğerlerini mutlu etmek için yaşasalardı ne olurdu? Yaşasalardı bu dünya bir cennet olurdu. Sevgili kardeşlerim, böyle olanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlar, biliniz ki dünyadaki en mutlu insanlardır. Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu odur ki, mutluluk veren mutlu olur. Mutlu kıldığından, mutlu ettiği kişiden daha fazla mutlu olur. Yeter ki onun niyeti diğer kişiyi, diğer kişileri, etrafındaki insanları mutlu etmek olsun. Öyleyse, Allah'ın indinde muhteşem bir olayla karşı karşıyasınız. Allah garanti ediyor. Siz mutlu etmek için çalışın. Biz sizi o mutlu etmek için çalıştığınız insanın mutluluğundan çok daha fazla mutlulukla teçhiz ederiz. Mükafatlandırırız da diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Eğer siz birileriyle konuşuyorsanız, onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleyebiliyorsanız, hedefiniz onları mutlu etmekse, o zaman Allah-u Teala size de ona yaşattığınız mutluluğun aynını verir. Yetmez, ruhunuzla nefsinize huzur verir. Öyleyse hem siz hem de nefsiniz Allah-u Teala'dan mükafat alırsınız. Etrafınızdaki bir kişiye verdiğiniz mutluluğun bedelidir bu. Ama ikinci bir kişiye de aynı mutluluğu verdiğinizi düşünelim. Allah-u Teala tekrar iki katını size verecektir. 10 kişiyi mutlu edin. 20 katını versin Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar açık ki, insanlar şeytan tarafından devamlı telkin aldıkları için yapmaları lazım gelen şeyin tam tersini yaparlar. İnsanlar kendilerini saysın isterler. Kendilerine hürmet etsin isterler. Kendilerini sevsin isterler. Asıl arkasında yatan maksat, başkalarından üstün olduklarını onlara ispat etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları hep buralar avlar. Herkes de az çok vardır bu duygu. Başkalarından üstün olmak isteği. Bir gün Allah'ın dostu olacaksınız. O zaman göreceksiniz ki siz ne kadar başkaları için olursanız Allah-u Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ne zaman kendiniz ön plana geçerseniz o zaman mutluluğu yakalayamazsınız. Kendinize bir pay çıkarmak istiyorsanız, İnsanlar beni saysın, bana hürmet etsin diye bir davanın arkasına düşmüşseniz, o zaman ne insanlar size saygı duyar, ne de siz bu sebeple hedefinize
ulaşabilirsiniz. Belki nefret edilen bir kişi olursunuz. Başkalarını her davranışınızla size saygı göstermeye icbar ettiğiniz için, mecbur ettiğiniz için. Arkasında ne var? Nefsinizin kibir afeti. Arkasında ne var? Nefsinizin gurur afeti. Başkalarından üstün olma talebi. Sevgili kardeşlerim, sevin ki sevilesiniz. Ancak sevenler sevilir. Genel tercih bu istikamette. Eğer siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlara sevginizi belli ederseniz, onlar da sizi mutlaka seveceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah en azdan en çoğa kadar bütün insanları sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar mutlaka insan olarak yarattığı herkese karşı bir nebze sevgisi vardır. Siz Allah'ı seviyorsanız başkalarını da sevensiniz. Sevensiniz dediğimiz zaman Allah'ı sevmek mutlaka başka insanlara sevgiye götürür insanı. Başka insanları severseniz onlar da sizi sever. Sevginin bedeli sevgiyle ödenir. Öyleyse sevin ki sevilesiniz. Mutlu edin ki siz onları mutlu ederken aldığınız hazla mutlu ettiğiniz kişiden çok fazla, çok daha fazla mutluluğa ulaşırsınız. Ayrıca o kişi bunun altında kalmayacaktır. O da sizi mutlu edecek olan bir davranış biçimi mutlaka sergileyecektir. Bu size iki kat sonuç sağlar. Başka insanları mutlu ederken duyduğunuz saadet, onların mutluluğu için çalışırken duyduğunuz saadet, huzur, sizin mutluluğunuzun temel sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir de bizim gözlüklerimizle bakın bakalım ne göreceksiniz. O zaman siz de bazen haykırmak geçer içinizden. Ne kadar mutlu olduğunuzu. Sevgili kardeşlerim, dostluk varken, huzur varken, neden mutluluğu ve huzuru yaşamak değil de nefret etmek? Ve tabii her nefretin arkasından mutlaka huzursuzluk gelir. Çünkü kimden nefret ederseniz o da sizden nefret eder. Ve de sizin ona yapacağınız her kötü davranış için karşılığı size o kişi tarafından ödenmeye çalışılır. Yani o da size ona yaptığınız hakaretin, ona onun üzerinde oluşturduğunuz nefretin bedeli size ödenir. İki tarafta kaybedenlerden olur. Hem kendinize hem karşınızdaki insana kazandırmak istemez misiniz? O zaman sevin. Sevginin
Odada yoktur. Ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki kanunu koymuş Allah Teala, seven sevilir. Nefret edilenden nefret edilir. Ve en kötüsü, kötülük yapana kötülük yapılır. İşte bu genel kanunun bu noktasında bu kanundan dışarı çıkmanızı istiyoruz. Size eğer birisi kötülük ederse siz ona iyilikle karşılık vereceksiniz. Size kötü davranan kişiye size suratınızı asıp arkanızı çevirmeyin sakın. Ona yaklaşın. Onun iç dünyasını anlamaya çalışın, sorun. Size karşı nefreti, kini, öfkesi nereden kaynaklanmış? Ona deyin ki ben eğer seni üzecek olan bir şey yaptıysam Allah-u Teala'nın huzurunda evvela senden af dilerim. Beni affetmek büyüklüğünü gösterebilir misin? Bu yaptığım hata her neyse onu telafi etmek için ben elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hangi noktada seni nasıl yaraladım? Sana nasıl kötü bir davranış biçimi sergiledim ki seni bana karşı muver görüyorum? İkrar olmuşsun, üzülmüşsün, sıkılmışsın. Ve bunu yüzünden gözlerinden okuyorum. O zaman bana bir fırsat vermeni istiyorum senden, diliyorum. Lütfen. Sana nasıl bir yardımda bulunayım ki? Nasıl senin gönlünü alayım ki? Aramızdaki buzları eritelim. Allah Teala bana sevgiyi öğretti. Ama ben demek ki bunu öğrenememişim. Seni kırabildiğime göre ben bu sevgiyi öğrenememişim. Ama şimdi ders alma zamanı benim için. Sana öyle bir şey yapmış olmalıyım ki sen benden muver olmuş gibisin. Benim sana yaptığım bir davranış biçimi sebebiyle bana dargın gibisin. Lütfen bana hatamı söyle. O hatamı mutlaka telafi etmek istiyorum. Onun senin üzerindeki bıraktığı negatif tesiri yok etmek istiyorum. Ben seni çok seviyorum. Benim bildiğim sen de bana karşı sevgi besliyordun. Ama şimdi bakıyorum ki şu anda sana yaptığım bir yanlış davranış sebebiyle bana karşı soğuksun. Davranışlarında bir kırgınlık görüyorum. Bana kendimi affettirmek fırsatını tanımalısın. Senden bunu rica ediyorum. Yaptığım yanlışlık her neyse, her şeyden evvel onu bilerek yapmadığımı ifade etmek isterim. Ben seni çok seviyorum. Sevginin ışığında seni kıracak bir damlanın için benim indimde oluşmaması lazım. Yoksa kendimi affedemem. Ama görüyorum ki sen bana karşı kırgınsın. Öyleyse ne yaptığımı söyle ki telafi edeyim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili izleyenlerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ki bunları size anlatabiliyorum.
Öyleyse söylediklerimizi onları tatbik etmek hedefine dayalı olarak dinleyin. Pişman olmazsınız. Çünkü bu söylediklerimi tatbik etmenin arkası mutlaka saadettir. Huzuru yakalayabilmektir. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenler olabilir. Her zaman olmuştur bu. Siz iyi de olsanız size kötü davrananlar çıkacaktır. Bilemediğiniz bir sebepten dolayı belki onlardan üstün olmanıza tahammül edemedikleri için size kötü davrananlar olacaktır. Peki bu üstünlük noktasına nasıl varmışlar? Onlar size kötü davranmışlar ama siz onlara kötü davranmamışsınız. Onların beklemediği şekilde farklı davranışlar sergilemişsiniz. İnsanlar vardır. Sizin kendilerine olan sevgilerini ibretle izlerler. Sonra bakarlar başkalarına nasıl davranıyorsunuz. Eğer başka birisine olan davranışınız onlara karşı olan davranışlarınızdan daha sevgi doluysa o zaman kıskanılırsınız. Ve o kişinin size biraz daha buruk bakmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bu da elde olmayan bir şey. Ne kadar gayret etseniz herkese eşit davranmaya, bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Bu davranış biçimlerinde sevgili kardeşlerim, farkına bile varmadan insanların sizden razı olmamasına sebebiyet verirsiniz, verebilirsiniz. Bilerek isteyerek kimseye bir şey yapmasanız da anlayamadığınız sebeplerden dolayı insanlar size kızabilirler, surat asabilirler. Ne olur? Sanki onlar size kızsalar da siz onlara kızmasanız, onlar size surat assalar da siz onlara surat asmasanız, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama şeytan insanların gururuna hitap ederek onları oradan avlar. Sen ondan daha aşağı bir insan mısın ki ondan af dileyeceksin? Şeytan, dikkat edin sevgili kardeşlerim, her olayın arkasında o mutlaka vardır. Her olayda bir pundunu arar. Acaba sizi etrafınızdaki insanlarla nasıl kapıştırsın? Nasıl onlara bir fenalık etmenizi sağlasın? Nasıl onlara kötü bir davranışta bulunmanızı sağlasın? Nasıl onların kalbini kırmanızı sağlasın ki aranızdaki dostluk düşmanlığa dönsün? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradan her şey öyle güzel görünüyor ki şöyle bir bakıyoruz etrafımıza. Etrafımızdaki herkes bize dost. Bizim kardeşlerimizden olsun, dışarıdan olsun, herkes dost. Neden? Yani bizim hayatımızı gören, bize yaklaşan, etrafımızda olan şu veya bu sebeple bizi tanıyan herkes neden bizden razı? Bir tek sebebi var. Biz onları seviyoruz. Ve bu sevgimizi her zaman gösteririz. Herkesle ayrı ayrı meşgul oluruz. Herkesi severiz. Sevgili kardeşlerim,
Öyle bir dizayn ki eğer insanlar için bir şeyler yapacaksanız hep güzel şeyler yapın. O insanlar sizi sevsinler. Çok sevsinler. Onlara sevginizi ulaştırın. Sevgiyle yaşayın. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Siz de öğrenin ve başkalarına öğretin ki onlar da siz sevmeyi öğrendikten sonra yaşayacağınız mutluluğu sizden öğrensinler. Onlar da yaşasınlar. Mutlu olmak herkesin hem hakkıdır hem de ihtiyacıdır. Herkes başkalarını kendilerinden aşağıda görmek suretiyle mutlu olacaklarını zannederler. Ben ondan büyüğüm hissi aslında gururdur. Gurursa nefsin bir afetidir. Hiçbir devrede tevazuu elden bırakmamalısınız. Emir ve kumanda mevkiinde olabilirsiniz. Bu sizin gururlu olmanızı, kibirli olmanızı gerektirmez. Bu sizin insanlara sert davranmanızı gerektirmez. Bu sizin insanları sevmemenizi gerektirmez. İnsanlara hakim olmaya zemin aramak, nefsin tahakküm afetine kapı açmak demektir. Tahakküm hükmetme arzusu. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer Allah size hükmetmiş olsaydı, onun hep sizi mutlu etmek üzere hükmettiğini görecektiniz. Eğer siz de insanlara hükmediyorsanız, sadece bir tek yolunuz var. Onları mutlu etmek istikametinde hükmedeceksiniz. Öyle ki sizin idareniz altında onlar mutluluğu yaşasınlar. İşte siz orada onlara bu mutluluğu yaşatırken onların yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını yaşarsınız. Çünkü o kişi sizin vasıtanızla mutlu olmuştur. Onun mutluluğu herhangi bir davranışınızla siz ulaştırdınız. Onu mutlu etmeyi başardınız. Bunu yapan sizsiniz. İşte ondaki bu mutluluğu hissettiğiniz anda hayretle görürsünüz ki eğer o güne kadar kendinizi tahkik etmemişseniz hayretle görürsünüz ki siz ondan daha fazla mutlu oldunuz. İşte sır burada. Mutluluk veren, mutluluk verdiği kişiden daha fazla mutludur. O mutluluğu başkasına yaşatmanın hazzını yaşadığı için. Sevgili kardeşlerim, hep böyle olsanız, o zaman kimseyle kavga edemezsiniz. O zaman insanları seversiniz. İnsanların hükmetme arzusu nefsani bir talepten kaynaklanır. Bu tahakkümdür. Sakın tahakküme kapılarınızı açmayın. Kimseye hükmetmeye çalışmayın. Öyle bir noktada insanlar sizden
rahatsız olabilirler. Oysa ki göreviniz bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak, onları mutlu kılmak ve böylece bu sebeple buna dayalı olarak onlardan daha fazla mutluluğu yaşamaktır. İsterseniz bencillik edin. Sadece mutluluğu yaşayabilmek için başkalarını mutlu edin. Sebep ve sonuç ilişkisine baktığınız zaman sonuç sizin ondan daha fazla mutlu olmanızdır. Başkasına ister onu mutlu etmek istikametinde güzel bir şeyler yaparsanız, isterseniz farkına bile varmadan artık size usul haline gelmiştir. Ona güzel bir şey yaparsanız o kişinin mutlu olduğunu yaşayacaksınız. O kişi huzur içinde olacak. Ona bu mutluluğu veren siz de sizin sebebinizle o kişi mutlu oldu diye huzur duyacaksınız, mutluluk duyacaksınız. Çünkü o kişinin mutluluğuna siz sebebiyet verdiniz. İşte Allah-u Teala'nın kanunu böyle. Aynaya bakan kendisini görür. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevilmenin başlangıç noktasıdır. Onlar beni sevsin, ben o zaman onları severim. Böyle bir düşünce sizi ömür boyu mutsuzluk çemberinin içinde, zincirinin içinde bırakır. Ömür boyu mutlu olamazsınız. Sev beni, seveyim seni. Bu şeytanın bütün insanlar üzerindeki tesiridir. Sevgili kardeşlerim, hayır. Biz diyoruz ki, Allah bize diyor ki, sevin ki sevilesiniz. Diyor ki, severseniz sevilirsiniz. Diyor ki, siz karşılıksız olarak sevginizi verin. O karşılıksız sevginin size ne kadar sevgiyi geri getirdiğini hayretle müşahede edeceksiniz. Bir şey bekleyerek değil, gönlünüzün zenginliğinden, gönülden gelen bir taleple herkese iyilik etmeye çalışın. Her an bu fırsatı etrafınızda yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde devamlı bir dizayn görüyoruz. Sevmek. Sevgili kardeşlerim, nefret üzerine kurulan bir dünyada nefret eden kişi karşı taraftan kendisine nefretle cevap verileceği için muhatabı her zaman kendisinden nefret eden birileri olacağı için o kişinin mutluluğunu düşünmek mümkün değildir. O kişi huzur içinde yaşayamaz. Hep huzursuzdur. Başkaları kendisine kötü davrandığı için. Oysa ki başkalarının kendisine kötü davranması bu insanların etrafındakilere o başkalarına kötü davranması sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz fedakarlık edin. Başkalarından bir şey beklemeyin. Her zaman terazi sizin lehinize aşağı doğru insin. Sizin ağırlığınızla siz terazinin sizin tarafınızdaki kefesi aşağı insin ki karşınızdakinin kefesi yükselsin. İnsanları yüceltmekten huzur duymalısınız. Mutluluk duymalısınız.
Onlara mutluluğu ulaştırmalısınız, huzuru ulaştırmalısınız. Bütün güzellikleri onlarla birlikte yaşamalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bir yakalasanız, bir ucundan sevgiyi, nefsinizin gurur afetini, kibir afetini, başkalarını tahakküm etme arzusunu tanımaya çalışın. Eğer siz müsaade etmezseniz, nefsiniz bunu yapamaz. Sevgili kardeşlerim, neden dünyayı kendinize kapkaranlık bir dünya haline ulaşacak biçimde bir göstergeye sahip kılıyorsunuz? Yazık değil mi? Neden mutlu değilsiniz? Çünkü başkalarını mutlu etmek konusunda hiçbir talebiniz yok. O zaman başkalarının da sizi mutlu etmek konusunda hiçbir talebi olmayacaktır. Böyle başa, böyle tıraş. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, etrafınızda hep sizi seven insanlar görürsünüz. Gülümseyen yüzler görürsünüz. Seven kalpler görürsünüz. Bu onların sevmesiyle başlamaz. Sizin onları sevmenizle başlar. Sakın başkalarından bir şey beklemeyin. Siz karşılıksız verin. Sevginizi verin insanlara. Karşılık beklemeyin. O beklemediğiniz karşılık size isteseniz de istemeseniz de geri dönecektir. Siz etrafınızdaki bütün insanlara en güzel davranışın sahibi olarak yaklaşırsanız, onları sevdiğinizi gözlerinizden onlar anlarlarsa, yüzünüzdeki Allah'ın aksettirdiği sevgiyi hissederlerse, o zaman göreceksiniz ki onlar sizi sevmemezlik edemezler. Ellerinde değildir. Seven kişi, sevgili kardeşlerim, mutlaka sevilir. Hani bazı insanlar vardır, akılları sıra yüz vermezler insanlara. Sert davranırlar, saygı görmek isterler. Gördüklerini kabul edelim. Ne karşılığı bir sevgi bu? Korku karşılığı bir sevgi. Affedersin, saygı. Değer mi? İnsanlardan saygı görmek için onlara kötü davranmak, ters davranmak, hakim olduğu intibanı vermek. Neden? Çünkü şeytanın o konuda telkini var. Şeytan, herkesin birbiriyle kavgalı olmasını istediği için, herkesin mutsuz olmasını istediği için, insanları hep negatif istikamette işler. Birisi diyelim ki sizinle karşılaştı ama sizden evvel başka birisiyle kavga etmiş. O farkına bile varmadan size karşı belki içinde de olan, çıkamamış olan o nefretini bilmediği bir sebepten dolayı size karşı da kullanabilir. Farkına bile varmaz sizi kırdığının. Siz onun davranış biçiminden alınmazsanız,
Ona belki sorarsınız. Ne oldu sana? Nasıl yardım edebilirim? Seni biraz üzgün görüyorum. Bu bile sizin onu sevdiğinizin bir göstergesidir. Ona yaklaşın. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Yardımcı olmaya çalışın. Böyle bir dizaynda insanlara her zaman yardım elinizi uzatmalısınız. Hangi arkadaşınızı, kardeşinizi huzursuz görürseniz, sıkıntılı görürseniz yaklaşın yanına. Sorun. Ona bir yardımınız mümkün olabilir mi diye gayret içinde olun. Yardım isterse mutlaka yardım edin. Onu sevdiğinizi, onun arkadaşı olmaktan mutluluk duyduğunuzu davranış biçimlerinizle ifade etmelisiniz. O zaman onun da elinde olmayacaktır. Farkına bile varmadan o da sizi sevmeye başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Hiç kimse her şeyini kendisi imal edemez. Hep başkalarının ürettiği bir şeyleri yemek veya kullanmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse her an bir şeyleri paylaşmak durumundayız. Başka insanlarla mesela aynı odayı sizin misafiriniz olurlar veya siz onlara misafir gidersiniz. Sizi ziyaret ederler veya siz ziyaret edersiniz. Şu veya bu sebeple insanları her konuştuğunuz kişiye sizden gitmesi lazım gelen sinyaller mutlaka mutluluk sinyalleri olmalı. Siz mutluysanız başkalarını da mutlu edecek olan sırrın sahibisiniz demektir. Hep öyle yapın. Bütün davranışlarınızla başkalarını mutlu ve huzurlu kılmaya çalışın. Herkes sizinle mutlu olsun. Sizin saadetinizi sizinle paylaşsın. Sizin onlara ulaştıracağınız her sevgi hamlesi onlardan size sevginin geri dönmesini sağlayacaktır. Herkese bunu yapın, en çok kazançlı siz olursunuz. Herkese onları sevdiğinizi belli ederseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İşte böyle bir dizaynda sizden etrafınıza her an sevginin bütün boyutlarıyla yaşandığı, bütün boyutlara ulaştığı bir ortamda onlar tarafından sevilen bir insan olursunuz. Hiçbir düşmanınız olmasın sevgili kardeşlerim. Herkes dostunuz olsun. Allah Teala'nın bu davranışlarınız sebebiyle herkesi size dost kılması dualarımızla bu konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizden ne istiyor sualinin cevabı için huzurlarınızdayız. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Her şey bunun çevresinde cereyan eder. Neden? Çünkü Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir insanın mutlu olması mümkün değildir. Ve Allah Teala hepinizin ama hepinizin Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmanızı hepinizden istiyor. Bu üzerinize defaatle farz kılınmış. Niçin farz kılınmış sevgili kardeşlerim? Unutmayın, siz insansınız. İnsan demek Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde

Enerji fizik vücutlardan oluşurlar. İnsanlar nefslerden, topraktan yapılmış fizik vücutlardan ve ruhtan oluşurlar. Allah'ın ruhu. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala sevgili kardeşlerim. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte o ruh, Allah'ın ruhu. Eğer onu Allah'a göndermediyseniz, o hala içinizde. Ve Allah Teala ruhunuzun Allah'a gönderilmesini istiyor. O ruhunuz ki kainattaki bütün mahlukattan üstün olmanızın simgesidir. Üstün müsünüz? İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün yerlerde olan, mevcut olan her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda mevcut olan her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün gökler, bütün yerler çok şeyler ifade ediyor. Ama her şey insan için yaratılmış. Yetmez. İnsan için yaratılmakla kalmamış. İnsanın emrine hasredilmiş. İnsanın emrine musahhar kılınmış. Emre amade kılınmış. İşte böyle bir dünya nizamı sizler ve kainat. Kainat bir sonsuzluk. Yapılan incelemeler tahmini sonuçları yol açıyor. En az 100 milyar galaksi. Her galakside en az 100 milyar yıldız. Ve Allah Teala buyuruyor, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. ayet-i kerime dünyanın dışında insanlar olduğunun kesin göstergesi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki hepinizin kurtulmasını, hepinizin cennete girmesini o kadar çok istiyoruz ki sevgili kardeşlerim, sevgili dostlar, sevgili düşmanlar. Düşman olmanız bize bir zarar veremez. Bize bilmeden düşman olanlar sadece hakkımızdaki iftiraların incelemeden sahiplenmesinden kaynaklanır. Eğer insanlar söylediklerimizi inceleseler, şu anda bilgisayar hafızasındaki 7000 saatten fazla konuşmamızı bir gözden geçirebilseler, söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'den tahkik etseler, hep Kur'an'a dayalı olarak konuşuruz. Bütün söylediklerimiz ispat edilmiş konulardır. Ve insanlar sadece incelemedikleri için cehenneme gidecekler. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir insan

düşünün. Ömrünün belki 20 senesini öğrenmekle geçirmiş. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, master, doktora, arkasından öğretim sırasındaki eğitimi bir taraftan da öğretmek için öğreniyor. Olan hepsini bir araya koyduğunuz zaman 20 senelik olan bir tahsil çıkar ortaya. Ve ne öğretmek üzere tahsil? Din adamıysa insanları cennete ulaştırmak üzere. Oysa ki zamanımızdaki normal statüde bulunan, yani bugünün üniversite seviyesinde yapılan din öğretisinin sahipleri, o kardeşlerimiz gerçekten çok hazin bir durumdalar. Hem kendilerini cehennemden kurtaramayacak olan, hem de başka insanları sadece cehenneme sürükleyecek olan bir ilim öğrendiler. Ama haklılar mı? Haklılar sevgili kardeşlerim. Onlara o öğretildi. Yapamazlar da ki. Başka bir şey yapmaları mümkün değildi ki. Allah Teala onlara bir şey öğretmedi. Allah Teala herkese öğretmez. Ama bize öğretti. Böyle dediğimiz için Allah kimseye öğretmez zanneden insanlar, Allah kimseyle konuşmaz zanneden insanlar hakkımızda hep yanlış kanaatler edindiler. Ama dikkat edin. Bütün söylediklerimiz bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenmiştir. O da sadece Kur'an ayetlerinden. Kaynak alırdı. Sadece Kur'an ayetlerini destek olarak kullanırdı. Sadece onlardan bahsederdi. Ve Allah-u Teala'nın emrettiği her şeyi o ve sahabesi gerçekleştirdiler. Bugün de biz ve bize bağlı olanlar gerçekleştiriyoruz Allah'ın emrettiği her şeyi. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse mutlu olmak mı? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirsiniz. %51 bir mutluluk yaşarsınız. Ha, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mürşidinize tabi olmuşsanız, böylece vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a ulaşmışsa 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamaktasınız. Bunun manası 3. kat cennettir. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilediniz. 1. kat cennetin sahibisiniz. Fizik vücudunuzu fizik vücudunuza gelmeyelim daha. Mürşidinize ulaştınız. 14. basamakta tabiiyetinizi gerçekleştirdiniz. Bu bedava bir olgu değildir. Herkes mürşide tabi olduğunu zanneder ama tabi olmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a sormadan herhangi bir mürşide gider tabi olursa bu ona hiçbir menfaat, hiçbir fayda sağlamaz. Mürşide tabiyet ikinci adımdır. 14. basamakta gerçekleşir. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse başlangıçtaki 13 basamak yoktur. Sevgili kardeşlerim, sadece
O kişi bir mürşide gidip tabi olmuştur. Bir şey ifade etmez, kişiyi kurtarmaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi o kişidir ki Allah derhal onunla ilgilenir. Onun kalbine ulaşır. Ondan önce kalbine ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah derhal müdahalede bulunur. O kişi o güne kadar Allah'ın ilmine karşı kör, sağır ve dilsizdir. Din öğrenimi ne olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekineti almaz. Sevgili kardeşlerim, bilmem ki nasıl anlatsam size, sizleri ve sizlerin din öğrettiğiniz insanları kurtaracak olan bunca hakikati nasıl anlatsam? Günler geçiyor, her geçen gün insanlar ölüyor. O insanlar Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için sadece bunun için cehenneme gidecekler. Çoğu hüsniyet sahibi istiyor cennete girmeyi ama ne yapacağını bilmiyor. İnsanlar bizden öğreniyorlar ne yapacaklarını. Sonra gidip soruyorlar din adamlarına. Böyle böyle söylüyor. Sizin söylediklerinizle hiç uymuyor söyledikleri. Ne diyorsunuz? Din adamlarının çoğundan gelen tepki ne yazık ki negatif. O zaman sevgili kardeşlerim, korkunç bir sonuçla karşı karşıyayız. İnsanlar ölüyor. Vebal din adamlarının omuzlarında. Sadece bir tek sebeple bizim söylediklerimizi incelemeden, Kur'an'la karşılaştırmadan hakkımızda hüküm sahibi oldukları için. Şöyle düşünüyorlar, biz bile bilmiyoruz. Bu zaten delinin biri. Nereden bilecek bunları? Ah sevgili kardeşlerim. Ne zaman öğreneceksiniz? Tahkik ettiğiniz zaman, gördüğünüz zaman, bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Kıyamet günü bizim karşımızda utançla başınızı eğmeyecek misiniz? Doğru söylüyormuşsun diye. Başınıza eğmeyecek misiniz? Öyle mi olacağınızı ne diyorsunuz? Neden ne dediğimize dikkatle bakmıyorsunuz? Biz size neden dininizi bilmiyorsunuz mu diyoruz? Hayır söylemiyoruz. Böyle bir şey söylememiz imkansız. Çünkü siz sadece öğrendiğinizi öğretebilirsiniz. Size öğretenler de kendi hocalarından öğrendiklerini size öğrettiler. Ama o öğrendiğiniz din tedrisatı ne sizi, ne dini öğrendiğiniz hocalarınızı, ne de dini öğreteceğiniz talebelerinizi cehennemden kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu mutluluk denilen müessese aslında o kadar basit bir sebepten dolayı oluşur ki sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte mutluluğun kapısını açtınız. Evet, sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek, üç kelime. Dilediniz. Şuradan kalpten bir dilek. Peki ne diyeceksiniz? Deyin ki, Ya Rabbi, ben de
nasıl Yunus sana ulaşmayı, ruhunu sana ulaştırmayı dilemişse, ben de onun gibi diliyorum. Nasıl Mevlana dilemişse, ben de onun gibi diliyorum. Nasıl ruhunu sana ulaştıran şu milyonlarca kişi ruhlarını sana ulaştırmayı dilemişlerse, ben de onlar gibi olmak istiyorum. Çünkü öğrendim ki eğer ben ruhumu sana ulaştırmayı dilersem, sen mutlaka benim ruhumu kendine ulaştırırmışsın. Öyle söylüyorlar. Bunun için de bana iki tane ayet-i kerime gösterdiler. El-Hak doğru. Ne bu ayetler? Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanları dalalette kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yinip, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bu kadar basit. Mutluluk bunun arkasında saklı. Dünya saadetini %51 ölçüsünde herkes yaşayabilir. Sadece bunun için bir tek dileği kafidir. O kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyecek. Yapacağı şey bu kadar basit ve kolay. Diledi. Dilerse Allah Teala derhal onun üzerinde tesire başlayacak. O kişinin kalbine ulaşacak. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. O kişinin göğsünü yaracak. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Diyor ki فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah dediği kişinin kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin kendisine hidayet etmeyi kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Onun Allah'a teslimini sağlamak için onun ruhunu Allah'a ulaştırmasını sağlamak için göğsünü İslam'a açar. Ne olur sonra? Sonra bu kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavat nurlarından rahmet nurları o kişinin kalbine sızmaya başlar. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olmuştur. İşte Allah Teala anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'tan gelen nurla huşu sahibi olmak zamanı daha gelmedi mi? Hadis suresi 16. ayet-i kerime. Ne olur kişi huşu sahibi olursa? Huşu sahibi olursa bu basamaktaki huşu sahibi olmak o kişinin mürşidini Allah'tan sormak için yetki sahibi olmasını sağlar. Bu yetkinin sahibi olursa ne olur kişi? Bu yetkinin sahibi olursa kişi hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini ister. İsterse ne olur?
İsterse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İstemesi bu konu için yeterlidir. Kişi Allah-u Teala'dan başlangıçta Allah'a ruhunu ulaştırmasını istedi. İstediği için Allah-u Teala o kişiyi irşat makamının sözlerini işiten, idrak eden ve irşat makamını irşat makamı olarak tanıyan birisi haline getirdi. Sonra o kişinin kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra o kişinin göğsünü yardı. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Ve o kişi zikir yaptı. Kalbine sadece %2'ye kadar nur girebilir. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. Ama bu o kişiyi huşu sahibi yapar. Yaparsa ne olur? O kişi huşu sahibi olunca mürşidini Allah'tan sormak imkanının sahibi olur. Böyle bir yetkiye sadece huşu sahipleri geçerli. Sahip oluyor. Sahi mi? Gerçekten öyle mi? Hadi gelin. Ayetler burada. Beraber bakıyoruz şimdi. Hangi ayete bakıyoruz? Baktığımız ayette şunlar var.

Allah Teala diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Nedir istihane? Mürşidi Allah'tan istemek. Bir defa üzerinize farz. Gerçekten farz mı? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, ey onlar ki amel olanlardır. Yani ey amel olanlar, Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin ve böylece takva sahibi olun. Takva sahibi olun ve Allah'tan sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin. Bir başka ifadeyle sadece bu ikinci takvadır. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvanın sahibi olursunuz. Burada ikinci takva söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Ne zaman? İşte o söylediğimiz hadis suresinin 16. ayet-i kerimesiyle nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru oluştuğu zaman, o kişinin kalbinin içine o rahmet nurları %2 oranında girdiği zaman. Kişi o zaman hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa, derhal Allah-u Teala ona mürşidini gösterir. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinin gereğini yapmıştır. Kişi takva sahibi olmuştur. Allah'tan mürşidini sormuştur. Allah mutlaka mürşidini o kişiye gösterir. Gösterirse ne olur? Kişi gider, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur. Mürşidin ne haberi vardır, onu bekler. Tabiyet gerçekleşir. Ne olur? Gerçekleşince önemli bir olay olur. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğun başlamasını ifade eder. Mürşide ulaşınca ne olur? Bakınız neler oluyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine iman yazılır. Kalbinin içine iman yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. O kişinin tabiye sırasında bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Kim tabiyetini gerçekleştirip tövbe edip nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa, amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve tövbe ederek bunu gerçekleştirirse diye bir işaret de var. Bu, mürşidin önünde yapılan bir tövbe işlemidir. Böyle bir tövbe gerçekleştiği an, o kişinin günahlarının hepsi sevaba çevrilir. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de amelü salihat işlerse, amelü salihat nefsi ıslah edici ameller, yani
zikir yapacak kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye, o zaman Allah Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelecek tabiiyetten sonra. Bu nurlar o kişinin nefsinin kalbine girecek ve kalpteki o kadar afet kapı dışarı edilecek. Neden? Çünkü mürşide tabiiyetle o kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazıyor Mücadele 22'ye göre. Onların kalbine imanı yazarız ve başlarının üzerine devrilim onun ruhunu göndeririz diyor Allah-u Teala. Başların üzerine ruh göndeririz diyor. Bu devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu, o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın, ilka edilme günün, mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve Allah'a doğru yola çık. Bunun için devrin imamının dergahına gireceksin. Oradaki kafileyle birlikte artık sen de ilk hazırlığını tamamladıktan sonra orada dergahta birinci kata kadar çıkmak imkanının sahibi olacaksın. İşte sevgili kardeşlerim, seyri sülük denilen insan ruhunun Allah'a doğru olan yolculuğu böyle başlar. Ve bunun için mutlaka o kişinin mürşidinde tövbe etmesi ve Allah-u Teala'nın bu tövbe üzerine onun günahlarını sevaba çevirmesi lazım. Nisa 64'te Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle söylüyor. Eğer o günahkarlar senin yanına gelselerdi, tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını isteselerdi, onların günahlarını affederdik. Senin talebin üzerine bir defa daha affederdik diyor Allah Teala. İşte birinci talep sahabeden geliyor, günahları affediliyor. İkinci talep mürşitten, kainatın en büyük mürşidinden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geliyor. Bu talep o kişinin affedilmiş olan günahlarını bir defa daha affa uğratıyor. Günahları affedilmişken bir defa daha affedildiği için sevaba çevirmiş oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilekten sonra kalbinde %2 rahmet birikimiyle huşu sahibi olursa, Allah'tan mürşidini sorarsa, o sorduğu mürşidi Allah Teala mutlaka gösterir. Bunların hepsi başımızdan geçti. Bize tabi olanların da hepsinin başından geçiyor. Bütün tabiyetini gerçekleştirenler, Kur'an'ı gerçekleştirenlerdir. Kur'an'ın bütün aktif hükümleri şu anda yalnız tasavvufta yaşanıyor. Yalnız tasavvuf erbabı, onların da sadece bir kısmı buna riayet edebiliyor. Bir kısmı, mürşit senettikleri Allah-u Teala tarafından tayin edilmemiş insanlara tabi oluyorlar. Her tarafta şeytan tesirini icra ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu noktada, mürşide ulaştığı noktada kişinin kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi, onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Kalbin içine iman yazılırsa ne olur? İman kelimesi bir manyetik alandır. Bu manyetik alan neye açıktır? O kişi mürşide tabiiyetten sonra zikir yaptığı zaman Allah'ın katından bu vasıflara sahip olan kişinin zikir yaptığında rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli
iki grup nur gelir. Bu rahmetli fazl, rahmetli salavat nurlarının o kalbe ulaşması fazıllar için başlangıçtaki %2'lik rahmet birikiminden sonra %98'e kadar ulaşacak olan bir birikim başlaması demektir. Çünkü Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesine göre Allah'ın o kişinin mürşidine tabiyeti anında kalbine yazdığı iman kelimesi kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen, göğsüne Allah-u Teala'nın açtığı dilekten geçerek kalbe ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun kalbe girmesiyle kalpteki çekim alanı olan, manyetik alanı olan iman kelimesi fazılları kendisine doğru çeker. Gelen bütün fazıllar kalbe ulaşır ve yapışır. Manası, yapıştıkları yerdeki karanlıkları kapı dışarı ederler. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik hepsi nefsin afetleridir. Ve nefsin kalbine fazıllar %2 rahmet birikiminden sonra başlangıcını söylemiştik. Yerleşen fazıllar %98'e kadar yükselecektir. Fazıllar nefsin kalbini işgal ettikçe nefsin kalbindeki karanlıklar arasını terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü manyetik alan mutlaka alır, kendisine çeker fazılları, yapıştırır ve orada bırakır. Kalpten ayrılan fazıllar nur girmesi sebebiyle kalbin bütünü nurla dolar. Ama sadece iman kelimesinin etrafındaki fazıllar iman kelimesi tarafından çekinir. Zikir bittiği zaman geri kalan bütün nurlar ayrılır oradan. Sadece yapışanlar kalır. Bu yapışan nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkar. İşte Yusuf Suresinin 51. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّهُ nefsi اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs insanı şerre yöneltir. Ama Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç. Ve ma uberru nefsi inen nefsele emaretim misui la marhaymen rahime rabbi. Rabbimin rahmettiği, rahmet gönderdiği nefsler hariç. Allah-u Teala'nın nefsin kalbine gönderdiği iki nevi nur var. Bir grup nur rahmet, bir grup nur fazıl. Bir üçüncü grup daha var, salavat. Ama onun fonksiyonel olması söz konusu değil. Nefsin kalbine gelip yerleşemiyor. Rahmet nurları da %2'nin ötesine geçemiyor. Sadece %2'ye kadar kalpte yer bulabiliyorlar. Kalbi öyle yaratmış Allah-u Teala. Geri kalan %98'inin fazıl olması lazım. Bu %98 %7, %7 tahakkuk ediyor. İki defa %49 %98 eder. Bir başka ifadeyle 7 defa %7 nur o kişinin kalbine girdiği zaman 7 defa %7 nur 7 kere 7 49 eder. Rahmet nuru bunlar değil. Başlangıçta giren sadece %2 nur rahmet nuru.
O noktadan itibaren nefsin kalbine ilk giren %7 fazıl nuruyla o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. İşte o Hazreti Yusuf'un söylediği şey. Ve ba uberruhu nefsi inne nefse de emmaretin bisui illa marahime rabbi. %7 rahmet nuru kişi nefsi emmarededir. Ben nefsimi ibra edemem. Henüz ibra edebilecek seviyede değil emmarede. Ve emmaretin bisui kötü olanla emreder. Kötü olanı emrettiği bir kademe. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor nefsin kalbinde. Nefsi levvame. Allah Teala %7 daha nur birikimini sağladığı zaman kişi nefsini levmeden duruma geliyor. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. %2, %7 fazıl birikimi daha. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim. Ruh ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Ruh üçüncü gök katında. Nefsi emmare birinci gök katı. Nefsi devame, nefsini levmeden kişi ikinci gök katında. Nefsi mülhime ilham alan kişi Allah Teala'dan. O noktada ruh üçüncü gök katında. Şems suresi 7. ve 8. ayetler. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha. 8. ayet-i kerime. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Öyleyse nefs tezkiyesi felaha ermenin, kurtuluşa ermenin bir yolu. Burada o nefse ilham edilmeye takvası ve fücuru ilham edilmeye başladığı zaman kişi üçüncü gök katında kişinin ruhu. Sonra bir daha %7 nur birikimi. O ruhu dördüncü gök katına çıkaracak olan yeni bir atılım. Nefsi mutmainne. Kişi Allah'ın verdiklerinden doyumalaşıyor. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne. Kişi düşünüyor, eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi, ben bunu barlarda, pavyonlarda yerdim ve Allah'ın yolundan da sapardım. Az verseydi, o zaman da belki Allah Teala'ya karşı çıkardım. Neden bana beni geçindirecek olan parayı vermiyorsun diye. Belki de böyle yapabilirdim. Ama şimdi bana Allah-u Teala'nın bu verdiği para benim için mutlaka optimaldir. Kişi böyle bir mutluluğun içinde yeterli görüyor Allah-u Teala'nın verdiği parayı. Bu o kişinin mutmain olduğu nokta. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rahat suresi 27. ayet-i kerime. Ve 5. kademe radiye, Allah'tan razı oluş. 6. kademe mardiye, Allah'ın bizden razı oluşu. Fecr suresi 28. ayet-i kerime, 27 ve 28. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Böylece ruh Allah'a doğru çıktığı yolculukta Allah'ın rızasını kazanan ve bu istikamette Allah'ın hedefine yürüyen bir insan. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala ey mutmain olan nefsten bahsediyor. Mutmain ne olmuş? Allah'tan razı ol diyor nefsi radiye, 5. gök katı. Allah da senden razı olsun nefsi var diye. Ondan sonra da diyor, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ey mutmain olan nefs hitabı, Fecr 27, 28, 29, 30. ayetler. Ey mutmain olan nefs hitabı, nefse hitap. Sonra, İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et, geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha hitabı. Sonra, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Fizik vücuda hitabı. Üç vücuda birden sesleniyor Allah Teala. Kişi Allah'tan razı olmuş, Allah'ın rızasını da kazanmış. Ne kaldı geriye? Nefsi tezkiye kaldı. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatını, Allah'ın zatında yok oluyor. Ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Fatır 18. Kim nefsini tezkiye ederse o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kula. Kim nefsini tezkiye ederse o Allah'a ulaşır. O nefsini kendisi için tezkiye etmiş olur ve Allah'a döner, yani ruhu Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaştıp da Allah'ın zatında yok olduğu zaman kişi ermiştir artık. Türkçe'de evliyaya verilen isim ermiştir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Sevgili kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Hepinize sesleniyorum, bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştırır. O kişinin ruhunu. Ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yaptığı yolculukta 7 gök katını, bu 7 kademe nefsinin kalbinde fazıllar, %2 rahmetin ötesinde, %49 fazıl nefsin kalbine dolarak Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Ruh her bir %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bir gök katı yükselir ve ruh neticede 7. gök katına ulaşır. Orada 7 alemi geçerek Sitre-i Münteha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur, fena filah olur. İşte buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim olursa olsun eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu hayatınızın en önemli vazifesidir. Kim cehennemden kurtulmak istiyorsa kapılar ardına kadar açıktır. O kişi sadece bir tek şey yapacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan sadece dileyecektir. Görevi bu kadar. Onun kalpten yaptığı bu dilek Allah-u Teala tarafından anında mutlak olarak görülür, işitilir ve bilinir. Allah-u Teala o talebi mutlak olarak aynı anda görür, işitir ve bilir. Derhal o kişi üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. %2 nur birikimine kadar. Ve Rahman esmasıyla tecelliye başlar. Rahim esmasıyla o kişinin yoluna devamı %49 nur birikimiyle sağlanır. Allah gerçekleştirir o kişinin ruhunu. Allah kendisine mutlak olarak ulaştırır. Buraya kadar olan bu %51'lik nur birikimi herkese açık bir kapıdır. Bunu o kişi gerçekleştirmez.
O kişi sadece Allah'a ulaşmayı diler. Geri kalanı tamamen Allah'a aittir. Her şeyini Allah gerçekleştirecektir. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Bütün kapılar sizlere açık sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepinizin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz gün ikinci kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı gün üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde de bu süreç içerisinde mutlaka %50 bir nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası davranış biçimlerinizin %51'i Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta realize olur, gerçekleşir. Hiç kimseyi istisna tutmaz, herkese Allah'ın kapıları açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Gerisi sizin göreviniz değil. Size zikri sevdirecek olan Allah'tır. Namazı sevdirecek olan Allah'tır. Oruçta açlık tutmamanızı orucu bir zevk haline getirerek Allah gerçekleştirecektir. Ve sizin ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah'ın sözü var. O sözü söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum inşallah. Diyor ki Allah-u Teala, Allahü Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan çok daha fazlasını seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden, o %90'dan daha fazla insandan çok küçük bir kısmı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyecektir. İşte o dileyenleri Allah-u Teala dilediği takdirde kişi Allah'a ulaşmayı mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bir defa daha tekrar edelim. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir, cennetin sahibidir. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhu hayattayken Allah'a ulaşmış olacaktır. Allah'a ulaşmış olacaktır. Bazı insanlar Allah'laşmış diye anlıyorlarmış bu sözümüzü. Hayır, Allah'laşmış değil. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, yani Allah'a ulaşmış olacaktır. Ve bu ona üçüncü kat cenneti sağlar. Diğer taraftan, böyle bir olayın tahakkuku için o kişinin nefsinin kalbinde söylediğimiz gibi 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. %2 de rahmet birikimi %51. O kişinin kalbinde böyle bir işin tahakkuku için %51 nur birikimi gerçekleşmesi söz konusudur. Onu da Allah-u Teala gerçekleştirir. Sonuç o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması. Bir, ikinci sonuç o kişinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu için o kişi ondan sonraki hayatını %51 mutlulukla geçirir. Hayatının, dünya hayatının yarısı mutlulukla devam eder. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktaya değil daha ötelere, fizik vücudunuzun teslimine, %90'dan fazla nur birikimine, affedersiniz %80'den fazla nur birikimine, nefsinizin teslimine, %100 nur birikimine, iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin,
Neticeyi yaşayın ki bütün sözlerimizin doğru olduğunu idrak edebilirsiniz. O zaman siz de Allah'tan bizim gibi ayrılamazsınız bir daha. Onu o kadar çok seversiniz ki ve onun tarafından o kadar çok sevinirsiniz ki ayrılamazsınız. Hayatınız mana kazanır, insan olmanın büyük şerefini yaşarsınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nasıl o Türkçe değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd ederiz ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah'tan bahsedince ilk akla gelen insanlar grubu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe oluyor. Onlar, o mübarek insanlar İslam'ı acaba nasıl yaşamışlar? Acaba dünya üzerinde onların yaşadıkları İslam yaşanıyor mu? Bu suallerin cevabı negatif olarak çıkıyor. Hayır, yaşanmıyor. Büyük kitleler İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı ne yazık ki yaşayamıyor. Başlangıçta şartlarını bilmediği için yaşayamıyorlar. Saniyen, yaşantılarında esas alınması lazım gelen umdeleri bilmedikleri için yaşayamıyorlar. Ve çevre şartlarını müsait hissetmedikleri için yaşayamıyorlar. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı büyük insan kitlelerince zamanımızda ne yazık ki yaşanamıyor. Gerçekten böyle mi diye beraberce bakalım. Biz diyoruz ki onlar Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşadılar. Acaba ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala neleri emretmiş, biz neleri yapıyoruz? Buna beraberce karar vereceğiz. İnsanla Allah arasındaki ilişkileri Allah 28 basamaklı dizayn etmiş. Sıfır noktasından alıyor bu 28 basamak insanoğlunu. Salaha kadar, velayetin en üst noktasına kadar ulaştırıyor. 28 tane basamak Bel Asr suresinde bütün boyutlarıyla yerleştirilmiş. Allah Teala şöyle buyuruyor. Vel Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Ve amilüs salihat, ve ıslah edici amellere başlayanlar, ıslah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevâsav bil sabr, sabrı tavsiye edenler hariç. İlk 7 basamak âmenû olmaya götürüyor insanı. İkinci 7 basamak ıslah-ı nefse, nefs tezkiyesine başlamaya ulaştırıyor. Üçüncü 7 basamak hakka ulaştırıyor ve kişi hakkı tavsiye eder duruma geliyor. Dördüncü 7 basamak bütün afetleri yok ederek, sabırsızlık afette dahil olmak üzere, yerine ruhun bütün hasletlerini getiriyor. Sabır hasleti de bunların arasında ve kişi sabrı ona sahip olan ve tavsiye eden bir hüviyette götürüyor. Öyleyse Allah Teala Bel Asr suresinde 28 tane basamaktan bahsediyor. 4 tane 7 basamak. İşte sahabeyi sizlere anlatabilmek için bu 7 basamağı dikkatle Kur'an-ı Kerim'e göre yerli yerine oturtmamız lazım. Ve her birinde onlara bakacağız. Acaba bu hedeflere ulaşmışlar mı? Göreceğiz ki hepsi ulaşmışlar. Birinci basamakta olayları görüyoruz. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır. Siz onları hoşunuza gittiği için hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır. Sizin hoşunuza gitmez ve siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Herkesin etrafında bir takım olaylar cereyan eder. Allah hepsinden haberdardır. Dilese bütün olayları daha değişik boyutlarda herkese yaşatabilir. Ama herhangi bir boyutta bir olay yaşatıyorsa burada o kişinin mutlaka hayrına dönük olaylar vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın etrafımızda vücuda getirdiği bütün olayları bizim denetlememiz lazım. Bu olayları mukayese etmemiz lazım, karşılaştırmamız lazım. Bu olayları muhakeme etmemiz lazım ve muhakemenin neticesinde de bir hükme varmamız lazım. İşte hükmün sonuçlarını Allah-u Teala Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Allah herkese hidayete ulaştırmayı diler. Bir kısım insanlar şükredenlerden olur, ama bir kısım insanlar küfredenlerden olur diyor. Öyleyse bütün insanlar için iki tane yol var. Ya şükre ulaştıracak bir yol takip edilir, ya da ne yazık ki küfre ulaştıracak bir yol takip edilir. İnsanlar için söz konusu olan iki ayrı yol, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde dizayn edilmiş. İşte Araf suresi 146. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Allah o insanlara ayetlerinin gerçek anlamlarını anlatmaktan sarf-ı nazar eder ki, onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Bu gururla, kibirle dolaşanlara dikkat edin. Bunlar hiçbir zaman bir mürşidin elini öpmeyecek olanlardır. Çünkü bunu zül addederler, küçüklük addederler, aşağılık bir şey addederler. Ve bu insanların durumuna bakın, Allah Teala ne söylüyor? Araf 40. Kibirlilere ve Allah'ın ayetlerini tekzip edenlere gök kapıları açılmaz. Allah Teala aslında sümme merci hüküm cemiyan diyerek, hepiniz Allah Teala'ya döndürüleceksiniz diyerek herkese ölümden sonra gök kapılarının açık olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kibirlilere gök kapıları açılmaz. Çünkü kibirli bir insan hiçbir zaman Allah'ın mürşidine ulaşmayacaktır. Ulaşmayınca ruhu vücudundan ayrılmayacaktır. Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa hiçbir zaman çıkmayacaktır. Dolayısıyla gök kapıları da ona hep kapalı kalacaktır. Allah Teala'nın indinde Allah'a dönüş iki tane. Bir ölümden evvel, bir ölümden sonra. İnsan ruhu her halükarda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ya Allah'ın üzerinize 9 defa farz kıldığı gibi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Sahabenin bundan 14 asır evvel yaptığı gibi, hidayete erdiği gibi, veya bunu yapmayacaksınız. Ama yapmazsanız eğer, o zaman hidayete eremezsiniz. Ve öldükten sonra ruhunuzu Azrail aleyhisselam Allah-u Teala'ya ulaştırır. Öyleyse insanlar için iki türlü dönüş var. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylüyor mu? Evet, Bakara suresi

Biz bütün insanları onların sırtlarından zürriyetlerini çıkarmak suretiyle huzurumuzda topladık. Araf 172. Ve onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela, dediler ki evet. Bütün insanları o gün huzurumuzda topladık diyor. Kıyamet günü hiç kimse ben bundan haberdar değildim demesin diye. Ve acaba bütün insanlardan Allah Teala ne istemiş? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde ne istediğini söylüyor. Bizlerden yemin almış, misak almış ve ahd almış. Nefsimizden yemin, tezkiye olacağına dair. Ruhumuzdan misak. Biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair. Fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair. İşte bu hususların üzerimize farz kılındığını görüyoruz. Evvela Maide 7 ile Allah Teala diyor ki bana verdiğiniz o yeminler var ya, hepinizi o yeminlerle bağladım, taahhüt altına soktum. Yani hepiniz bana verdiğiniz bu yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekle mükellefsiniz. Gerçekten 3 yemin mi? 3 vücuda 3 tane yemin. İşte fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin. Yani Kur'an-ı Kerim'deki adıyla ahd. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ellâ tabudü şeytane. İnnehu leküm adûvün mübîn. Ve ene budûni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakîmdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair ahd almış. Nefslerimizden ne almış? Yemin almış. İşte Müddessir suresinin 38-39-40. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet." Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere, ama yemin sahibi olanlar, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki nefslerimiz Allah Teala'ya yemin vermiş. Ruhlarımız ne vermiş? Misak vermiş. Rad 20 ve 21'de Allah Teala şöyle sesleniyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini naksetmezler, bozmazlar. Ne yaparlar o zaman? 21. ayet-i kerime söylüyor. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yus'ale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse misakini yerine getiren bir insan ne yapmış oluyor? Ruhunu ölmeden evvel Allah'a kendi iradesiyle ulaştırıyor. Öyleyse Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu 3 tane yeminin üzerimize farz kılındığını gördük. Enam 152 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. İkinci defa yeminlerimiz üzerimize farz kılınıyor. Yetinmiş mi Allah Teala bununla? Yetinmemiş. Allah Teala Nisa suresinin 105. ayet-i kerimesinde, Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyuhellezine amenu aleyküm enfusukum." Ey ilk yedi basamağı aşanlar, amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin tezkiyesine borçlusunuz. Hepiniz nefslerinizi tezkiye etmek mecburiyetindesiniz. Üçüncü defa nefsimizin tezkiyesi üzerimize farz kılınıyor. Yetiyor mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması bir defa daha farz kılınıyor. Bakara 21. Ya eyyühen nâsü büdü rabbiküm ellezî helekâküm. Ey insanlar! Sizi halk eden, sizi yaratan Allah'a kul olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ise o ilk iki yeminde, ilk iki farzda bütün yeminlerimiz geçtiğine göre iki defa farz kılınmış. Bunun ötesinde daha 7 defa Allah-u Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ona, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. 2. ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi, ona, Allah'a dön, geri dön, geri dönerek Allah'a ulaş. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani geldiğin yer orası,
geldiğin yere tek

0: Ver, geri dön. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi'la men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime. Allah Teala bu ayet-i kerimede teslim yurdundan bahsediyor. Diyor ki Allahu yedü darüsselam, Allah teslim yurduna davet eder. Yunus 25. Yehti men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakîm. Ve bu teslim etmeyi dilediklerinde, teslim yurduna ulaştırmayı dilediklerinde sırat-ı mustakîme ulaştırır. Sırat-ı mustakîm Allah'a ulaştıran yolun adı. Sırat-ı mustakîm diyor, 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri satılıyor piyasada. Hepsi sırat-ı mustakîm deyince doğru yol diyor ve hedefi katiyen söylemiyorlar. Hedef Allah'tır. Sırat-ı mustakîm istikamet üzere olan sırat demek. İstikamet üzere olan yol demek. Nereye istikamet? Allah'a istikamet. İşte Allah Teala bunu söylüyor açıkça. En'am suresi 88. ayet-i kerime. Sırat-ı mustakîm Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla, bu sırat-ı müstakimle kullarından dilediklerini hidayete erdirir. Nedir hidayet? İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Âl-i İmran 73. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. Bakara 120. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Kehf 17 ise Allah Teala şöyle söylüyor. Men yehdillâhi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o hidayete erer. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Sırat-ı müstakim ise insanları hidayete erdiren yol. Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıysa, sırat-ı müstakim de insanları hidayete erdiriyorsa, çok kesin ve net olarak sırat-ı müstakim istikamet üzere olan bir yoldur. Nereye? Allah'a. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı, istikameti Allah'a olan yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah Teala Yusuf 108'de Allah'ın sırat-ı müstakimi tarifine şahit oluyor. Şöyle söylüyor Yüce Rabbimiz. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Bu yol üzerinden Allah'a gidilir diyor. Bu yol sırat-ı müstakim adını taşıyor. Yani istikamet üzere olan yol, Allah'a doğru istikamet üzere olan yol. İşte bu yolun standartlarını Allah Teala net olarak vermiş Kur'an-ı Kerim boyunca. Bir yol var. O yol insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Ve bugün hangi Kur'an-ı Kerim tefsirine bakarsanız bakın, artık böyle bir yoldan kimse bahsetmiyor. Bir doğru yoldan bahsediliyor sadece. Doğru yol nereye ulaştırır? Cennete dönüyor. Bu yol sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırır. Hidayet nedir diyoruz? Gene aynı cevap veriyorlar bize. Doğru yol. Hidayet yol değildir. Hidayet bir vetiredir, bir fiildir, bir işlemdir. İnsanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması işlemidir. Hidayet yol değildir. Hiçbir zaman yol anlamına kullanılmıyor sırat-ı müstakim. Kur'an-ı Kerim boyunca. Pardon. Hidayet. Öyleyse kavramları değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa biz onu Kur'an-ı Kerim kavramı olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu kabul ettiğimiz standartlarda Kur'an-ı Kerim bize hedeflerimizi erdirir. Nedir hedeflerimiz? Üzerimize Allah-u Teala'nın 7-9 defa farz kıldığı ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Öyleyse 6 tanesini söyledik. Allah teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu Allah'ın zatı. Çünkü sırat-ı müstakim yoluyla oraya ulaşılıyor teslim yurduna. Zaten bir teslim makamının var olduğunu, bu makamın Allah olduğunu Allah Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde net olarak söylüyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu. Ve ona, Allah-u Teala'ya ulaş. Ve ona, Allah'a teslim ol diyor. Bir teslim makamı var. Allah, insanın ruhunu teslim alacak olan bir makam var, işte o Allah'tır. Ve ona teslim ol diye Allah Teala farz kılmış. Ruhumuzun yalnız Allah'a ulaşmasını değil, bizim ruhumuzla, fizik vücudumuzla, nefsimizle Allah'a teslim etmemizi, teslim olmamızı Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse 7. ayet-i kerimeye bakalım. Müddessir, Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Öyleyse 7 defa özel ayet-i kerimelerle 2 defa da 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize 9 defa farz kılmış. Ve bugünkü konumuz sahabe. Ne yapmışlar acaba? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hiç istisna yok. Sahabe adını verdiğimiz kişiler, münafıklar dahil değil sözlerimize, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş. Allah'a verdikleri nefs tezkiyesi konusundaki yeminlerini hepsi yerine getirmiş. Hepsi fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarmışlar, Allah'a kul etmişler. Hepsi fizik vücutlarının Allah'a verdiği ahdi yerine getirmiş. Onların 14 asır evvel yerine getirdiği, üzerimize 3 defa ve 9 defa farz kılınan farzlar bugün artık esamesi bile okunmuyor. Sanki Kur'an-ı Kerim bu söylediğimiz hususları ihtiva etmiyormuş gibi. Hamdolsun ki bir kelimesi bile değiştirilmemiş. Aynen duruyor Kur'an-ı Kerim. Nasıl indirmişse Allah Teala, bir harfi bile değişmeden aynen duruyor. Ve söylediğimiz ayetlere dikkatle bakın. Üzerinize fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Üzerinize nefsinizin tezkiye olması 3 defa farz kılınmış. Üzerinize ruhunuzun siz ölmeden Allah'a ulaşması 9 defa farz kılınmış. Ve 3 tane yemininiz, çünkü 3 tane vücudunuz var. Evet, birçok alim hala 2 tane vücudu olduğunu iddia ediyor insanların. Ama Kur'an-ı Kerim 3 tane diyor. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. وَلَكَ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ سَلْسَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı, insanın fizik vücudunu şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, salsalinden halk ettik diyor, yarattık diyor. Nefsimiz içinse seva ettik fiilini kullanıyor Allah Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا O nefse ve onu seva edene. Ruhumuz mu? Ne halk edilmiş, ne seva edilmiş, üfürülmüş. Secde suresi 9. ayet-i kerime. وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. 3 tane vücut, 3 tane yemin ve 14 asır emele bakış. Konumuz sahabe ise onlara dikkat edin. Sahabe bundan 14 asır evvel nefslerini tezkiye ettiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ettiler. Gerçekten böyle mi? Beraberce bakalım. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ وَيَعْبُدُهَا وَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي Allah Teala diyor ki onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kurtuldular ve Allah'a ulaştılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Kullarım diyor Allah Teala, ibadi diyor. Febeşir, öyleyse müjdeleyin. İbadi, benim kullarımı diyor. O şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olan sahabe için Allah Teala bunu kullanıyor. Hepsini kulluğuna kabul etmiş. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Peki hidayete de ermişler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Evet. 18. ayet-i kerime sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Onlar sözün aslını, en güzelini dinlerler, en güzeline tabi olurlar ve hidayete erdiler diyor. Sahabe hidayete de ermiş. Allah'a 9 defa farz olarak Allah'ın üzerine indirdiği şeyi, Allah'a verdiği ruhunun Allah'a ulaşma misakini onların hepsi yerine getirmişler. Peki öyleyse bir insan fizik vücudunu Allah'a kullettiyse, nefsini tezkiye ettiyse, ruhunu Allah'a ulaştırdıysa, onun mekanı mutlaka Allah'ın cennetidir. Sahabe felaha ermişler mi? Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin felaha erdiğini söylüyor. O cennet sahibiyle müjdelenmişler. Kimler bunlar? Kimler felaha erer? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi nefs açısından bunun cevabını veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Cennet müjdesiyle müjdelenirler. Kimler? Men o kişiler ki zekkaha, onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. İnsanlardan her kim nefsini tezkiye ederse o kişi cennet müjdesiyle müjdelenir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin felaha erdiğini söylüyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Öyleyse onların hepsi nefslerini tezkiye ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın biz insanların üzerine 3 defa ve 9 defa farz kıldığı 3 tane yemin. Sahabenin yerine getirdiği 3 tane yemin. Hepsi ifa etmişler emirleri. 14 asır sonra mı? Artık bunlardan hiç kimse bahsetmez olmuş. Sanki Allah-u Teala bizlere bunları farz kılmamış. Bunlar sanki insanı cennete götürmezmiş. Cennete götürür mü? Müddessir suresinin 38-39-40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki küllü nefsin bimâ kesebet rehînetün illâ asâbel yemin fî cennât. Bütün nefsler rehinedirler diyor. İktisap ettikleri derecelere karşılık olmak üzere. Ama asâbel yemin, yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirerek yemin sahibi unvanını alanlar, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Demek ki kim nefsini tezkiye ederse, Allah'a verdiğini nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirirse o kişi muhakkak Allah'ın cennetine girer. 3 yemin içinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala. Ya eyyetühen nefsil mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin yemini, tezkiye olma yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin, ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusundaki misakini yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Sen bana fizik vücut olarak şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağına dair ahd vermiştin. Ancak o zaman ahdini yerine getirmiş olursun. Nefsini tezkiye ettiğin zaman, nefsinin bana verdiği yemini yerine getirdiğin zaman, ruhunu bana ulaştırdığın zaman, ruhunun bana verdiği misaki yerine getirdiğin zaman, ancak o zaman sen kullarımın arasına girebilirsin. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Diğer iki yeminini yerine getirdin. Ne oldu? 3 yemin de yerine geldi. Sonuç. Fethuli cenneti. Ve cennetime gir. İnsanlardan her kim Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getirirse Allah-u Teala'nın emri bu. Ve cennetime gir. Onların hepsi demin söylediğim ayet-i kerimeler gereği bu Allah'a verdikleri yeminlerin hepsini yerine getirdiler. Ve Allah'ın cennetine hak kazandılar. Öyleyse bu yeminlerin yerine getirilme noktasına beraberce ulaşacağız şimdi. Bir defa bu 21. basamaktaki bir olgudur. Öyleyse bütün sahabe 21. basamağa ulaşmışlar. Size bu sohbetimin başında 3 tane basamaktan bahsettim. Hatta 2 basamaktan. 1. basamakta olaylar vardı. 2. basamakta ise bu olayların evvela mukayesesi vardı, karşılaştırılması vardı. Sonra muhakemesi vardı. Muhakeme, hüküm vermek için son yaklaşmadır. Ve hükmünüzü vereceksiniz. İşte o hüküm insanları 2 ayrı istikamete götürüyor. Ya irşat yoluna, Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz veya bir ters istikamet söz konusu oluyor. İnsanlar zulmani yola giriyorlar. Kimler bunlar? Televizyonda her gün boy gösteriyor adamlar. Ben diyor büyücüyüm, at kuyruğu yapmış saçlarını. Ben diyor adamı diyor büyüyle öldürürüm diyor. Başka birisi diyor benim diyor cinlerim var. Cinlerle diyor fal bakarım. Bir sürü büyü işlemleri yaparım. Transandantal meditasyon yapıyorlar. Allah'ın ismini zikredecek yerde Sanskritçe bir kelimeyi zikrederek bir şeyler yaptığını zannediyor insanlar. Tekrar tekrar bedenlenmeye inanıyorlar, reenkarnasyona. Bunların hepsi okültizm denilen zulmani yolun yolcularıdır. Allah-u Teala'nın yolcuları irşat yolunun yolcularıdır. İki tane yol var, gay yolu var. Sizi cehenneme götürür. Şeytana götürür. İrşat yolu var, sizi Allah'a götürür. Gerçekten böyle mi? Bakalım. A'raf suresi 146. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Allah o insanlara ayetlerinin gerçek anlamlarını bildirmekten sarf-ı nazar eder ki onlar haksız yere yeryüzünde gururla dolaşmaktadırlar, kibirle dolaşmaktadırlar. Bu kibirlere dikkat edin. Onlar hiçbir zaman bir mürşid önünde tövbe etmeye yanaşmazlar. Çünkü kibirleri buna müsaade etmez. Allah'ın farz kılmasına rağmen. Ve hala birçok insanlar ulaşmadan da kendi kendilerine cennete gidebileceği hayaliyle yaşıyorlar. Bu konuların hepsini ayrı ayrı müzakere etmek istiyorum. Bu konunun yetkilileri kimlerse onlarla saatlerce veya günlerce sürecek olan müzakereler. Kur'an-ı Kerim bir tane. Tek bir Kur'an-ı Kerim aramda olsun ki. Onun üzerinde hepimiz birleşmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse Araf 146'ya devam ediyorum. Allah Teala diyor ki onlar, o kibirliler, kendilerine irşat yolu gösterildiği halde Allah'ın irşat yoluna girmezler. O yolu kendilerine yolu itaz etmezler. Kendilerine irşat yolu gösterildiği halde onlar Allah'ın irşat yoluna girmezler. O yolu kendilerine yol itaz etmezler. Onlar kendilerine şeytanın gay yolunu yol itaz ederler diyor Allah Teala. A'raf suresi 146. ayet-i kerime. Onlar şeytanın gay yolunu kendilerine yol itaz ederler diyor. O kibirliler. İrşat yolunda yol itaz edenler yok mu? Evet var. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Dinde ikrah yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Andolsun ki irşat yollarıyla gay yolları tebeyyün etmiştir. Arkadan diyor ki Allah Teala kim tağutu, yani gay yolunun taraflarını, taraftarlarını devreden çıkartırsa, inkar ederse o urvetül vuska'ya sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Urvetül vuska, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul. İşte bu mürşidin elidir. Allah Teala ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde iki tane yoldan birisini tercih etmek durumundasınız. Allah Teala hepinize Allah'a giden, Allah'a ulaştıran irşat yolunu farz kılmış. Ruhunuzu bu yolu takip ederek bu yol sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. Ruhunuzun ölmeden evvel, sizler ölmeden evvel vücudunuzdan ayrılması Allah'a doğru seyri suluk adı verilen bir yolculuğu tamamlaması ve siz ölmeden evvel Allah'a varması üzerinize 9 defa farz kılınmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu gerçeği görerek tatbik ettiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. İşte burası, bu üçüncü basamak insan hayatındaki en önemli basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, irşat yolu seçerse o kişi 4 tane inancın sahibi olmuştur. 1- Allah'a inanıyor. 2- Allah'a dünya hayatında ölmeden evvel insan ruhunun ulaşacağına inanıyor. 3- Bunun üzerine 9 defa farz kılındığına inanıyor. 4- Bunu kendisinin de yapabileceğine inanıyor. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldığını biliyor. Öyleyse buraya dikkat edin. Bu insan eğer Allah'ın irşat yolunu kendisine yol edilecekse, o kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talep uyanmaya başlar. Uyandığı anda da Allah bunu görür. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah sinelerde olanı bilir. Kalbinizde ne varsa ya Allah'a doğru bir yol takip edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Böyle bir talebiniz var veya yok. Ama varsa Allah ondan anında haberdar olmuştur. Haberdar olursa ne olur? Rahim esmasıyla tecellisi başlar. Bu Rahim esmasıyla tecelli Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala orada Hazreti Yusuf'a şöyle söyletiyor. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana su'i olanı, şerri, kötü olanı emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Bu Rahim esması yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah-u Teala'nın Rahman esması ise bütün insanlar için geçerlidir. Dördüncü basamak, işte Allah'ın Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine göre Rahman Rahim esmasının o kişinin üzerindeki tecellisini ifade eder. Beşinci basamakta Allah o kişiyi mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor. Maide suresi 16. ayet-i kerime. Kim Allah'ın rızasına tabi olursa, kimdir o Allah'ın rızasına tabi olanlar, nerede tecelli eder? Allah'a ulaşma talebi bir insanda oluştuğu an, o kişi böyle bir talebin sahibi ise, o kişi için Allah-u Teala ve Tekadetleri ulaşma talebi söz konusudur. Bu talep oluştuğu anda Allah onun için Rahim esmasıyla tecelli etmiştir ve ilk garantisini veriyor. Onu mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor. Dünya üzerinde ne kadar Allah-u Teala'nın mürşidi varsa, kaç bin tane, o kadar bin sebil vardır. Bu mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin bulunduğu ana dergaha yeryüzünün sattına paralel görünmez yollar. Bu yolların hepsi sebil adını taşıyor. Bu sebillerden her sabah namazını mütakip yükselecek olanların ruhları mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Eğer birinci kata kadar yükseliyorlarsa diğerleriyle beraber birinci kata kadar yükselirler. Ötekiler devam ederler, onlar orada kalırlar. İkinci kata kadar yükselebiliyorlarsa ikinci kata kadar yükselirler, ama her gün seyr-i sülük adlı bir yükselme ve tekrar geri dönüş söz konusudur bütün Allah'ın yoluna giren ruhlar için. Öyleyse dördüncü basamakta Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin ardında beşinci basamakta Allah insanların mürşidine ulaşmasını garanti ediyor. Altıncı basamakta ne yapıyor? İnsanların kulaklarında bulunan vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ne yapıyor? Kalplerde bulunan ekineti alıyor. Ne demek istiyoruz? Belki birçoğunuz ilk defa duydunuz bu iki tabiri. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, onlara anlattığın zaman, biz onlarla senin arana bir hicab-ı mestura koyarız diyor. Görünmez bir perde koyarız diyor. İki, onların diyor kulaklarına Bakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni duyarlar ama işitemezler diyor. Seni işitmelerine mani oluruz. Üç, onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyarız. Seni fıkıh etmelerine, idrak etmelerine mani oluruz diyor. Demek ki münafıkların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlayamaması şarta bağlanmış bir olgu. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekte tabi olmayan bu münafıklar için onların kalplerini Ekinnet isimli bir engelle kapattığını, engellediğini, onların kulaklarına Vakra isimli bir ağırlık koyduğunu, bu ağırlık sebebiyle onların kulaklarının duyduğunu ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini işitemediklerini anlatıyor Allah-u Teala. Demek ki üç tane engel. Bir, hicab-ı mesture, görünmez bir perde, gizli bir perde. İki, Allah'ın o insanların kulaklarına koyduğu bir engel, vakra. Üç, Allah'ın o kişilerin kalplerine koyduğu ekinler. Ne olur? Diyor ki o kulaklara koyduğumuz vakra sebebiyle kulaklar seni duyar ama onlar seni işitemezler. Yani söylediğin kelimelerin manalarına varamazlar. Biz onları onların kulaklarına koyduğumuz vakayla engelleriz. Kalplerine koyduğumuz ekinler sebebiyle de diyor, onlar senin söylediklerini hiçbir zaman fıkıh edemeyeceklerdir. İdrak edemeyeceklerdir, kendilerine sindiremeyeceklerdir. Böyle bir şey mümkün olmayacaktır. Ve diyor, sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Yani hicab-ı mesture, irşat makamına karşı muhabbet beslenmesini kesin olarak önlüyor, nefrete dönüştürüyor bunu. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret ediyorlardı. Münafıklar. O münafıklar ki Uhud Savaşı'nın sonunda dediler ki eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseydi ölmeyeceklerdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hayır diyor, öyle değil. Onlar diyor evlerinden sürüklene sürüklene ölecekleri yere götürülüp orada ve o dakikada öleceklerdi diyor. Harbe iştirak etselerdi de öleceklerdi, etmeselerdi de öleceklerdi. Çünkü onların vadeleri mekanın orasında ve o noktada son bulmaktadır, zamanın da o noktasında. Yani ölüm hem zaman itibariyle hem de mekan itibariyle koordinatları belli olan, evvelden kesinleşmiş olan bir olgudur. Orada ölüm söz konusu. Öyleyse münafıklara bakın, sahabeye bakın. Onlar savaşa iştirak edip şehit oluyorlar. Hazreti Ömer olduğu söyleniyor. Savaştan sonra elinde matra sahabenin arasında dolaşıyor. Hangi sahabenin?
1: İlk 7 basamağı sohbetimizin birinci kısmında tamamlamıştık. Acaba bundan sonra neler yapıyor Allah-u Teala? İnsana ne gibi yardımda bulunuyor ki o hedeflerine ulaşsın diye? 8. basamakta Allah'ın yaptığı şey o kişinin kalbine hidayet koymak. İşte Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Niçin koyuyor hidayeti? Bu sualin cevabı Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki o cennete ulaşanlar var ya, onların hepsinin kalpleri Allah'a dönmüştür diyor. Bir insanın kalbinin rahmet kapısı başlangıçta aşağı doğrudur. Ve o kalbin içine Allah'ın rahmetinin girmesi mümkün değildir. Bu neye benzer? Bir çeşmeye gidiyorsunuz, elinizde de sürahi var ama sürahiyi ters tutmuşsunuz. Sürahinin içine bir damla bile Allah'ın nuru giremez. İşte kalbinizin de mutlaka Allah'a döndürülmesi lazım. Bunu sağlamak üzere Allah Teala 8. basamakta, yani siz amene olduktan sonra kalbinize hidayet koyuyor nefsinizin kalbine ki o kalbi Allah'a döndürsün diye. Bileceksiniz ki kalbinizde daima iki tane kapı faaldir. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah amene olanların ilk 7 basamağı aşanların dostudur. Onların diyor kalplerini zulmetten nura çıkarır. Nereden yapıyor bunu? Hangi kapıdan gönderdiği nurlarla? Rahmet kapısından. İkinci grup insana geçiyor. Vellezine keferu, onlar ki küfür üzeredirler. Ve onlar tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor Allah Teala. Bir de başka kapı var. Zulmani kapı. Nefsimizin muhtevası içerisinde o kapıdan da şeytan karanlıklarını devamlı kalbimizin içine gönderiyor. İşte böylece bir insanın kalbine Allah'ın nurlarının girmesini temin etmek üzere Allah Teala demek ki bir, o kişinin kalbine hidayet kuruyor. 8. basamak. Sonra bu hidayet o kişinin kalbini şeytana dönükken Allah'a dönük hale getiriyor. 9. basamak. Bir insan zikrederse ne olur? Zikir, yani Allah kelimesinin birbirinin arkasından tekrarı. Allah Teala Allah'ın ismiyle zikredin diyor Müzemmil Suresinin 8. ayeti kerimesinde. Ve ne oluyor? Allah kelimesi bir şifredir. Allah kelimesindeki Arap harflerinin birbirinden değişik titreşim sayılarının öyle bir dizaynla Allah Teala tarafından bir araya getirilmesi söz konusudur ki bu kelimenin tekrarı Allah'ın katında mutlaka iki tane nuru harekete geçirir. Bunlardan bir tanesinin adına rahmet diyor Kur'an-ı Kerim'imiz, ikincisinin adına da fazl diyor. İşte bu iki nurun harekete geçmesini temin edecek olan bütün dünyada bir tek anahtar var, bir tek şifre var. O şifre Allah kelimesi. Kim bu kelimeyi tekrar ederse, birbirinin arkasından tekrar ederse, o kişi zikir yapar. İşte zikir yapan kişi için Allah Teala'nın söylediği, kim beni çağırırsa diyor, davet ederse, davet edenin davetine icabet ederim. Kendisi mi geliyor? Hayır. Rahmet ve Fazl isminde iki tane nurunu gönderiyor. Niçin? Bu suallerin cevabını Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde veriyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize ulaşıp da kalbinizin içine girmezse, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki bir insanın nefsini tezkiye edebilmesi, yani Allah'a verdiği nefsini temizleme yeminini, tezkiye etme yeminini yerine getirebilmesi, mutlaka o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının beraberce girmesine bağlı. Sözlerimin başında Allah'tan gelen nurların ikişerli ikişerli geldiğini söylemiştim. Zümer Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Allah İhtas ettiklerinden ahsen olanları, en güzel olanları ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirir. Zümer 22. Bunlar o kişinin kalp tüylerini ürpertir, derisini ürpertir ve o kişi huşu sahibi olur. Sonra Allah'ın zikriyle onların hem bütün vücutları hem de kalpleri titrer diyor. İşte o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle ikişer ikişer inen şeyler nedir? Birisi fazıldır, Nur 21'deki gibi, birisi de rahmettir. İşte bir insan belli şartların sahibi değilse, mesela bu 9. basamağa ulaşmadıysa ya da ulaştıysa bile, zikir yaparsa o kişinin göğsüne Allah'tan mutlaka rahmet ve fazl isminde iki tane nur gelir ama kalbine ulaşamaz. Çünkü en önemli faktör henüz eksiktir. Göğüsten kalbe Allah'ın açtığı bir yol. Henüz bu yol bu kişide açılmamıştır. Onun için göğüse kadar gelen Allah'ın fazlı ve rahmeti tekrar geriye dönecektir Allah'ın katına. Ve sirkülasyon devam edecektir hep. Allah'tan kişinin göğsüne, göğsünden tekrar Allah'a bir nur akışı. Ama eğer bir adım daha atarsa kişi, yani 10. basamağın sahibi olursa, ne diyor Allah Teala 10. basamak için? فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, irade ederse, isteği olursa, o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Diyeceksiniz ki ne olacak yani bir kişinin göğsünü teslime açmak ne demek? Ne demek olduğunun cevabını Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala diyor ki, sadece o kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir ki Allah o kişilerin göğüslerini teslime açmıştır. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşıyor. Göğüslerine değil, kalplerine. Öyleyse Allah kimin göğsünü teslime açarsa demek o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor ki kişinin göğsüne gelen rahmet ve faz o kişinin kalbine ulaşabilsin. İşte 10. basamak, işte sonuç. Ancak Allah bir kişinin göğsünden kalbine bir yol açarsa, şifreli bir yol, bu yoldan Allah'ın rahmeti ve fazla o kalbe ulaşırsa, o takdirde kalbin üzerindeki mühre rağmen Allah'ın rahmeti katten içeriye sızabilir. Böyle bir sızma olayı da huşuyu oluşturacaktır. İşte huşuyu tarif ediyordu Allah Teala demin. Ne diyordu? Allah ihdas ettiklerinin en ahsen olanlarını ikişer ikişer indirir. Bunlar ne yapar? Kişinin tüylerini ürpertir ve kişiyi huşu sahibi yapar. Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle, o zikir neyi indiriyorsa onunla, kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Hadis suresi 16. ayet-i kerime. İşte kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şey her neyse onunla huşu oluşması olayı 12. basamağı ifade ediyor. Demek ki ilk 7 basamağı geçiyoruz ya da baştan başlayalım. 1. basamak olaylar. 2. basamak olayların değerlendirilmesi. Hep bunları ayet-i kerimelerle söylemiştik. 3. basamak bu olayların değerlendirilmesinin sonunda kişinin bir hükme varması ve kalbinde Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil oluşması. Yani kişinin Allah'a ulaşmayı artık dilemesi, böyle bir isteğin sahibi olması. 4. basamak Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. 5. basamak Allah'ın o kişiyi sebillerine ulaştıracağına dair garantisi. 6. basamak kişinin kulağındaki vakrayı alıp kişiyi işitir hale getirmesi Allah'ın. 7. basamak o kişinin kalbindeki ekinleti Allah'ın alması ve ihbat adlı başka bir müesseseyi o kişinin kalbine koyması. İşte böylece Hac suresinin 53. ayet-i kerimesine göre o kişi işiten ve idrak eden, fıkıh eden birisi olur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki adıyla, Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi adıyla aminu olur kişi. İlk 7 basamağı böylece aştı. 8. basamakta Allah kişinin kalbine hidayet koyuyor. Tegavün 11. Bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. Kaf 33. Allah bu kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Enam 125. Ve bu yolun neticesinde o kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Zümer 22. Ve bunun üzerine kişi huşu sahibi oluyor. Kalbinde başlangıç itibariyle %2 çevresinde bir nur oluştuğu zaman kişinin, o kişi huşu sahibi olmuştur. Önemli mi? Bunun önemli olduğunu baştan söylemiştik. Çünkü kim huşuya ulaşırsa o kişi baştan anlattığım gibi hacet namazını kılıp da mürşidini Allah'tan sorduğu zaman, istihaneyi Allah'tan istediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecektir. İşte 12. basamağa ulaşan kişi buna ehildir. Hacet namazını kılar ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve bu kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve el öper. Arkasından da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyecektir. Böylece Fetih suresinin 10. ayeti kerimesine göre bu kişi el öpmüş olur. Mümtehine suresinin 12. ayeti kerimesine göre tövbe etmiş olur. Bu tövbe aynı zamanda Furkan suresinin 70. ayeti kerimesindeki tövbedir. Aynı zamanda Mümin suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah'ın yoluna sokan insanı tövbedir. Ve orada Allah diyor ki arşı tutan melekler diyor Allah'a derler ki ya Rabbi o tövbe edip de Allah'ın yoluna sırat-ı müstakimine girenler var ya onların günahlarını sevaba çevir. Onlara mağfiret eyle. İşte bu meleklerin Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde saf saf dizildiklerini görüyoruz. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, eğer Allah ona mürşidini göstermişse, o kişi o mürşidini elinde öper, el öperken önünde diz çöküp, Allah'ın vazifeli melekleri saf saf orada toplanırlar. Bu bir merasimdir. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin ortaya koyduğu bir merasim. Ve Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bu merasimi anlatan Allah Teala 39. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün, o mürşidin önünde el öpüldüğü gün hak günüdür. Neden? İnsan ruhunun hakka ulaşması için ilk adımı attığı gün. Femen şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi o gün hakka giden, Hakk'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Ve bir kelime me'aba, me'ab sığınak demek. Ve demek ki kimin ruhu o ulaştığı sırat-ı müstakimi takip ederek 7 tane gök katını aşabilirse, sitret-ül müntahayı aşan bu ruh yokluğa geçecektir. Mekansızlıkta Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah bu ruha, bu ayet-i kerimede ifade buyurulduğu gibi me'ab olacaktır. Sığınak olacaktır. O kişi de Kur'an-ı Kerim'de evvab sıfatını kazanmış olacaktır. Yani sığınağa ulaşan, ruhunu Allah'a verdiği misak gereğince, Allah'ın da onun üzerine 9 defa farz kılması gereğince ruhunu Allah'a ulaştırmış olacaktır. İşte 14. basamak böyle bir tövbeyle noktalanıyor. Ne olur? Bir kişi mürşidinin önünde tövbe etmişse Ahmet Yesevi Hazretleri gibi ne olur? Allah'tan tam 7 tane hediye alır. İşte ilk hediye mürşidin ruhu mutlaka o kişinin üzerine gelir ve yere paralel olarak onun üzerinde şekillenir. Allah Teala bu hususu iki ayet-i kerimesiyle açıklıyoruz. Mücadele 22, Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruhu diyor Allah Teala, katından bir ruhu o kişinin üzerine gönderir ve onu destekler diyor. Katında eğitim görmüş, onun katında eğitim görmüş bir ruh o kişinin üzerine gidiyor. Mücadele 22 ve onun üzerinde şekilleniyor. Allah o ruhla onu destekliyor. Ama burada açıklama çok açık değil. Ne var ki Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde bu konu muhteşem bir açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine emrinden bir ruh mülaki kılar, ulaştırır. O kişiye yevmü't talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Allah'ın emrinden bir ruh. Ve dikkat edin ifadeye, üzerine geliyor kişinin, gene dikkat edin, bir vazifeyle geliyor. Üzerine geliyor ve üfürülmüyor, mülaki kılınıyor, ulaştırılıyor. Bu bizim ruhumuz diyen birisi olursa ona Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun diyor o kişinin içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bizim ruhumuz bizim içimize ve üfürülmüş. İki tane temel faktör. Birisi içimize fihi, ikincisi üfürülmüş. Ama mürşidimizin ruhu içimize değil, ala diyor üzerimize. Bir, ikincisi nefaha değil, nefi fiili yok, mülaki kılmak fiili var. Yülki ruha diyor, ruhu mülaki kılarız diyor ve ala kullanmış üzerine. Öyleyse bu ruh bizim ruhumuz değil. Ve vazifeli geliyor ve bize diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü't talakın geldi. Ne oluyor? Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve mürşidimizin ait olduğu dergaha ulaşıyor. Orada ona bir rahle tahsis ediliyor. O sıraları görenler var içinizde. Sıralar onarlık sıralardır. Herkesin de önünde, dergâhta mutlaka her ruhun önünde bir rahle bulunur. İşte o zaman bizim ruhumuz Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde olduğu gibi nasıl diyordu Allah Teala? Zâlikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Femen şâit tâzâ ilâ rabbihi meâba. O zaman diyor. Fe o zaman. Ben o kişi ki ittihaz eder. İlâ rabbihi, Rabbine giden o neyse, o nesne, sırat-ı müstakimi kendisine diyor yol ittihaz eder. Ve anlıyoruz ki meab kelimesinden, sığınak kelimesinden, kim ruhunu o yol üzerinden Allah'a, hakka ulaştırırsa, hakka götürdüğüne göre mutlaka oraya ulaştıracak. O zaman diyor o kişinin ruhuna meab olur Allah-u Teala. Allah'ın sığınak olması. İşte kim sığınağa ulaşmışsa, sığınağa ulaşan, meaba ulaşan anlamına evvab kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir. O zaman olayı yerlerine oturttuğumuz zaman ne görüyoruz? Demek ki mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Bizim ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime vasıl oluyor. Bundan sonra nasıl ulaşma olduğunu da söyleyeceğiz. Ama gelelim üçüncü hediyeye. Demek ki birinci hediye mürşidimizin ruhu, ikinci hediye bizim ruhumuzun Allah'a ulaşmak, hakka ulaşmak üzere sırat-ı müstakime ulaşması. Allah'ın üçüncü hediyesi. Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin bütün günahlarının o gün sevaba çevrilmesi. Dördüncü hediyesi Allah Teala'nın Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine bağımlı. Diyor ki biz onlara bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor. Bunun başlangıç noktası bir başağında 100 buğday tanesi bulunan bir grup. Henüz nefsi emarede kişi ve 1'e 100 almaya hemen başlıyor. Her sevabına karşılık 100 katı. Nefsi emareyi tamamlayıp ikinci kademeye geçerse nefsi levameye 200 katı. Mülkime mutmainne radiye mardiye teskiye kademelerinde yüzer yüzer artarak 700 katı. Allah öyle bir hediyeler zinciri ihsan ediyor ki kişi bir tek sevabına karşı 700 katını almaya başlıyor Allah-u Teala'dan. Allah'ın beşinci hediyesi mürşidin ruhuyla alakalı. Bir insan irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilecekse salahta getirilir. Yani velayetin en üst basamağında 28. basamak. Ve o basamakta Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi mutlaka tövbe-i nasuha davet edilir ve o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Salah nuru. İşte bu nur kimin başının üzerindeyse o ruh bir başkasının, müridin, Allah'a varmayı murad eden kişi mürittir. Murad eden kişinin başının üzerine geldiği zaman Allah'ın katından salavat isminde bir nuru çekiyor. Bu nur kişinin kalbine ulaşıyor. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Bu nurun kişiyi yani kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Allah'ın gönderdiği bu nurun o kişiyi yani o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırdığını söylüyor. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime. Ve dedik ki bir kişinin hidayete adım atması, mürşidine ulaştığı gün gerçekleşen bir olgudur ki, bakınız hidayete erenler için Allah Teala ne söylüyor? Bakara suresi 157. ayet-i kerime. İşte onlar hidayete erenlerdir ki Allah'ın rahmeti ve Allah'ın salavatı yalnız onların üzerindedir diyor Allah Teala. Bakara suresi 157. ayet-i kerime. Evet, gördük ki Allah'ın beş ihsanı. Altıncı hediyesine bakalım. Bu Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesindeki bir ihsan. Diyor ki, وَكَتَبَ فِي كُلُوبِهِمْ اِيمَانَ Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. İşte o gün, mürşidimize ulaştığımız gün kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. O gün bizim için Allah'a göre mümin olma günümüz. Biz kullar kendimizi hemen mümin safına koyarız. Bize göre kolay. Allah'a inanıyorsak deriz. Biz müminiz. Ne kadar hazin bir tecelli. Herkes böyle zannediyor. Yani Allah'a ulaşan kişi mümin olmuştur zannediyor. Olmuş mudur? İşte olup olmadığını beraberce inceleyelim. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki amelü salihata başlarlar, ıslah edici amellere başlarlar, işte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Bir defa mümin olmanın birinci tarifi burada veriliyor. Kim bu? Amelü salihata başlayan insanlar. Şimdi anlatacağız. Amelü salihat nefs tezkiyesine başlamak istikametindeki bir olay. Onu vazgeçelim. Ama şu mümin olma kavramını dikkatli yerlere oturtmamız lazım. Bir kişi eğer Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayıyorsa o zaman ayet-i kerimelere bakacağız beraberce. Allah'ın buradaki tarifini yok farz ediyorum. Henüz söylenmemiş. Şimdi bakacağız kim mümindir. Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Bakın bu bir vaka. Her 1000 kişiden 501 kişinin mutlaka cehenneme gideceğini gösteriyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Öyleyse bilin ki insanların yarıdan fazlası mutlaka cehennemlik. Şimdi beraberce sokağa çıkalım sizinle. 10.000 kişiyi yoldan çevirelim. Kardeşim diyelim, sen Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Kaç bin kişi acaba Allah'a inanıyorum diyecektir. 9.900'ünü ben garanti ediyorum. Hepsi Allah'a inanıyorlar. Bu insanlar 9.900 olmasaydı da 10.000'de 6.000 olsaydı bile gene ayet-i kerimenin ruhuna ters düşecektik. Eğer her Allah'a inanan mümin olsaydı, her mümin olan mutlaka cennete gidecekti. Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Biz insanların ve cinlerin çoğu için cehennemi yarattık. Öyleyse mümin olmanın tariflerine baktığımız zaman açık hakikati görüyoruz. Bir, kalbine imanın girdiği kişi, Allah'ın kalbinin içine imanı yazdığı kişi mümindir. Nereden biliyoruz? Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah-u Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah Teala diyor ki ve ketebe fi kulubihim imane. Onların kalplerinin içine diyor, fi kullanmış. Kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Kim yazıyor? Allah yazıyor. Allah bir insanın kalbinin içine imanı yazdığı zaman Allah o kişinin kalbinden içeri imanı sokmuştur. İşte kimin kalbinden içeri bu iman girmişse Allah'a göre o kişi mümindir. Allah'ın cennetine girmeyi hak eden kişi. İşte müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevap tartıları günahlarından fazlaysa biz sadece onları cennete alırız diyor Allah-u Teala. Bir insanın cennete girebilmesinin mutlak ölçüsünü koymuş. Sevaplar günahlardan mutlaka fazla olacak. Kimler mümindir? Sırat-ı müstakimin üzerinde ruhları bulunanlar. Bir insan 14. basamakta sırat-ı müstakime ulaşıyor. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Sebe suresi 20. ayeti kerime. Şeytan insanlara kıyamet günü vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Tekrar ediyorum. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? 73 diyor oluşacak. Ne yazık ki 72 tanesi diyor kurtuluşa ehil olamıyor. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hangi fırkalar kul olmuş da hangiler Allah'a kul olmuş? Bu konunun açıklamasına bakıyoruz. Enam 152 Allah Teala buyuruyor. Allah ile olan ahitlerinizi yerine getirin. Enam 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkayı, herhangi bir yolu kendinize yol edinmeyin ki onun dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Şeytana yani kul ederler. Öyleyse her iki ayet-i kerimede de birçok fırkalar ve bunlardan sadece bir tanesi anlatılıyor. Sebe 20'de bunlar müminler adıyla anılıyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar olarak anlatılıyor. Peki kim ne zaman ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa işte o kişi o gün müminler safına girmiştir. Eğer daha açık konuşmak gerekiyorsa bu Ahmet Yesevi Hazretleri'nin yaptığını yapmayan insanlar için hazin bir sondan bahsediyor Allah-u Teala. Çünkü onların dalalette olduğunu söylüyor. İşte Fatiha suresinin sonu. Allah-u Teala'ya diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? İhtinas sıratel mustakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani Ya Rabbi biz senden istihane diye bir yardım istiyoruz. Yalnız senden istenebilecek olan bu yardımı senden istiyoruz. Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için. Nasıl bir yol?

mürşidin ruhu nimet hüviyetinde. Ve Allah-u Teala'nın işaretine bakın. O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Gayril magdubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduğumuzun, cehenneme atacaklarımızın yolu değildir. Ve son cümle, son cümle zaten bütün tereddütleri yok ediyor. Veleddalin ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. İşte şimdi size 10 ayet-i kerime, 10 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala dalalette olanların o hedefe ulaşamamış insanlar olduğunu söylüyor. Bir Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? Kasas 50. Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel müftet. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. فَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Kimi de Allah dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşid bulunmaz. وَلِيًّا مُرْشِدًا فَلَنْ تَجِدَ diyor, bulunmaz diyor Allah Teala. Kimi de Allah dalalette bırakırsa, mürşidine ulaştırmazsa o kişi için bir veli mürşid, evliyadan bir mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Ne zaman bu? O ezelde Allah-u Teala'nın huzurunda toplandığımız o zamandan evvelki gün. Hepimizi zamanın muhtelif parçalarına gönderiyor Allah-u Teala. Ait olduğunuz zaman parçasında dünyaya geleceksiniz diye gönderiyor hepimizi aşağı. Yaşadığınız devirde diyor size hidayetçilerimiz gelecek. Aranızdan her kim o hidayetçilere tabi olursa onlar delaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar diyor. 3. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Yani hevalarına tabi olanları, Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Ne zaman kurtulacaklardı? Mürşitlerine ulaştığı gün kişi dalaletten paçasını kurtaracaktı. Allah Teala 5. ve 6. ayet-i kerimelerde Cuma 2 ve Ali İmran 164'te diyor ki biz birisinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere ötekinde de ümmilerin arasından Resuller bahseden odur. Niçin bahsettiğini söylüyor şimdi. Onlara diyor bunlar bir Allah'ın ayetlerini okurlar. İki onların nefslerini tezkiye ederler. Üç, onlara kitap öğretirler. Dört, hikmet öğretirler. Her iki ayet-i kerimede şöyle bitiyor. Bundan evvel, bu mürşitlere ulaşmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Onlara, Allah'ın bahsettiği her kavim arasından o insanlara tabi olmayanlar diyor. Tabi olmadan evvel apaçık bir dalalet içindeydiler. Altı oldu. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala diyor ki Allah'ın davetine, Allah'ın davetçisine tabi olmayanlara sesleniyorum diyorum. Allah'ın davetçisine tabi olmayanlara. Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların Allah'tan başka dostları yoktur. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Tekrar ediyorum. Onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Bütün kavimlere mürşitler bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Nahl 36. Bütün insanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını temin edecek olan Allah'ın Resul adını verdiği
her devirde mutlaka bulunur.

0: Lan insanlar bunlar. İşte Allah-u Teala'nın 9. ayet-i kerimesi Zümer 22. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bu hidayetle dilediğini hidayete erdirir. Bununla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve Araf suresi 186. 10. ayet-i kerime. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve o kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. 10 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de bir kişinin irşat makamına ulaşmadığı takdirde kendi mürşidini Allah'tan sormadığı, öğrenmediği ve ona ulaşmadığı takdirde dalalette olduğunu söylüyor. Bir ayeti kerime, iki ayeti kerime değil. Tam 10 ayeti kerime. Ve 17 ayet-i kerimede Allah-u Teala dalalette olanların ne yazık ki cehenneme gideceğini söylüyor. Demek ki 14. basamaktan bahsediyoruz. Kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. 6. ihsanı. Ve kişinin kalbinin içine yazdığı bu imanla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 7. ihsanı. Kişi zikir yaptığı zaman dedik Allah'ın katından Rahmet ve Faz isminde iki tane nur gelir. Zümer 22'de bunların mutlaka çifter çifter indirildiği söyleniyor. Göğüse geldi. Allah göğsünden kalbine yolu açmış kişinin. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre kalbe geldi. Kalp mühürlü. O mühürün kenarından sızarak içeri giren bu nurlar o kişide huşuyu oluşturabiliyor sadece. Daha kişi mürşidine ulaşmamış. Ama mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah imanı yazmış. Bu imanın Allah tarafından o kalbe yazılması kalpteki bir mekanizmayı harekete geçiriyor. Ve mühür, bütün kalpleri kapayan mühür hareketli hale geliyor. Ne olur diyeceksiniz hareketli hale gelirse, bakın ne oluyor. Allah'tan gelen rahmetin ve fazlın beraberce o kişinin göğsüne indiğini söylemiştik. Buradan Allah Teala göğüsten kalbe o yolu açmışsa kişinin kalbine hem rahmet hem fazl ulaşacaktır. Bir de salavat ulaşacaktır. 3 tane nur. İşte bu 3 tane nurun baskısıyla o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür aşağı doğru itilecek ve zulmani kapıyı kapatana kadar aşağı inecektir ve orada kilitlenecektir. Zikir devam ettiği sürece rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı devam edeceği için o mühür hep orada kalacaktır. Öyleyse burada nefs tezkiyesi yani ıslah edici amel, nefsi ıslaha götüren ameller başlamış mıdır? Evet, nefs tezkiyesi burada başlar. Neden? Allah-u Teala nefs tezkiyesine başladığımız yeri tarif ediyordu. Ne diyordu? Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime. İşte burada rahmet kapısının üzerine örten mühür aşağı indirilmiştir artık. Zulmani kapıyı kapatmıştır. Ve zulmani kapıyı kapatmıştır, rahmet kapısını açmıştır. Rahmet kapısından içeri iki değil, 3 tane nur girmektedir. Hem rahmet, hem fazl, hem de salavat. İşte bu kişi burada nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse Allah'ın 7 tane ihsanını gördük. Bu nefs tezkiyesine başlaması neyi ifade eder? Kişi mürşidinden aldığı emirler gereği zikrini giderek arttıracaktır. Artan zikir o kalbe gelen rahmetin ve fazlın o kalpte kalma süresini giderek büyütecektir. Süre uzamışsa rahmet, fazl ve salavat o kalpte daha uzun süre kalacaktır. İşte bu sürenin belli bir noktasında o kişinin nefsi emmare kademesini tamamlayacaktır. Ne demek istiyoruz nefsi emmare demekle? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Hazreti Yusuf diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefsim sui olanı şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler onlar diyor müstesna. Onlar nefse emmareden öteye geçeceklerdir, ibra edileceklerdir. Öyleyse başlangıç kademesi bütün insanlarda nefsi emmaredir. Ne zaman bu emmare kademesini aşacak bir yere ulaşırsak, zikrimizde, kalbimizde mutlaka 7 kademede, %7'şerden %49'a ulaşan, başlangıçta da %2 nispetinde bir nurla yaklaşık rakamlar, kalbimizin nura ulaşması söz konusu. İşte nefs-i emarede yaklaşık %7 nur o kişinin kalbinde yerleşir. İki de o kişi huşu sahibi olduğu zaman yerleşmişti yaklaşık %2. Öyleyse nefs-i emmare kişinin kalbinde artık nurları yerleştirmeye başlamıştır. Kişi zikrine devam ediyor arttırmaya ve nefs-i levameye geliyor. Fela uksumu bin nefs-i levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Levmetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama nefsi daha terbiye olmamış ve günahları işlemeye devam ediyor. Ve kişi bunun nefsinden kaynaklanan bir olgu olduğunun farkında nefsini levmediyor, kınıyor. Böyle bir tarikat da var, Melami tarikatı. Nefsini kınayanların tarikatı. Melamet denir. Bu melamet nefsin kınanması istikametinde bir ifade. İşte ikinci kademede o kişi %14 nispetinde nurun sahibi olacaktır. Üçüncü kademe mülkime adını alıyor. Allah-u Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde fe elhamaha fücuraha ve tekvaha diyor. O nefse hem Allah'ın takvası hem de şeytanın fücuru ilham edilir. Demek ki kişi bu noktada Allah'tan takva isimli bir ilhamı almaya başlıyor. İşte burada %7 daha nur o kişinin kalbine girecektir, yerleşecektir. Gelecektir kişi mutmainne kademesini, zikrini giderek arttırıyor. Ve artan zikirle o kişinin kalbi mutmainne noktasına gelecektir. Ne demek mutmainne? Kişinin tatmin olduğu, doyuma ulaştığı nokta. İşte Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs diyor Allah-u Teala. Doyuma ulaşan nefs. Nasıl ulaşmış acaba? Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulübü. Bilin, bilin ki, dikkat edin ki, agah olun ki, kalpler, nefslerin kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Demek ki bir nefsin dördüncü basamağa ulaşması Allah'ı zikretmekle hedefe ulaşan bir olayı sergiliyor hepimize. Mutmainne doyuma ulaşan bir nefs kademesi. Dördüncü basamak. Sonra bu kişi bakıyor ki mutmain olduğu yerde Allah'ın kendisine ihsan ettiği şeyler meğer onun için yeterliymiş. Ama bunu bu kademeye varmadan zavallı insanlar anlayamazlar. Nefslerinin hakimiyeti altında hırsla hep bu bana yetmez, daha fazla, daha fazla diye insanoğlu kendini yer bitirir. Hiçbir zaman tatmin olmaz. Ama buraya ulaştığı zaman kişi bakar ki ah Allah'ın verdikleri meğerse yeterliymiş kendisine. Bu onu huzurun daha birinci basamağına burada yavaş yavaş yaklaştıracaktır. Ve kişi mutmain olacaktır. Arkasından da madem ki Allah'ın verdiklerini yeterli olmaktadır Allah'tan razı olacaktır. İşte Fecr 28 radiyeten mardiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Beşinci basamak Allah'tan razı olduğumuz nefs basamağı. Altıncı basamak Allah'ın da bizden razı olduğu nefs basamağı. Sonra son basamağa ulaşıyor kişi. Yani nefs tezkiyesi istikametinde tezkiye kademesi yedinci basamak. Allah-u Teala Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa kendisi için tezkiye olur ve Allah'a doğru seyreder. Allah'a doğru seyir halinde bulunur. Yani ruhu Allah'a doğru yaptığı bu yolculuğun sonunda Allah'a ulaşır. İşte nefsin 7 tane kademesi. Bu 7 tane basamak boyunca emmareyi gördük, devameyi gördük, mülkimeyi gördük, mutmainneyi gördük, radiye, mardiye ve teskiyeyi gördük. Bu yedi basamağın aşılmasının sonunda ne olur? Mürşide ulaştığı gün insanın ruhu vücudundan ayrılmıştı dedik. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Sırat-ı müstakim de yedi tane gök katından aşan bir yol. Yedi gök katıyla Allah-u Teala gökleri yarattığını söylüyor. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde insanın nefsini de gördük ki yedi kademeden her ikisinde sevva etmiş. Gökleri yedi kademe olarak sevva etmiş. İnsan nefsini gene sevva etmiş. Her ikisi için de sevva fiilini kullanıyor. Her ikisi de yedi kademeli ve nefsimizin her kademede tezkiyesine, temizlenmesine, Allah'ın nurlarıyla aydınlanmasına karşılık ruhumuz her kademe aydınlıkta yalnız bir gök katı yükselebiliyor Allah'a doğru yaptığı seyri sülük adı verilen yolculukta. Allah'ın üzerimize tam 9 defa farz kıldığı ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki bu yolculukta. Birçok insan pek çok şeyi bildiğini iddia eder Kur'an-ı Kerim'den ama bunlardan haberi yoktur. Ve zanneder ki insanlar bu hedeflere varmadan da mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırlar. Allah Teala nefsimizin tezkiyesini 3 kere üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını 3 kere üzerimize farz kılmış. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını ise tam 9 defa üzerimize farz kılmış. Başlangıçta sizlere arz ettiğim gibi. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin hem nefslerini tezkiye ettiğini, hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, hem de fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ederek felaha ulaştıklarını söylemiştim. Her biri ayrı bir ayet-i kerimeye dayalı olarak. Ve Kur'an-ı Kerim bizlere 14 asrın resmini çizmiş. 14 asır evvel diyor, onlar diyor böyle yaptılar diyor. Siz de diyor Allah'ın bütün güzelliklerini unuttunuz diyor. İşte bir Ahmet Yesevi Hazretleri acaba bu 14. basamakta ve 21. basamakta neler yapmış? Nasıl nefsi tezkiye olmuş, nasıl ruhu Allah'a ulaşmış? 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi 7 basamak daha geçiyor, nefsini tezkiye ediyor. Ruhu ise gök katları üzerinde yaptığı seyri sülük atlı yolculukla Allah'a mülaki oluyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Bir insanın ruhu sitretin müntahayı aşınca yokluğa geçer. Mekansızlığa geçer. La mekan deyin adına veya adem deyin ama mekansızlık. İşte Allah mekansızlıkta insanın ruhuna Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre me'ab olur, sığınak olur. İnsan da o gün evvap olmak şerefine, me'aba ulaşmak şerefine erer. İşte nefs tezkiye olmuştur, ruh da Hakk'a ulaşmıştır. Şimdi şu 28 basamağı ihata eden Vel Asr suresine gene beraberce bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Çoğu insanın da hüsranda olduğundan haberi yoktur. Devam ediyor Allah Teala. İllellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, Allah'ın kulaklarındaki vakrayı aldığı, kalplerindeki ekinleti aldığı insanlar, duyabilen ve idrak edebilen insanlar, âmeni olanlar, ilk 7 basamak ve amelü salihat, ıslah edici amellere, salih amellere, salihat, salaha götürücü amellere başlayan insanlar. 14. basamak, nefs tezkiyesine başlama noktası kişinin. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler. Kimler bunlar? Hakkı tavsiye edenler. Ne demek hakkı tavsiye etmek? Gelin beraber 14 asır geriye bakalım. Allah Teala bakın ne diyor? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Hani bazı insanlar diyorlar da insan ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaşmazmış. Bakalım öyle mi gerçekten? Habibim de ki diyor Allah Teala, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin bir rüyet üzere, bir görüş üzere Allah'a davet ettiğimiz yol işte buyur. Allah'a davet ettiğimiz yol. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması için 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe, bütün insanları Allah'a davet ediyorlardı. Bütün mürşitlerin yaptığını yapıyorlardı. Neticede de bütün sahabenin Allah'a ulaştığını görüyoruz. İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Zümer 18. Vellezîne iştenebut tagûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadi. Son derece açık bir biçimde söylemiş Allah Teala. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler diyor. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enâbu ilallâhi, Allah'a döndüler, Allah'a ulaştılar. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi, benim kullarımı müjdele. İşte kullarım diyor Allah Teala. Hepsi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda Allah'a verdikleri yemini burada yerine getirmişler. Allah'a dönerek, Allah'a ulaşarak. Zaten bir sonraki ayet-i kerime Zümer 18 hepsinin hidayete erdiğini söylüyor sahabenin. Hidayete ermeyi de 3 ayet-i kerimede söylemiştik. 1 Kehf 17 Men yehdillahu fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Ali İmran 73 İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İşte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın hidayet tarifini ve sahabenin hidayete erdiğini görüyoruz. Hepsi bundan 14 asır evvel Allah'a verdikleri, Allah'ın da üzerlerine tam 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ulaştırma misakini yerine getirmişler. Acaba nasıl yerine getiriliyor bu misak? Bakalım nasıl yerine getiriliyormuş. Rad suresi 20. ayet-i kerime. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini naksetmezler, yalanlamazlar. Sonra vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona en yusale, ulaştırılmasını, Allah'ın kendisine, kendi zatına ulaştırılmasını emrettiği şey her neyse onu, o ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Gidin biraz da tefsir okuyun ve Allah Teala'nın söyledikleriyle insanların söylediklerinin birbirlerinden ne kadar farklı olduğunu götürün. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirlermiş. Onlar diyor akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Bu ayet-i kerimenin karşılığından bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Evet, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Ne karip kelimesi, ne güçlendirme, kavi kelimesi, ne akrabalık, hiçbirisi ayet-i kerimede mevcut değil. Veya onlar sıla-i rahma riayet ederler. Akrabalarıyla aralarını güçlendirirlermiş. Allah'ın bitiştirmesini emrettiği şeyi bitiştirirlermiş bir şeylere. Allah Teala resmen onlar Allah'a vasıl olurlar diyor. Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a vasıl ederler, ulaştırırlar. Evet ve demek ki Vel Asr suresi ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. İşte bu 14 tane basamak, yani 7. basamağa kadar olan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o şiirlerinden dörtlükler, ikilikler okuduk size. Acaba 2. 7 basamağı nasıl açtı? Acaba 3. 7 basamağı açtı, nasıl açtı? 21. basamağa Ahmet Yesevi Hazretleri nasıl ulaştı? Hayatında nasıl iz bıraktı bunlar? Bakalım beraberce. Allah'ın evliyası nasıl evliya oluyor? Kalbe hidayet konulması konusunda şöyle söylüyor. Söylesem ben dilimdesin. Gözlesem ben gözümdesin. Gönlümde hem canımdasın. Bana sen gereksin sen. Gönlümde hem de canımdasın diyor. Kalbinde Allah'ın hidayetini hissediyor.
1: Allah.
0: 9. Kalbin Allah'a dönmesi. 9. basamak. Aşıkları Hakk'a bakıp nara çeker. Melaikler hediye kılıp Hakk'a söyler. Şevk şarabını içen aşıkın şevki artar. Karışıklık, efkan insanların tuzu olur. Aşıkları Hakk'a bakıp, kalpleri Hakk'a dönüyor. Hakk'a bakıp nara çeker, ateşe çeker. Bir kalp Allah'a aşık olursa yanmaya başlar. Bu yanmayı yaşamayan insan böyle bir şeyin hayatı boyunca hiç farkına varamayacaktır. Acaba nasıl bir kalp narın içine girer? Nasıl bir kalp yanar Allah için? Nasıl Allah'a aşık olunur? Birçok şeyleri ya da bütününü bildiğini iddia eden bir sürü insan hayatı boyunca bu büyük gerçeği hiç yaşayamadan bir gün bu dünyadan gidecektir. Kalbin nara yanması, Allah'ın aşkıyla kalbin tutuşması işte onu anlatıyor. Kalbe yol açılması. 36 yaşta oldum sahip kemal. Hak Mustafa gösterdiler bana cemal. O sebepten gözüm yaşlı, huyum bir dal. Aşk hançeri yürek bağrımı deldi dostlar. Allah Teala'nın aşk hançeriyle göğsünden kalbine bir yol açtığını söylüyor Ahmet Yesevi. 11. basamak. Zikir ve nurun gelişi. Aşık yansa has maşuku ile yanar. Mecaziler yanmadan durur, candan doyar. Gerçek aşık yandığı için nurla dolar. O sebepten maşukuna nazı olur. Görüyorsunuz ki kalbine gelen nur kalbi dolduruyor. Gerçek aşık yandığı için nurla dolar diyor. İçi kalbi Allah'ın nuruyla doluyor. Huşu için, 12. basamak için söylediği şu: yol üstünde hak olan, sineleri çak olan, zikrini deyip pak olan, nalan olan aşıklar. Zikir yaptıkça kalp aydınlanıyor, sonunda kalp pak oluyor. Yani kişi huşuya ulaşıyor. Mürşidi sorma ve görme konusunda şunu söylüyor. Genel olarak, yol üstünde oturup yolu soran dervişler, ukbadan haber duyup yola giren dervişler. Ukbadan, yokluktan, Allah'tan haber duymak. Ne demek bu? Hacet namazını niçin kılıyoruz? Allah'tan soruyoruz. Ya Rabbi, biz senden mürşidimizi istiyoruz. Bize onu gönder. Hacet namazını kıldık. Eğer huşuya ulaşmışsak mutlaka Allah Teala ukbadan bir haber uçuracaktır. Bize mürşidimizi gösterecektir. İşte ukbadan haber duyup yola giren dervişler. Bütün neticeleriyle olay açık. Haberi duyuyor, görüyor mürşidini ve yola giriyor. Mürşidin önünde diz çöküp tövbe ediyor. Mürşide ulaşma konusunda 14. basamakta şunu söylüyor. Ben 27 yaşta piri buldum. Baştan başlayalım. 7 yaşta aslan babam arayıp buldu. Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttü. Allah'a hamdolsun gördüm dedi, izimi öptü. O sebepten 63'te girdim yere. Demek ki aslan baba 7 yaşta bizim Ahmet Yesevi Hazretlerini Allah'ın yoluna sokmuş. Yetmez. Ben 27 yaşta piri buldum. Gördüğüm her sırrı perde ile sarıp örttü. Eşiğinde yaslanarak izini öptüm. O sebepten Hakk'a sığınıp geldim işte. 27 yaşta bir başka mürşide yeniden bir ulaşma söz konusu. Ve 42 yaşta neler olduğunu söylüyor. 42'de talip olup yola girdim. Hacet namazını kıldığı yer işte burası. Ondan evvel mürşitler onu buluyor. Ama her birinde bir olgunlaşma devresi geçiren Ahmet Yesevi Hazretleri, irşat makamına layık olacağı, Allah'ın kendisi için tayin ettiği, onu irşat makamına ulaştıracak olan mürşidini talip olup buluyor. Hacet namazını kılıyor ve Allah Teala ona gösteriyor. 42'de talip olup yola girdim. İhlas ile yalnız Hakk'a gönül verdim. Arş, kürsü, leften geçip kalemi gezdim. Zat-ı ulu hacem. Sığınıp geldim sana. 14. basamakta işte bunlar olmuş. Acaba ondan sonra Allah'ın yoluna girdikten sonra, ki her seferinde bir defa daha giriyor, acaba neler olmuş? Nefse emmare konusunda şunları söylüyor. 13'ümde nefs arzusuna kapılıverdim. Nefs başına 100.000 bela tutup saldım. Kibirlenmeyi yere vurup yenebildim. 14'ümde toprak gibi oldum işte. Türlü aşım, türlü işim, dertli başım. Erdi canım, gitti aklım, aktı yaşım. Günah ile tamamen doldu içim dışım. Niyazsızım, açıversin yolumu benim. İşte bu başlangıç kademesi. Nefsi emmare, günah ile tamamen doldu diyor içim dışım. Levame'de şunu söylüyor. Aşk kapısını Mevlam açınca bana erdi. Toprak kılıp hazır ol deyip boynumu eğdi. Yağmur gibi melametin oku değdi. Melamet, levmetme okları. Melamet, lev edilme. Melametin yağmur gibi okları derdi diyor. Temren alıp yürek bağrımı deştim işte. Mülhime konusunda şunu söylüyor. Garip fakir yetimleri kıl sen Şam'dan. Parçalayıp aziz canın eyle kurban. Yiyecek bulsan canın ile kıl sen ihsan. Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte. Hak'tan bu sözleri işittiğini açık açık yazıyor. Hak'tan işitip bu sözleri dedim. Size de ben dedim diyor. Ben Hak'tan işittim. Size ben dedim. İlham alıyor Allah-u Teala'dan. Gene bir başka şiiri. Rivayeti görüp Hak'la söyleştim ben. 100.000 türlü meleklerle yüzleştim ben. O sebepten Hakk'ı anıp izleştim ben. Can ve gönlümü ona fena kıldım. Evet. Yani vakit oldu mu bu durumda? Evet. Peki, bunu tamamlayalım. İçeriden kardeşlerimiz haber gönderiyorlarmış. Vaktimiz doldu diye. Bu aslında daha anlatmak istediğim size çok ama burada tamamlamak mecburiyetine kalacağım. Şunu bitirmek üzereyim zaten, bitireyim. Allah razı olsun. Mutmainne kademesinde şunu diyor. Gönül vermez dünyaya, el uzatmaz harama, Hakk'ı seven aşıklar helalinden yemişler. Mutmain olmuş artık, dünyadaki paralar bile ona alakadar etmiyor. Cefa çekmeden aşık olunmaz, dinle gafil. Cefa çekip sabırlı olsan olma cahil. Razı olup kulluk kılan olur akil. Razı olup Allah'tan razı olmak, radiye. Cahil insan birbirinden ayrılmaz olur. Mardiye kademesinde şöyle söylüyor. Aşık yanar, Hak'tan kopar, Allah razı. Mardiye Allah'ın da kuldan razı olduğu makam. Aşıklığı arzu kılan şehit gazi. Hacet değil aşıklara çoğu azı. Katre yaşı Hak Mevlam'ın nezri olur. 21 tezkiye. 32 yaşta geldi Hak'tan ferman. Kulluğuma kabul kıldım, kılma arman. Can verdiğinde sana vereyim nur-u iman. Garip canım mutlu olup güldü dostlar. Kulluğuma kabul kıldım diyor Allah-u Teala. Allah'ın kulu olmuş. Tezkiye kademesinde nefsini tezkiye etmiş. Ve fizik vücudu Allah'a kul olmuş. Artık bundan sonrası fena, beka, zühd, teslim, ulu'l-erbab, ihlas ve selah makamları. Velayetin 7 tane makamı 1-2 dakika içinde anlatayım. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruh Allah'a teslim olur. Bu fena makamıdır. Sonra Allah Teala o kişiye bir altın taht ihsan eder. Beka makamı. Zikri günün yarısını aşar. Zühd makamı. Fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. Muhsinler makamı. Daimi zikrin sahibi olur. Ulul elbab makamı. Nefsinin bütün afetleri yok olur. Ruhunun bütün hasretleri oraya geçer. İhlas makamı, halis olduğu, İslam olduğu, teslim olduğu makam. Ve nihayet tövbe-i nasuha davet edilir ve salaha ulaşır. 7. velayet makamı. Ne yazık ki zamanımız yok. Bunu burada bitirmek mecburiyetindeyim. Bir kardeşimin sualleri var. Sayın Evren Osoğlu, okuduğunuz ayetler hakkında verdiğiniz manalar hangi tefsire göre mana veriyorsunuz ve bu mürşit kimdir, izah eder misiniz? Hiçbir tefsire göre mana vermiyorum. Yalnız Kur'an-ı Kerim'in asli kelimelerine göre mana veriyorum. Allah-u Teala ne diyorsa sadece onu söylüyorum. Birçok tefsirin yanlışlıklar ifade ettiğini hepimiz gördük ve beraberce bakmamızda fayda görürüm. Demin kelime kelime özellikle bir ayet-i kerimeyi verdim. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ve Evinizde hangi Kur'an-ı Kerim tefsirleri varsa lütfen bakın. Rad 21. Acaba ne yazıyor tefsirler? Allah ne söylemiş? Tefsirler ne yazıyor? Bir suali daha var. 73 fırkadan ayrılan Hidayet fırkası hangisidir? Hidayet fırkası anlatmıştım zaten. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre sırat-ı müstakime ruhu ulaşan kişiler o fırkanın ifadesini taşıyor. Çünkü orada da 73 fırkadan bahsetmiş Allah Teala sayısını bildirmeden. Sebe 20'de de gene 73 fırkadan bahsediyor. Her ikisinde de sadece bir tek fırka kurtuluyor. Siz gönderdiniz değil mi bunu? Evet, Allah razı olsun. Her ikisinde de 73 fırkadan sadece bir tek fırka kurtuluyor ve adlarına müminler diyor Sebe 20. Diğeri de sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar diyor Enam 153. Anlıyoruz ki bir tek fırka olduğuna göre efendim? Evet. Sırat-ı müstakimde olan insan bir defa Allah-u Teala'nın 14 tane basamağını geçmiş olan insandır. Birinci vasfı Allah'a ulaşmak konusunda mutlak bir talebin sahibidir. Bu insan bir, Allah'a inanıyor. Yetmez. İki, Allah'a ulaşmaya inanıyor. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inanıyor. Üç, Allah'a ulaşmanın iki defa olduğuna inanıyor. Bir, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, bir de ölümden sonra. İşte ayet-i kerime اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. İki defa. Yetmez, bu kişi Allah'a ölmeden evvel ulaşmanın farziyetine inandıktan başka kendisinin de ruhunun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanıyor. Ondan sonra Allah'ın öyle bir garantisinin sahibi ki bu sırat-ı müstakime ulaşan kişi, Allah onu 5. basamakta, 4. basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor Allah ona. 5. basamakta o kişiyi sebillerine ulaştıracağını garanti ediyor. 6. basamakta kulağındaki vakrayı alıyor kişinin ve irşat makamının sözlerini işitir hale getiriyor. 7. basamaktaki kalbindeki ekinleti alıp onun yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi irşat makamının sözlerini fıkıh edebilir hale getiriyor. Başka vasıflarını da söylüyorum. Kalbine Allah hidayet koyuyor bu kişinin. Bir başka vasıf. Bu hidayet kalbi Allah'a döndürüyor. Bir başka vasıf. Bu vasfa dikkat edin. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünden kalbine yol açar. Allah bu zatı kendisine ulaştırmayı diliyor. Hepsinden önemli özelliği işte bu kişinin. Ondan sonra ancak kişi zikir yapıyor, huşu sahibi oluyor. Ondan sonra hacet namazını kılıp mürşidini görüyor. O 7 tane hediyeyi de alıyor Allah Teala. Kim sırat-ı müstakime ulaşmışsa Allah Teala tarafından kim sırat-ı müstakime ulaştırılmışsa bu 7 tane hediyenin sahibidir. Bir, mürşidin ruhu onun başının üzerindedir. İki, kendi ruhu sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Üç, kalbine Allah iman yazmıştır. Dört, bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Beş, bir sevabına 100'den 700'e kadar Allah'tan istandar almaya başlayacaktır. Mürşidin ruhu başının üzerine yerleştiği için kalbine salavat nuru, rahmet ve faz ulaşacaktır. İşte Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşan kişi bu özelliklerin hepsinin sahibidir. Allah razı olsun. Aslında daha söyleyecek çok şeyim var ama zaman yok. Fatiha suresinde okuduğunuz ayetleri verdiğiniz mana yanlıştır. Öyleyse dışarıda mı konuşalım, burada mı konuşalım? Dışarı, tamam, hay. Hatta şöyle yapalım bence. Dışarıda da konuşmak yerine herkesi toplayalım. Bu konuda sizinle, sizin gibi düşünen başka kardeşlerimiz varsa hepsiyle oturalım. Bir büyük toplantı yapalım. Çok güzel olur. O zaman günü tayin edelim. Ne zaman? Zamanı şimdi tayin edelim ki sonradan şey olmasın. 2 hafta sonra pazar günü. Uygun mu? Pazar günü olmasın, ara günler olsun ki benim de programım aksamasın.
1: Gününü belirleyelim.
0: O zaman İki hafta sonraya da lüzum yok. Geç. Peki, iki hafta sonraki çarşamba gününün akşamı.
1: Burada.
0: Burasını tutabilecek miyiz?
1: Tamam. Bildiririz kendisi.
0: Evet. Ve ben hepinizden rica ediyorum. Böyle düşünen kardeşlerimiz varsa, ki birçok itirazlar gelecek tahmin ediyorum, onların hepsini karşımda görmek isterim. Kimler varsa lütfen bulunsunlar. Bizim gibi düşünmeyen insanlar alacağız Kur'an-ı Kerim'de. Tek tek bu konuları tartışacağız, açıklayacağız. Bu konuyu ben İzmir İlahiyat Fakültesi'ne anlattım. 39 tane öğretim üyesine hiçbirisi itiraz etmedi. Erzurum İlahiyat Fakültesi'nde bir tek hoca itiraz etti. Sonuca da ulaşamadık onlara yazık ki. Çünkü gelmedi akşamki toplantıya. Bundan evvelki Diyanet İşleri Başkanı'yla tam 3,5 saat konuştuk. Hiçbir sözümüze itiraz etmedi. Ama kimler itiraz ediyorsa buyursunlar. Salon açık, meydan açık. Kaç kişi gelirse, ne kadar çok gelirseniz o kadar çok memnuniyet duyarım. Allah hepinizden razı olsun. İki hafta sonraki, yani haftaya çarşamba değil, bugün ne? Pazar. Bu çarşamba değil, gelecek çarşamba gününün akşamı. Burada. Eğer mümkünse. Herkes davetli. Hatta bunu bir ricam daha var benim. Televizyonu alacağız. Evet. Ve orada da inşallah yakında zaten açılıyor televizyonlar. Hem meraklılar seyredecekler hem de bütün Denizli bizleri inşallah seyredecek. Çok mutluluk duydum. Allah sizden razı olsun. Selamünaleyküm. Ha öyle mi? Salih amelden murat nelerdir anlatır mısınız? Salih amelden murat ıslah edici ameller. Yani kişiyi salah makamına ulaştıracak olan ameller. Eğer kişi belli şartlara dahil, belli şartlara sahip olmazsa işlediği amellerin salih amel olması mümkün değildir kanaatindeyiz. Salih amelin başlangıç noktası nefs tezkiyesine insanın başlangıç noktasıdır. Çünkü ondan evvelki amelleri kişinin Allah'a verdiği yeminlerin hiçbirini yerine getirmesine müsaade etmiyor. Ve kişi eğer bu dediklerimizi yerine getirmezse, bunları biz söylemiyoruz, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Söylediğimiz gibi 10 tane ayet-i kerime gereğince dalalette. 5. Mümtehine suresinin 12. ayetinin manasını, yani yine el öpme hususunu açıklar mısınız? Kim kimin elini öpecektir? Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi el öpme konusu değil. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Mümtehine 12'de tövbe var. Allah Teala diyor ki sen kadınlara da tövbe ettir. Onları falan falan falan falan günahlardan tövbe ettir. O günahları bir daha işlemeyeceklere dair tövbe al diyor. Kadınlara da erkeklere yaptığın gibi onlara da tövbe ettir diyor. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde ise diyor ki sana biat eden Allah'a biat etmiştir. Sana tabi olan Allah'a tabi olmuştur. Orada senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Şimdi dikkat edin. Bir insan eğer bir başkasıyla toka ediyorsa, musafaha ediyorsa iki el aynı hizadadır. Ama bir el öpülüyorsa öpülen el mutlaka üsttedir. Allah-u Teala'nın söylediği o. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne demek bu? Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecellideydi. Çünkü o Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde tasarrufta olan kişidir. O kumu attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık diyor. Bedir Savaşı'ndaki kumdan bahsediyor. O herkesin gözünü kör eden kum. Peygamberlerim diyor yaptıklarından sorumlu değillerdir diyor. Çünkü Allah onlara tasarruf ediyor. Habibim onlara de ki eğer ben Allah'ın benim üzerindeki malikiyeti olmasaydı ben kendim için bir hayır, bir fayda veya zarar usule getiremezdim. İşte Allah-u Teala'nın tasarrufu net bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinin üzerinde bütün vücudunda tecelli ediyor. Ne söyletirse Allah söyletiyor. Ne yaparsa Allah yaptırıyor. Ve o el öptürdüğü zaman Allah'ın tecellisi sebebiyle Allah bu ifadeyi kullanıyor. Onların ellerinin üzerinde o sırada yani senin elini öperlerken Allah'ın eli vardı. İşte Rıdvan biatında bulunamayan Hazreti Osman'ın yerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatına bakın. İşte bu da Osman'ın biatıdır, Rıdvan biatıdır. Allah hepinizden razı olsun. 6. Kim kimin elini öpecektir? Zannediyorum bunun cevabını vermiş oldum. Hak kelimesinin manasını açıklar mısınız? Hak kelimesi her şeyden evvel Allah anlamına geliyor.
2: Hak.
0: O yüce Rabbimiz. Burada hakka ulaşmak deyince insanlar zannediyorum ki Allah'tan başka bir mefhumu akıllarına bile getirmezler. Aklına getiren var mı? Hakka ulaşmak deyince Allah'tan başka bir yere insan ruhunun ulaştığını.
3: Allah.
0: O haktır. Aynı zamanda hak, haklılık kelimesinin ifade ettiği temel anlamın da sahibidir. Allah'ın bir ismi El-Hak'tır. Hiçbirinize kıl kadar haksızlık edilmez diyen Allah-u Teala'nın bir ismi bu. Hak, El-Hak. Aynı zamanda El-Adl'dir. Adaletin de gerçek sahibidir. Haksızlık edilmemesinin temelinde aynı faktör yatar. Öyleyse hak kelimesini hem hak mefhumundan hareketle hem de Allah mefhumundan hareketle bir yerlere vardırıyoruz. Eğer beyefendi bunların dışında başka manalarda açıklayacaklarsa dinleyeceğiz sizi de inşallah. 7. konu peygamberlerden ve hadisten niçin bahsetmiyorsunuz? Bunun için bahsettim galiba en sonunda. İşte bu da Hazreti Osman'ın biatıdır diye. Bundan sonraki toplantımızda bahsederiz inşallah. Allah razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah razı olsun. Evet, Allah hepinizden razı olsun.
4: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz. Kur'an teslimlerden ibarettir. Bir insan olarak Kur'an-ı Kerim'in temel emirleri muvacihesinde bir, ruhunuzu, iki, fizik vücudunuzu, şu ve çinizi, üç, nefsinizi, geceleri rüyayı yaşadığınız vücudunuzu, dört, iradenizi, nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer'in 4'te Allah-u Teala buyuruyor ki وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيكُمُ الْعَزَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: İnna Allahe ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah Teala, ki öyle kullanmış, emanet diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa, ehliha diyor onun ehline, o zaman Allah Teala'nın sizlerden, sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın kainattaki tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, sinim kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silim kökünden geliyor. Silim ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman, hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun, cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

basamakta ne ikinci basamakta teslim yok. İkinci basamakta teslimin ikinci yedi basamakta yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaya, olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü 7, 14, 21, 28 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı, o da %51'e ulaştı. Öyleyse 251'i iç dünyamızın Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır.

devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu, teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası, bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir, 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safha, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safha tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse üç safhada 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği İrşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası 6. safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın 6. safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın salah makamının 5. kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, 4. teslimi de gerçekleştirdiğiniz safha. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Bu şeriatın temel faktörünün
Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safhanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safha, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a
ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Ve yuhafune su'el hesab ve yakşemne rabbehüm ve lezine sabir iptigaye ve çerabbehüm. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı, Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 ve lezine işte bu tagute an yavuduha ve enavdu ilallahi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan içtinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele. Yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Enabu ilallahi. Allah'a münib oldular. Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safayla üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlar da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birincisi, ilk yedi basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak. 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada İrşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim,
İkinci muhteva Allah'tan alınan on ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım. Devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra sorusu da var mı? Evet, sorusu da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacir'in, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, Muhacir'in, Muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacir'in, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra gelen halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamen uğuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, birinci makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirindir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah onu öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah-u Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمِ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar?
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim Esması tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşad makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşad makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşad makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ekine de alıp yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah-u Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinden Allah-u Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ Kim Allah'a iman ederse, yani amene olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala, ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah-u Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe gelebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece
göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse bir defa daha bakalım Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah-u Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine, göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap eden kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mühürün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabri ve's-salati innehu lekebiretun illa alel-hâşiin ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın mutlaka bu sözünü tutacağını, yani ruhunu Allah'ın kendisi ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanıyor. Bu dört inancın sahibi olan kişi, huşu sahibidir. Huşu sahibi olunca hacet namazını kılıyor. Sabırla bir hacet namazıyla mürşidinizi isteyiniz diyor Allah Teala. Huşu sahibi olan kişi isterse, huşu sahiplerine güç değildir, biz onlara gösteririz ifadesi sebebiyle. Allah mutlaka o kişiye gösteriyor mürşidini 13. basamakta ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde diz çöküp Allah adına mürşidine tabi olduğu ve teslim olduğu gün 14. basamaktadır kişi. Kişi kendisine düşeni yapmıştır. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir adım atmıştır Allah'a doğru böylece. Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Daima normal standartlarda Allah'ın ihsanı 1'e 10. İkinci adımı atmıştır kişi. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Tabi olmuştur. Birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemek de o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Mürşidine ulaşmak da gene kendi iradesiyle gerçekleştirdiği bir olgu. Her ikisinde de Allah'ın yardımı elbette var. Ama kişi mutlaka kendi iradesini kullanarak bu noktaya ulaşmıştır. Ve tabiiyetle birlikte kişi Allah'tan ikinci adımı attığı için onun karşılığına 10 katını da 10 tane nimeti de alacaktır. Bir, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir önden arkaya doğru. İki, o kişinin kalbinin mührünü Allah açar. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine imanı yazar. Dört nimet oldu. Beş, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir.

6. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmak üzere sırat-ı müstakime ulaşır. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereği. O kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Maide 105. Ve nefs tezkiyesine paralel olarak fizik vücut nefsinin tezkiye edildiği oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a o oranda kul olur. Başlangıçta şeytan o kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri tesir etmekteydi. Çünkü kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktada da kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Burası 7. basamaktan 14. basamağa kadar geçen basamaklar Allah'a yönelmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a yönelmiştir. Yönelmenin son noktasına ulaştırıyor Allah Teala kişiyi. Kişinin ruhu, nefsi, veçi ve iradesi hidayet üzere oluyorlar. Dört tane sırat-ı müstakim, ruhun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 21. basamakta sona erer. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 25. basamakta sona erer. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlar, 27. sıratımız 27. basamakta tamamlanır. İradenin sıratımızdaki 14. basamakta başlar. 28. basamağın 5. mertebesinde tamamlanır. Her biri Allah'a bu mesafe içinde teslim olur. Her biri teslime 14. basamakta başlar. Bunlardan ruh 21. basamakta, fizik vücut 25. basamakta, 4 basamak fark var arada. Nefs 27. basamakta, 2 basamak fark var. Ve irade 28. basamağın 5. mertebesinde 1 basamak fark var. Allah'a teslim olur ve teslimler böyle bir dizayn içerisinde gerçekleşir. Ne gördük? Kişi mürşidine ulaştı. 14. basamak ve Allah-u Teala'dan 10 tane nimet aldı. Bu nimetlerin ışığı altında olaya

Nefsin tezkiyesi ve tasfiyesi olmazsa olmaz şartıdır Allah'a teslimlerin. Allah'a ulaşmayı dilemek de olmazsa olmaz, olmaz şartıdır. Öyleyse konunun en başına döndüğümüz zaman sadece iki çeşit insan yarışadığını görürüz dünya üzerinde. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iki, dilemeyenler. Ne yazık ki dilemeyenler insanların her devrede %90'ından fazlasıdır. Ne yazık ki hiçbirinin de kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece onların yapmasına Allah-u Teala cevaz verir ve kendisi bu işlemi gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracağını garanti etmiş durumda. Öyleyse nefs tezkiyesi nasıl bir işlemdir? Kişiyi ilk teslim olan ruhun teslimine ulaştıracak olan nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapar. Zikir farzdır, çok zikir farzdır, daimi zikir farzdır. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Nereye gelir? Kişinin göğsüne gelir. Eğer yol açılmamış olsaydı göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönecekti. Ama yol açılmış durumda. Onun için göğüse kadar gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğüsten Allah'ın kalbe açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührü de artık değişmiştir. O mühre ulaşan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı mührü kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. Kalbin üst kapısından kalbin alt kapısına indirir. İndirirse ne olur? Mührün üzerindeki baskı zikir boyunca ard arda sonsuz sayıda nur kalbe ulaştığı için kalbin nur kapısının üzerinde 4 tane enerjinin, rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı sebebiyle mühür kapıya ulaşır, zülmani kapıya. Zülmani kapıyı kilitler ve oradan ayrılamaz. Çünkü 4 enerji baskı yapıyor yukarıdan aşağı. Manası, zikir boyunca nefsin kalbine karanlıkların girmesi artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinin nurlarla bezenmesi noktasına geldiniz. Bu nurlar kalbinizin mührünü kapattıktan hemen sonra kalbinizi %100 doldururlar. Bütün karanlıkları kapı dışarı ederler. Karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek olan küfür kelimesi oradan alınmıştır. Bu sebeple hiçbiri tutunamazlar. Hepsi kalbinizi terk ederler. Ve nefsinizin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavattan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tam tersi bir kutbun sahibidirler. Bu sebeple nefsinizin kalbinde onlar iman kelimesi tarafından çekilip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefsinizin kalbinde fazıllar,
faziletlerin toplanması işlemi

nefsinizin kalbini en güzel standartlara çevirir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya, dolmaya, dolmaya başlar. Bu dolan nur sadece faziletlerdir. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanır ve manyetik alan onları hiçbir zaman bırakmayacağı için orada kesin olarak kalır, yerleşir. Zikirden sonra nefsinizin kalbindeki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek durumundadır. Zikriniz bittiği andan itibaren mührün üzerindeki baskı kalkacağı için mühür tekrar Rabbani kapıya yükselecektir. Ve o yükseldiği sürece nefsin kalbine dolan karanlıklar iman kelimesinin ne henüz yapışmayan, onun çekim alanına henüz giremeyen bütün faziletlerle beraber salavat nurlarını da kapı dışarı edecektir rahmetlerle birlikte. Ve sadece iman kelimesine yapışan nurlar kalpte kalacaktır. İşte bu yapışanların birikimi %1-2 derken %7'ye ulaşır, nefsi emmare tamamlanır. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinin %100'ü eskiden Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, yasak ettiği fiilleri işlerken, şimdi %7'si öyle yapmıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu arada ruhunuz ne olur? Ruhunuz, vücudunuzda bir rehine olan nefsinizin %7 teskiye olmasıyla göğün birinci katına ulaşmak imkanının sahibi olur. Rehine, birinci gök katının kapısını açmıştır. Yapmış olduğu o güzel davranışla nefsin kalbini %7 temizlemesiyle. Aslında nefsimizin kalbinde biliyorsunuz ki daha evvel kazanılmış olan %2 rahmet de vardı. Biz şimdi faziletlerin değerlerine bakıyoruz. Birinci %7 fazilet birikimi gerçekleşti nefsinizin kalbinde. Ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaştı. Allah'a teslim olmak üzere ilk gök katına ulaştı. Orada secde eder. Diğer ruhlarla beraber ulaşır. Diğerleri ikinci ve daha yukarı katlara çıkabildiği halde o ruh çıkamaz. Sadece birinci gök katına ulaşabilir. Orada bekler. Diğerleri geri döndüğünde hep beraber gene ana dergaha ineceklerdir. Devrin imamının dergahına. Ve zikir artacaktır. Zikir arttıkça kişi daha çok Allah'a bağlanacaktır. Kalbi daha çok temizlenecektir. Zikir farzdır ve şarttır. Tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Başkalarına yardım, başkalarını mutlu etmekle de mutlu olabilirsiniz. Ama tasavvufu yaşayamazsınız. Tasavvuf, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimidir. Başkalarına iyilik etmek suretiyle bunu gerçekleştiremezsiniz. O iyiliği yaptığınız sürece mutlusunuz, ondan sonra mutsuz olursunuz. Stresten kurtulamazsınız. Öyleyse zikir, konunun temelini, esasını teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Zikirsiz bir teslimler dizisi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunların hiçbirini zaten gerçekleştiremezsiniz. Ne oldu şimdi kişi? 14. basamaktan itibaren zikir yapmaya başladı. 107 nur birikiminde ruhu birinci gök katına ulaştı. Kişi daha çok zikir yapıyor. Ve yeni zikirlerle beraber kalbindeki nur artıyor, artıyor, artıyor. İkinci bir %7 nur birikimi, %14. Ruhu rehininin ikinci gök katının kapısını açması sebebiyle ikinci gök katında ruhu
Nefsi levame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levamete, o levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa yüzde yedi nur birikimi ruhu, üçüncü gök katında nefsi mülkime. Şems 8 fe elhama fücura ve takva, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Kişi Allah'tan ilham alıyor, ruhu da üçüncü gök katında. Teslime doğru ruh Allah'a doğru yaklaşıyor. Allah'a teslime doğru. Daha çok zikir, dördüncü gök katı, nefsi mutmainne. Mutmain bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs. Ve Rad 28. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulübü. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikirsiz bir mutmain olayı mümkün değildir. Mutmain olduğunuz yer göğün dördüncü katında olduğunuzu işaret eden bir temele ulaştırır sizi. Mutmain olduğunuz bu bir kilometre taşıdır. Artık Allah'ın verdiklerinin size yettiği ve sizi mutmain kıldığı kesinleşmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, beşinci defa yüzde yedi nur birikimi nefsi radiye, Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci gök katında. Altıncı defa yüzde yedi nur birikimi ruhunuz altıncı gök katında, Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fecr 28. Ve nihayet yedinci defa yüzde yedi nur birikimi ruhunuzun Allah'a ulaşması. Daha doğrusu Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırması. Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsiniz tezkiye olmuş durumda. Fatır 18'de. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi yapanların kalbi Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi 7 defa %7'dir. Fazilet birikimi %49'dur. Ondan evvel de huşuda %2 rahmet birikimi olmuştu. Nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha çok nur nefsinizin kalbine girmiştir. Nefsinizin kalbi %51 aydınlanmıştır. Afetlerden kurtulmuştur. Faziletlerle %51 doldurulmuştur. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu ilk tesliminizdir. Ruhunuzun Allah'a teslimi 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. Bu Allah'a ulaşmadır. Üçüncü yedi basamak tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolacaktır. O zaman Allah'a teslim söz konusudur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın evliyası oldunuz. Ve velayet 7 kademede
yedi makamda oluşur. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. Yedi tane makam. Kimin ruhu Allah'ın zatında yok olmuşsa, o kişi Allah'ın zatında yok olandır. Fena, fillah olandır. Allah'ın içinde fani olmuştur. Allah meaptır, sığınaktır. Ruh meaba sığınmıştır. Ve kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. İşte bu teslimi Allah-u Teala Allah'a sarılmak olarak da değerlendiriyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetin içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak, Allah'ın zatında yok olmak, meab olan, sığınak olan Allah'a sığınmak anlamına geliyor. Meaba sığınana, meaba sığınmış anlamına aynı kökten gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde diyor ki Allah-u Teala ve özlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hazama tuadüne likülli evvab. İşte vaad olunduğunuz şey bu cennettir diyor Allah-u Teala. Bütün evvab olanlar için, meaba sığınanlar için. Kim bunlar? Takva sahipleri, takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırılır diyor Allah-u Teala. Ve o insanlar Allah'a teslim olanlar. Allah'ın zatında yok olanlar. Öyleyse Allah'a teslim olma noktası. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'a teslim olmuş, Allah'ın zatında yok olmuş. İşte o kişi evvaptır, meaba sığınmıştır. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki Vallahi indehu husnul meab. Allah'ın katında yemin olsun ki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ruhunuz ait olduğu yere geri dönüyor. Üzerinize tam 12 defa farz kılınan bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ediyorsunuz. Birinci tesliminiz. 4 teslimin birincisi 22. basamakta, yani 3. 7 basamağın birincisinde gerçekleştirilir. Daha evvelki 3 tane 7 basamak sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması için geçtiğiniz 21 tane basamak idi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. Gördüğünüz gibi 22. basamakta da ruhunuz Allah'a teslim oldu. Fena makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. Buraya kadar, 21. basamağa kadar ilim öğrendiniz. Buradan sonra 4 basamak, fena, beka, muhsinler ve züht makamlarında, züht ve muhsinler makamlarında ilim öğrenmeye devam edeceksiniz. Ama ilmin son noktası oradadır. İlim standartlarının zahire dayalı hüviyeti, ilmel yakin seviyesi 21. basamakta tamamlandı. 22. basamakta batına dönük cephesini öğreneceksiniz ilmin. Fena makamında Kur'an'ın birinci ruhuna girersiniz. O güne kadar Kur'an'ın yalnız lafzı öğretildi size. 21. basamağa kadar Kur'an'ın lafzıyla amel edersiniz. 22. basamakta
ruha girersiniz. Birinci ruh 22. basamaktadır. Fena makamı, ikinci ruh beka makamında öğretilir. Üçüncü ruh züht makamında öğretilir. Dördüncü ruh muhsinler makamında öğretilir. Nefsinizin kalbindeki nur birikimi %51 idi Allah'a ulaştığınız zaman, fena makamında bu rakam %61'e kadar yükselir. 61'e ulaştığı zaman beka makamına geçersiniz, Kur'an'ın ikinci ruhuna. Orada Allah Teala size indi ilahide bir taht verir. Beka makamının sahibi olursunuz. O tahtta Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda bir tahtın sahibi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den öteye burada geçer. Ve burada Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Rablerin indinde selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Tahtlar vardır diyor. O tahtlara sahip olur kişi. Ve zikri giderek artar. Artan zikir sebebiyle de nefsinin kalbindeki nurlar %61'in ötesine geçer. Yukarıya doğru devam ederken bir gün kişi bakar ki günün yarısından daha fazla zikretmeye başlamış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için artan zikri bir gün günün yarısını aşmış. O zaman kişi nefsinin kalbinde %71'den fazla nur birikimine ulaştı demektir. Züht makamına geçti demektir. Allah Teala züht kelimesini Yusuf suresinin 20. ayet kelimesinde kullanıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme az bir bedelle sattılar diyor Allah Teala. Az bir bedelle Yusuf'u satıyorlar. Kardeşleri ona karşı değer vermiyorlar. İşte kim zikirsizliğe karşı zahit ise o kişi Allah'a ispat etmiştir ki her gün günün yarısından daha fazla zikir yapıyor. Yani önem verdiği zikirdir, önem vermediği zikirsizliktir. Zikirsizliğe karşı kişi zahittir. Bunun manası o kişi dünyaya değil zikre dönüktür. Dünyaya değil Allah'a dönüktür. Her günde Allah'a ispat etmektedir böyle olduğunu. Burası züht makamıdır. Hala Kur'an-ı Kerim'in ilmel yakin kademesindesiniz ama fizik standartların ilmini değil, Kur'an-ı Kerim'in lafzını değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen bir ilmel yakindesiniz. Aynel yakine henüz ulaşamadınız. Ama bu basamakların, bu dört basamağın herhangi birinde her an kalp gözünüz açılabilir, her an kalp kulağınız açılabilir ve alimken arif olabilirsiniz. İlim sahibiyken irfan sahibi olabilirsiniz. İrfana geçebilirsiniz. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in ruhundasınız. Her an böyle bir noktaya ulaşmanız mümkündür. Ve bir gün kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikirle yarının çok ötesine geçtiğiniz bir zikir seviyesinde nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacaktır. Bu noktadan itibaren artık şeytanın telkinleri size bir hiç gelecektir. Zaten günün yarısını aştıktan sonra zikriniz, şeytan artık size çok küçük bir standartta tesir etmek imkanının sahibidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zamansa artık onun tesiri sahasından çıktınız demektir. Daimi zikre ulaşmadınız ama nefsinizin kalbinde kalan %19 afet aslında ruhunuzun hasletlerini devreye soktuğumuz zaman %100 ruhunuzun hasletleri.
281 nefsinizin kalbindeki faziletler, 281 doğruyu emrediyor, yanlışı yasaklıyor. Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı istiyor, yasak ettiği fiilleri de yapmamanızı istiyor. Sadece 219'u karşı çıkıyor. Allah'ın emirlerine de karşı çıkıyor, yasaklarına da karşı çıkıyor. Ama fizik vücudunuz o noktada onları artık hiç kale almaz. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin 4. safhasıdır. Burada fizik vücudumuz Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek teslim olur. Bu 2. tesliminiz. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlamıştı. 21. basamakta tamamlandı. Ruhunuz Allah'a teslim oldu. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehineydi. Gene rehine olarak kalmaya devam ediyor. Ruhunuzun gök katlarındaki yolculuğu tamamlandı, Allah'a ulaştı. Allah'a ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ama fizik vücudunuz orada teslim olmadı. 22. basamakta, 23. basamakta, 24. basamakta ruh eğitimi gördünüz. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim oldu. Beka makamının sahibi oldunuz, züht makamının sahibi oldunuz. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. velayet makamındasınız. Muhsinler makamı. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunuz 219 kalan, yani %9,5-10 civarında olan nefsinizin isyan eden faktörlerini, afetlerini hiç mi hiç dikkate almaz. Onlar artık onun umurunda bile değildir. Onlara hiçbir önem vermez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu mertebedir. İkinci tesliminiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hala ilmel yakinin hudutları içindesiniz ama maddi standartların değil, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının değil, Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmini öğreniyorsunuz. 4 kademedir ruha girdiniz. Fena, beka, züht ve muhsinler kademelerinde 4 kademe Kur'an'ın ruhundasınız ve ilmel yakinin ruhunun ilmi standartlarının da sonuna ulaştınız. Ve zikriniz daimi zikre zaten çok yaklaştı ve bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. Ulul elbap olursunuz. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte bu ulul elbap olmak standardı, daimi zikirle mümkün olur. Daimi zikre ulaştığınız gün dik yokuşu açtınız. Orada artık nefsiniz de Allah'a teslim olacaktır. Ulul elbap makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Bu sırlarla mücehhez olursunuz. Devrin imamının dergahındaki sırları gösterir Allah Teala. Kalbiniz
daimi zikre ulaştıktan sonra böylece bir mertebe müzeyyen olur. Daha sonra Allah Teala o kişiye göğün bütün katlarını birer birer gösterecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların özelliği. Ve bu özellikler boyunca kişi her katta nefsi bir mertebe müzeyyen olarak nefsinin kalbinin müzeyyen olması devam ettirilir. Neticede kişi yedi tane gök katının hepsini, yedinci katın yedi tane alemini ve yedinci alemin en üst noktasını indi ilahide sitretin müntahi görür. Gördüğü zaman fena makamı da, gördüğü zaman nefsinin Allah'a teslimi de tamamlanmıştır. Ullelbab makamında kişi ilmel yakini, ilmel yakinin ruhun anlatıldığı, ruhun öğretildiği, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ilim olarak yakin hasledildiği noktayı bitirmiştir. Daimi zikirde aynel yakinin sahibi olmuştur. Artık o kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağı açılmıştır. Dördüncü özellik. Bu dört tane özellik, üç tane nihai vasıf şartına ulaştırır kişiyi. Kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. İşte böyle bir dizaynda kişinin ulaştığı bu standartlara dikkatle bakın. Burada kişi daimi zikre ulaştığı için, her saniye derecat kazandığı için, derecat kazanmaya da Allah Teala hayır adını verdiği için, derecat kaybetmeye şer diyor, derecat kazanmaya hayır diyor. Kişi hayır ehli olmuştur, ehli hayır olmuştur. Her an derecat kazanıyor. Kişi ehli tezekkür olmuştur, dilediği zaman Allah Teala ile konuşma imkanının sahibidir. Çünkü kalp kulağı açılmıştır, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmektedir. Allah'a sualler sorabilmektedir. O suallerin cevaplarını alabilmektedir. Ve kişi hikmet ehli olmuştur. Allah Teala ona Kur'an'ın lafzının ötesinde Kur'an'ın ruhunun da inceliklerini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu, 28. basamaktaysa oradaki 28. basamaktaki 7 tane kademeden hangisine ait olduğunu o ayetin derhal kişi anlar. İşte böylece kişi hikmet sahibi olur. Hem hüküm sahibidir hem de hakemlik yaptığı zaman veya hakimlik yaptığı zaman adalete %100 uyan bir insandır. Çünkü o hüküm vermez, Allah'tan sorar, Allah'ın emrettiğini yapar. Burası aynel yakin kademesidir. Kişinin gaybi imanı tahkiki imana dönüşmüştür. Bu standartlar Allah'ın zatı hariç bütün kainatı kapsayacaktır. Ama bir kişi ihlas makamında sadece göğün yedi katının sırrına vakıf olur. İmanı gaybi imandan tahkiki imana göğün yedi katı itibariyle yükselmiştir. Ve Sitretil Müntaha'yı gördüğü zaman Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tahrim Suresi 8. ayet-i kerime. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Biz onların
biz o zaman sizin günahlarınızı örteriz diyor Allah Teala. O zaman Allah nebisiyle, nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır diyor. Resulleriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret et derler diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Salâ makamının 1., 2., 3., 4. mertebelerinin hepsini anlatıyor. İhlas makamının işareti Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesidir. 5. ayet-i kerimesidir. Ve mâ umiru illâ leyâbudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâ ediyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini, Allah'ın dininde nefslerini ahsen kılmış. Nefslerini, ahsen kelimesi kullanmıyor, halis kelimesini kullanıyor. Halis kılmış, muhlis kullar olmakla ve hanifler olarak bunu gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Burası ihlas makamı, muhlis olanların nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek yerine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletleri %100 nefsinin kalbine yerleştirmiş olan bir kişinin temsil edildiği nokta. İhlas makamı, nefsin kalbi halis olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi bir gün kendisine sitetin müntaha gösterilir ve tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eden bu kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuhun sonucuna ulaştırılır ve tövbe-i nasuh salah makamından ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır ve salah makamının da 1. mertebesini ifade eder. Kim tövbe-i nasuha davet edilmişse onun için ihlas makamı sona ermiştir. Salah makamına ulaşmıştır. Salah makamının 1. mertebesindedir. Bundan sonra ne olacaktır? Tahrim suresinin standartları oluşacaktır. 20. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinin 1. mertebe, 1. kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesi, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirmesidir. 2. mertebesi Allah o kişinin 2. kademesi bütün mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. 3. kademesi ona salah nurunu verir ve nurunu tamamlar. Başının üzerinde başka nur mu var? Evet, devrin imamının ruhu başının üzerinde olduğu için o kişinin, onun üzerinde de salah nuru olduğu için kişi nuruyla beraber yürümektedir. Ama kendisinde de o nurun olmasını istiyor. Allah Teala'nın talebi var. Allah ona da salah nurunu teslim eder. Ve 4. mertebe, 4. kademe Allah Teala o kişinin o örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Salah makamının 1., 2., 3. ve 4. kademeleri. Burada kişi irşada ulaşır. İşte 14'te sıra ver, bütün sahabenin irşada ulaştığını görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, herkesi mutlaka irşada ulaşmaya Allah-u Teala'nın davet etmesidir, bunu emretmesidir. Ve burada kişi irşada ulaşır. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin emirleriniz, o sizin taleplerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Bu imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı ve size isyanı, fıskı, küfrü, kerih gösterdi.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının dördüncü kademesi. Ne kaldı geriye? İradenin Allah'a teslimi. Zaten nefsin kalbindeki bütün afetler bittiği için iradenin savaşacağı alanda düşmanı sıfırlanmıştır. Ve 8 mertebe bundan evvel, 4 mertebede burada müzeyyen olan nefsin kalbi artık iradeyi Allah'a teslim edebilecek olan özelliğin sahibi olmuştur. Allah Teala o kişinin iradesini alır ve kendi iradesine bağlar. Artık o kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendi başına karar verme yetkisi kendi talebi üzerine Allah Teala tarafından Allah'ın üzerine alınmıştır ve kişi irşat makamının sahibi olmuştur. Artık bu kişi kendi iradesiyle karar vermeyecektir. Allah ona her şeyi ard arda emredecektir. O da Allah Teala'dan aldığı emirleri gerçekleştirecektir sadece. Burada irşat makamının sahibi olan bu kişi başka insanların Allah yolunda irşat edilmesine artık vasıtadır. Allah Teala'dan emirleri almakta ve insanların irşadında görev yapmaktadır. Burası kişinin hakkül yakin takvasına sahip olduğu bir yerdir. Burada kişinin tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın zatı hariç bütün gök katları hakkında tahkiki imanın sahibi olan bu kişi, Allah'ın zatı hakkındaki tahkiki imanı da sahip olmuş ve tahkikini tamamlamıştır. Tahkiki imanı tamamlanmıştır. Allah'ın mürşidi olmuştur. Allah onu irşada memur ve mevzun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Kişi başkalarının suallerini onlardan alıp Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Sadece Allah'ın söylediklerini onlara söyleyecektir. Ve kendi iradesiyle hiçbir şey yapmayacağı için adaletten şaşması mümkün olmadığı cihetle Allah onu irşat makamına ulaştırmıştır. Bu makamın üzerinde, salah makamının bu beşinci mertebesinin üzerinde her kavimdeki resuller vardır. Altıncı mertebe, onların da üzerinde sadece devrin imamı vardır. Salah makamının yedinci ve son mertebesi. İşte sevgili kardeşlerim, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman teslimler konusu sizin için tamamlanmıştır. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mertebeye ulaşmıştı. Ve bir hakkın takvanın, tahkiki imanın sahibi olmuşlardı. Ruhlarını da beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdi. Burası hakkül yakin kademesidir. İlmel yakini 25. basamakta tamamlıyor kişi. Aynel yakini 27. basamakta. 28. basamağın 4. kademesinde tamamlıyor. Hakkül yakini 28. basamağın 5. kademesinde elde ediyor. Ve bir hakkın takvanın hakkül yakin takvasının sahibi oluyor. Ve bütün sırlar kalkıyor. Kişinin tahkiki imanı tamamlanıyor. Üzerindeki nimet en üst mertebede tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Kur'an 4 tane teslimden ibarettir ve 7 safhada gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi bu 4 teslimi gerçekleştirme noktasına ulaştırmasını, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı, tahkiki imanın sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. El Fatiha me as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahimine şeytanı cümsün. Rabbil alemine rahmanı rahim ve necihim seni yâkena umdu ve yâkena estağfirullahın azzeyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah-u Teala tarafından bir araya getiriliyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanın nasıl mümkün olduğunu öğretmek ve öğrenmek üzere. Neyse, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uçta Allah-u Teala'nın müessesi var. Bir uçta öğrenilenler var. Öyleyse Allah'tan akan bir çağlayan sizlere ulaşıyor. Bu çağlayan hedefi sadece sizleri mutlu etmektir, huzura kavuşturmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, şeytan hiç boş durmaz. Bütün gücüyle sizleri Allah'ın yolunda huzursuz ve tedirgin etmeye çalışır. Ona bütün kapılarınızı kapatmak durumundasınız. Her güzelliği çirkinlik olarak göstermek üzere, her çirkinliği güzellik olarak göstermek üzere ve sizleri kendi yolunda tutabilmek üzere sonsuz bir gayretin içindedir. Hiç vazgeçmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu düşmanınıza, iblise dikkatle bakın. Biz size hangi güzellikten bahsetmişsek, onu karartabilmek için her şeyi yapar. Burada önemli olan ona karşı mücadeleyi verebilmeniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her açıdan sizin mutluluğunuz için dizayn edilmiş bir dünyada yaşadığınızı unutmayın. 1. Allah-u Teala tarafından çok sevildiğinizi unutmayın. 2. Allah'ın sizinle olan ilişkisinin sadece sizi mutlu kılmak istikametinde olduğunu unutmayın. Yani Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Şeytansa sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece mutsuz olmanızı ister. Huzursuz olmanızı ister. Herkesle kavgalı olmanızı ister. Kendi kendinizle kavgalı olmanızı ister. İç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını, hiç bitmemesini ister. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın indinde sizler o Allah'ın sizi cennet gösterdiği mutluluğa ulaşabilmek için şeytanla mücadeleyi öğrenmelisiniz. Kendinize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. İbretle bakın. Ve sorun kendinize. Şu anda mutlu musunuz? Bunun cevabını açık ve net olarak vermelisiniz. Eğer mutluluğu hissetmiyorsanız, eğer mutluluğu yaşamıyorsanız, bunun arkasında sadece şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin. Öğrendikleriniz sadece sizin mutlu olmanıza açık pencerelerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu pencereleri yanlış düşüncelerle kapatmayın, perdelemeyin. İblis devamlı huzursuz olmanız için gayretin içinde. Şu anda neden şikayet ettiğinizi kendi kendinize bir düşünün bakalım. Nedir sizi mutsuz eden şey? Arkasında hep başkalarını göreceksiniz. Ve işte mutsuzluğun arkasında yatan şey budur. Başkalarını kendi mutluluğunuzdan sorumlu kılmak. Evvela evdekiler mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Anneniz, babanız, çocuklarınız, büyük anneniz, herkese göre mutsuzluğa açılan bir kapıyı şeytan hep aralık tutar sevgili izleyenlerimizin yerler. Siz annenizden, babanızdan, anne babalar çocuklarından hep bir şeyler beklersiniz. Aslında beklediklerinizi alsanız da bir süre sonra yozlaşma yeniden kendini gösterecektir. Onlar size verildiği halde gene mutsuz olduğunuzu düşüneceksiniz. Ne beklediğinizi bilmeden sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela düşünce platformunuza şunu oturtmalısınız. Neden yaratıldınız? Yaratılışınızın arkasında sadece bir tek sebep yeter. Mutlu olmak için yaratıldınız. Cennet saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. Bir, dünya saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. İki, fıtrat olarak yaratılışınızın bir hediyesi olarak Allah-u Teala size bu mutluluğu yaşayabilme kabiliyetini verdi. Mutluluğu yaşayabilme fıtratını verdi. Yaratılışta size ihsan ettiği şey işte bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz sizi mutlu edebilecek olan standartların sahibisiniz. Öyleyse düşünün. Bırakınız evin dışına çıkmayı, evin içinde düşünün kendinizi. Ne bekliyorsunuz? Annenizden, babanızdan ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz çocuklarınızdan? Evdeki herkesten ne bekliyorsunuz? Herkesi davranışlarında serbest bırakmak yerine sizin arzularınıza uygun hareket etmiyorlar diye onları suçlamak hakkının sahibi misiniz? Bir düşünün bakalım. Böyle yapmanızın sizin mutluluğunuzda ne kadar büyük bir rol olduğunu biliyor musunuz? Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz evvela kendinize sorun. Ben onlara vermem lazım geleni verebiliyor muyum diye. Şikayet etmek şeytanın bir silahıdır. Sizi şikayete zorlar. Hiçbir hatanızı size söylemez. Size hep başkalarının hatalarını düşünce platformunda ulaştırır. Aslında size göre başkalarının hataları. Belki etrafınızdaki insanların Allah ile olan yakın ilişkisini bile mutsuzluk meselesi sayabilirsiniz. Size hasretinizi lazım gelen zamanı anneniz, babanız Allah'a hasrediyor. Ve bu sizin için şikayet konusu oluyorsa çok yanlış bir dizaynın içindesiniz. Siz de Allah ile meşgul olabilseniz şikayet etmek şöyledir.

Bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani kainatta Allah'ın en çok sevdiği, üzerine titrediği mahluk. Bu en çok sevdiği mahlukundan Allah Teala ne istiyor biliyor musunuz? Sadece bir tek şey istiyor. O kişiyi mutlu kılmak. Şu dünyada mutlu kılmak. Ve mutlaka onu cennetine göndermek. İşte Allah'ın istediği, sizlerden hepinizden istediği şey sadece bu kadar. Öyleyse sorun bakalım kendinize, neden mutsuzsunuz? Evvela sorun neyiniz eksik? Hayatınızı normal standartlarda yaşamanız için ekmeğiniz mi yok? Suyunuz mu yok? Barınağınız mı yok? Etrafınızdaki insanlardan size ulaşması lazım gelen sevgiyi beklerken kendinize hiç sordunuz mu? Siz onlara ulaşması lazım gelen sevgiyi ulaştırıyor musunuz diye. Siz nemelazımcı bir görüşle herkes bana sevgi göstermeli diye düşündüğünüz zaman her faturanın ödendiğini önde hesaba almak mecburiyetindesiniz. Siz başkalarına sevginizi göstermedikçe, ulaştırmadıkça onlardan sevgi beslemeye hakkınız olabilir mi? Onlardan sevgi beklemeye, onların sevgisini kazanmaya kim şikayet ediyorsa evvela kendisine baksın. Ne var kendisinde? Allah'a dönük olarak yapması lazım gelen şeyleri acaba o kişi yapıyor mu? Yapsaydı zaten mutlu olacaktı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah için yaptığınız şeyler bilin ki hepsi aslında sizin içindir. Kendi şahsiyetiniz içindir. Zikir yapmak bir vazifedir. Ama aynı zamanda zikir yapmanın mutluluğuna ulaşabilmek için bir haktır. Neden haktır? Çünkü zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmeti, Allah'tan gelen fazlı, Allah'tan gelen salavatı hak edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu hakkı vazifenizi yerine getirerek elde edersiniz. Öyleyse nasıl bir olgu bu sevgili dinleyenler ve izleyenler? Neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden, sevgiyi hak etmekten, mutluluğu hak etmekten, siz başkalarına mutluluk vermeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa sıkılmış olan canınızı başkalarının sıktığı konusundaki kesin inancınızla daha karanlıklara mı gömülmek istiyorsunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkat edin. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Sadece siz değil, etrafınızda kim varsa onlarla birlikte mutlu olmak için yaratıldınız. Onlardan mutluluğun mesajlarını alabilmeniz için onlara sizin mutluluk mesajlarını vermeniz lazım. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Onlar sizin için sizin vekilinizi vermeyen varlıklı olarak mı görünüyor? Eğer böyle görünüyorlarsa aynaya bakın.

Kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Onların beklediklerini vermeyen siz, onlardan kendi beklediklerini istemek hakkını nasıl kendinizde görebilirsiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç daima sizsiniz. Başkaları değil. Siz başkalarına onların ihtiyacı olan güzel davranışları, onlara ulaştırmanız lazım gelen sevgiyi, hoşgörüyü ulaştırmakla vazifelisiniz. Sizin mutlu olabilmeniz için bu mutlaka gerekli. Bir şeylere sahip olduğunuz zaman o sahip olduğunuz şeyin kıymetini çok iyi bilin. Bu sohbetleri bizlere sağlayan Allah'a evvela bu sohbetler için çok şükredin. Hamd edin ki böyle bir vasıtayla, real player'la Allah Teala bizleri bir araya getiriyor. Şu anda dünyanın neresinde olursanız olun, biz size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarlarınızdaki ekranlarda bizi görebiliyorsunuz. Net olarak görebiliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bir nimet değil midir? Bu nimetin Allah-u Teala tarafından ihsanında bizimle beraber olsaydınız ne hissederdiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların tabiatındaki ezelden beri mevcut olan yozlaşmaya dönük bir müessese var. Şeytan bunu mutlaka kullanır. Sahip olduğunuz Allah'ın büyük ihsanları size bir süre sonra bir şey ifade etmez. Onu kaybetmedikçe sizin için aslında ne kadar değerli olduğunu anlayamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dünyada neden yaşadığınızı dikkatle düşünün. Mutlu olabilmenizin evvela size düşeni yapmaktan geçtiğini hiç unutmayın. Bütün insanlara şeytan başkalarından istemeyi öğretir. Kendisinin bir şeyler yapmamasına karşılık başkalarından istemeyi öğretir. Ve bütün insanlara başkalarına bir şey vermemeleri için, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmamaları için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler.

birlikte şu dünyada yaşıyorsanız eğer bir insan olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle insanlar olmalısınız ki size baktıkları zaman demeliler ki işte bu Mihir Vakfı'nın mensubudur. O herkese mutlaka iyilik yapmaya çalışır. Başkaları için yaşar. Başkalarının mutluluğunun kendi mutluluğunun bir vesilesi olduğunu öğrenmiştir. Ondan bütün insanlara sadece mutluluk ulaşır. Kendisi hakkında böyle konuşulan bir insan olmaya çalışın sevgili dinleyenler ve izleyenler. Aslında şu dünya gerçekten yaşamaya değer bir dünyadır. Güzellikleri yaşayabildiğiniz takdirde, güzellikleri yaşamanıza engel olan şey hayır, başkaları değildir. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Sadece sizsiniz. Siz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan size mutluluk sunmalarını bekleyemezsiniz. Böyle bir hakkın sahibi değilsiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak siz başkalarına mutluluk vermeye çalışmadıkça mutlu olamazsınız. Beklenti içinde bulunan, beklediklerine hiçbir zaman kavuşamayan insanlar olursunuz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah için, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Onun Yüce Rabbimizin sizlerden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızdır. Her malın bir bedeli vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu satın almak için bir fatura ödemek mecburiyetindesiniz. Bu fatura sizin başkalarına mutluluk ulaştırmanızdır. Öyleyse mutsuz olmak son derece kolay bir şey. Etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size iyi davranmadıklarından, beklediklerinizi size vermediklerinden, Allah ile olan işleri dolayısıyla sizinle ilgilenemediklerinden bahsedebilirsiniz. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize dönüp bakmayacak mısınız? Eğer ben mutsuzsam neden bunun sebebini başkalarında arıyorum diye sormayacak mısınız hiç kendinize? Ne zaman doğru düşünmeye başlayacaksınız? Kainatın merkezinde siz yaşıyorsunuz. Herkes kendi hayatını yaşarken kainatın merkezidir. Herkes için geçerli bu. Etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuz için vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes, herkesin mutluluğu için yaratılmıştır. Ne zaman başkaları sizin mutluluk ağacınız olabilirler sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hani biz şeytan için daimi zikre ulaştığınızda şeytan sizin gavul ağacınız olacak diyorduk. Yani bütün savaşlarda yenilecek diyorduk. İşte bunu sağlayacak olan şey insanları mutluluk ağacınız yapmaktır. Ne demek istiyoruz? Başka insanların hepsi sizin mutluluğunuz için var demek istiyoruz. Çünkü siz etrafınızda kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, onlardan herhangi birisine mutluluk vermeye çalıştığınız andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Ama şarta bağlı. Onlara mutluluk vermek üzere düşünce platformunda harekete geçtiğiniz andan itibaren. Ama siz başkalarının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız, insanları o açıdan eleştiriyorsanız, başka insanlar size mutluluk vermiyor diye onları eleştiriyorsanız, haklı olduğunuzu iddia edebilir misiniz? O zaman siz o kurnaz mahluk şeytan tarafından nasıl aldatıldığınızı bir düşünün bakalım. O size başka insanlardan mutlaka ulaşması lazım gelen bir şeylerin varlığını ispata çalışır devamlı. Sizin iç dünyanızda hep başkalarının size karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğu zehabını, zannını, sanısını uyandırmaya çalışır. Hep etrafınızdaki insanları suçlamayı öğretir size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynanızı başkalarına değil, kendinize çevirin. İbretle kendinize bakın.
Onlar size istediklerinizi sağlamıyor diye düşünmek yerine siz onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunuyor musunuz sualini sorun kendinize. Siz insanlardan bir şeyler bekledikçe insanlar da size o beklediğiniz şeyi vermedikçe hep mutsuzluk üçgeni içinde yaşarsınız. Çünkü beklentiyi oluşturan nefsinizdir. Nefsiniz devredeyse mutlaka onun afetlerine dayalı olarak şeytan da sizinle beraberdir. Ve devamlı şer işlersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzursuz olduğunuz her evrede siz bir yanlışın içindesiniz. Başkalarını izlemek, o insanları suçlamak son derece kolaydır. Eğer siz hata arıyorsanız, herkese hata bulabilirsiniz. Ama bu bulduğunuz hatalar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutsuz edecektir. Başkalarının size karşı olan davranışlarında, başkalarına karşı olan davranışlarında hatalar aradığınız sürece siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. O hataları yakalayıp onun yüzüne vurmayı düşünüyorsanız, bu nefsinizin size ne kadar hakim olduğunu, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir nüfuzun, tesir gücünün sahip olduğunu gösteren en açık delildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hata yapmasını araştırmayın. Hatalarını insanların yüzüne vurmayın. Her bu istikametteki gayretiniz sizi Allah'ın indinde küçültür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan böyle bir şeyi başkalarının hatalarını araştırıp onların yüzlerine vurmayı, onların mutluluğu için yaptığınız izlenimini size vermek ister. Oysa ki siz orada nefsinizi tatmin ediyorsunuz. Hatasını yakaladığınız kişiye üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Devamlı etrafındaki insanların hatasını arayan insanlar olmayın. Benim de hatamı bulurlar da yüzüme çarparlar endişesiyle yaşayan, bu sebeple her şeyi yapmaktan kaçınan insanlar olmayın. Her ikisi de ekstremdir. Olması lazım gelen boyutların negatif olarak ötesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesle birlikte tabii davranışların içinde olun. Aman kimse benim hatamı yakalayamasın diye bir yanlış düşüncenin içine girmeyin. Düşünce tarzınız bu olmamalı. Siz başkalarına iyilik etmek üzere, onları mutlu etmek üzere yaşadığınız sürece unutmayın. Kimse sizin davranışlarınızda hata bulamaz. Evvela başkalarının hatalarını arayan, onların hatalarını
düzeltmek için etraflarında gölge gibi dolaşan insanları Allah sevmez. Göreviniz bu değildir. Ve siz böyle bir ortamda eğer başkalarına en nazik şekilde bile olsa hatalarını bildirmek istikametinde nöbet tutan birisiyseniz çok yanlış bir yerdesiniz. Siz onunla görevli değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kardeşlerimiz soruyorlar, hata gördüğümüz zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ben sual soruyorum şimdi. Hataları yakalamak mı istiyorsunuz? İstediğiniz şey bu mu? Hataları yakalayıp da o hatayı yapana söylemek üzere mi yaşıyorsunuz? Öyle yaptığınız zaman mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Siz başkalarının hatasını aramak üzere harekete geçtiğiniz zaman siz hayatınızı devamlı aman ben bir hata yapmayayım, başkaları beni tenkit etmesin, onların karşısında küçülmeyeyim diye düşünen bir zavallı olursunuz sadece. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamazsınız. Başkaları sizi mutsuz etmesin diye yaşamaya başlarsınız. Böyle bir şey yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Gerek sizin başkalarının hatalarını aramanız, gerek aman ben yanlış yapmayayım da beni tenkit etmesinler diye yaşamanız, her ikisi de yanlış, her ikisi de nefsinizin tuzağı. Her ikisinde de başkalarından daha aşağıda olmak istemiyorsunuz. Başkalarından daha üstün olmak istiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu negatif faktörlerden çıkış yolu var mıdır? Tabii vardır. Hiç kendinizi zorlamanıza da gerek yok. Sadece başkalarına bir nebze, bir damlacık mutluluk vermek için hayatınızı dizayn edin. Sizin için başkaları kıymetli olsun. Onları mutlu etmek için yaşamaya başlayın. Onlara, onların hoşlarına gidecek olan bir şeyler söylemek, başkaları sizi tenkit etse de, etmese de, bunu yapmak bir mutluluk meselesidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben böyle bir şey yaptığım zaman acaba beni ayıplarlar mı? Benim hakkımda ne düşünürler? Bu kadar değerli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarının düşünce standartları sizin için? Başkalarının düşünceleri sizin pozitif ulaşmanıza, Allah'ın güzelliklerine ulaşmanıza mani oluyorsa, bu sizin mutsuzluk vesikanızdır. Her şey ve etrafınızdaki herkes sizin için sadece onlara mutluluğu ulaştırmak için bir vasıta olmalı ve onlar sizin mutluluğunuzun vasıtası olmalı. Siz başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça mutlu olamazsınız. Siz başkalarından beklentileriniz oldukça, onlardan şikayet ettiğiniz sürece mutlu olamazsınız. Çünkü hep nefsiniz istikametini düşünüyorsunuz.
kimin başkasından bir beklentisi varsa bu onun nefsinin afetidir. Ve kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzelliği yaşamaya çalışın. Her şey sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz başkaları için olun. Başkalarını tenkit etmek için, onların yanlışlarını yakalamaya çalışan birisi olmayın sakın. İnsanların kabusu olmayın. İşte falanca geliyor. Şimdi benim hareketlerimi dikkatle izleyecek. Yanlışımı yakalamaya çalışacak. Ve bana o yanlışımı söyleyerek bana haddimi bildirecek diye insanların düşünmesine mahal verecek olan davranışlardan kaçının sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evinizdeki insanlardan başlayarak herkese yardım etmeye çalışın. Kim olursanız olun, daima bir sorumluluğunuz olduğunu, bir görevin omuzlarınızda mutlaka bulunduğunu hatırlayın. Evvela sorumluluk alanınıza giren her şeyi en güzel şekilde dizayn etmeye çalışın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sorumluluğunuzu yerine getirdikçe mutluluğu yaşamaya çalışın. Mesela evinizde evin bütün fertleri ayrı ayrı sorumluluklar taşımalı. Herkesin bir sorumluluğu olmalı. Evin günlük yaşantısında mutlaka sizin de üzerinize düşen bir vazife olmalı. Bunları başkaları size emrettiği için değil, siz içinizden geldiği için, o sorumluluğun gerektirdiği çalışmayı sarf eden birisi olursanız, o zaman mutluluğunuzun imzasını atmış olursunuz hayat defterinize. Sevgili izleyenler, hiçbir mutluluk almaktan geçmiyor. Bütün mutluluklar vermekten geçer. Öyleyse siz hep veren el olun. Başkalarına mutluluk saçmak için, onları memnun kılmak için yaşantınızı ona göre şekillendirin. En güzele layıksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Öyleyse Allah Teala'nın sizden ne beklediğine dikkatle bakın. Allah Teala ibadet etmenizi istiyor. Neden? Çünkü ibadet, Allah'a yaptığınız ibadet sizin için doyulmaz bir zevki oluşturacaktır. Eğer gerçek anlamda Allah'a yönelmeyi başarabilirseniz namazın zevkini yaşarsınız, orucun zevkini yaşarsınız, zikrin zevkini yaşarsınız. Yoksa müsaitlerim size bir angarya gibi geliyorsa, ben bu vazifeyi yapmazsam insanlar bana kötü bakarlar, hadi vazifemi yapayım diye düşünüyorsanız, ne kadar yanlış bir yolda olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Şu ibadeti yapayım da bu ibadetteki büyük zevki
yaşayayım diye düşünmelisiniz. Aman şu namazı kılayım, üzerimden borç düşsün diye kılınan bir namaz, bir angaryadır. Bir yükü omuzlarınızdan atmak için bir gayrettir. Oysa ki ibadetleri Allah-u Teala sizi zora koşmak için, sizi huzursuz etmek için koymamış. Tam aksine onları yerine getirerek onlardaki o muhteşem zevkleri yaşayın diye ibadetleri yapmakla sizi vazifeli kılmış. Vazifeli kılmış ki bu vazifeyi yaparak o ibadetlerin mutluluğunu yaşama hakkını kullanın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her olayın daima iki tane cephesi vardır. Mutsuzluk cephesi, mutluluk cephesi. Her olay sizin bakış açınıza göre şekillenir. Siz başkalarına hizmet için varsanız, işte olması lazım gelen, yaşamanız lazım gelen hayat budur. Başkaları size hizmet etsinler diye düşünüyorsanız, o zaman mutsuzluğu elinizle davet ediyorsunuz demektir. Hiçbir zaman, hiçbir devrede mutlu olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutlu olmanız, başkalarının size vereceği mutluluğa bağlı değildir. Başkalarından beklediğiniz davranışlarla mutlu olacağınızı zannediyorsanız, büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlar bununla mutlu olmazlar. Başkalarından kendilerine gelen mutluluk vesileleriyle mutlu olmazlar. İnsanlar başkalarına yardım etmekle, hizmet etmekle, onları mutlu etmekle mutlu olurlar. Öyleyse bir mutlu olmasına, memnun olmasına çalışılan insan vardır. Bir de buna çalışan, başkalarını mutlu etmeye çalışan insan vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birisine bir hizmet ettiniz. Onun paraya ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Ona para verdiniz. Böyle bir şeyi yapana kadar düşündüğünüz sürece siz mutlu bir insansınız. Parayı ona ulaştırdığınız zaman da mutlu bir insansınız. Sakın yaptığınız işi gölgelemeyin. O kişiye o parayı verdikten sonra o bundan mutluluk mu duyar, mutsuzluk mu duyar, bu sizin işiniz değildir. O kişi doğru düşünce alışkanlığının sahibi olsa, başka birisi kendisine hizmet etti diye ona çok teşekkür etmesi ve onun yaptığı hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etmesi gerekir. Ama şeytan onun kibirine müracaat eder, gururuna müracaat eder. Başka birinin yaptığı parasal yardım o kişiye ağır gelir. Onu mutlu edecek yerde şeytan o kişinin mutsuz olmasını sağlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranış biçimlerinizde ister başka birinin aktif olduğu bir olayda, yani onun size yardım etmesi halinde, ister sizin aktif olduğunuz bir olayda, sizin onlara yardım etmenizde, olayı yaşarken Allah o olaydan mutluluk duymanızı temin eder, etmeye çalışır. Şeytan da iki taraftan hangisinde olursanız olun,
ondan huzursuzluk duymaya, sizi hedeflendirmeye çalışır. Öyleyse birisi, sizi yaratan Allah, mutluluğunuz için vardır ve devamlı bir istikamete yardım etmek için hazırdır. Birisi de bir yaratık olan iblis, kötü niyetinden başka hiçbir şeyi olmayan bu sefil mahluk, sizi mutsuz kılmak için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendinizi hep haklı göreceğiniz yüzlerce yanlış fikri size empoze eder. O fikrin ondan geldiğini, onun tarafından size kabul ettirildiğini aklınıza bile getirmezsiniz. Aklınıza bile getirmediğiniz bu tarz davranışlarınız, izlenimleriniz, vardığınız kanaatler sizi sadece mutsuz kılar, yalnız bırakır ve huzursuzluğu yaşamanız için sadece hepsi ama hepsi sadece vesilelerdir sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Öyleyse yapmanız lazım gelen şey. Size bir hizmeti bulunursa, bir yardımda bulunursa Allah-u Teala'ya çok şükretmek değil mi sevgili izleyenler, dinleyenler? O yardımı size verene teşekkür etmek değil mi? Ve iş dünyanızda başkaları tarafından yardım edilmeye değer bulunduğunuza göre onların size değer vermesinin bir işareti değil mi? Bu güzellikleri yaşamak yerine o bana böyle bir para yardımında bulundu ve ben onun yanında küçük düştüm diye düşünmek yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Unutmayın, eğer parayı alan sizseniz bu öbür taraf için bir fedakarlıktır, öyle değil mi? Şeytanın size bütün olayları nasıl ters gösterdiğini anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mesela biz diyoruz ki kardeşlerimizin yanlış yapması halinde susacak mıyız diye soran kardeşlerimize diyoruz ki hayır, onların da güzeli yaşaması için onlara yardımda bulunun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu konudaki emrine o insanların o yanlışlarını düzeltmek sebebinde onlara güzel örnek olmanız lazım. Siz davranışınızla doğrunun ne olduğunu onlara gösterebilirsiniz. İblis ne yapar sevgili izleyenler? Başka birinin hatasını gördünüz. Bu hatanın o kişiye söylenerek ondan üstün olduğunuzun ona ispatı sadedinde şeytan size yanlış davranışlarda bulundurur. Arkasında sadece siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin devrede olduğunuz şey sizin açınızdan nedir? Acaba ona hatasını bildirdiğiniz zaman davranış biçiminiz ondan üstün olduğunuzun ispatı mı? Bunun için mi söylediniz ona onu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına bir şey öğretebilecek olan bir konunun bilgisinin sahibi olduğunuzu düşünelim. Başkalarına bunu anlatırken, öğretirken sizin hedefiniz ne? O insanlara onlardan üstün olduğunuzu mu ispat etmeye çalışıyorsunuz? Hele onlar sizin kadar ayet bilmiyorlarsa, onları küçültmeye, davranışlarınızla onları ezmeye hak sahibi mi zannediyorsunuz kendinizi? Göreviniz onlara bilmediklerini söyleyerek onları küçültmek mi? Yoksa Allah'ın size verdiği bir vazifeyi yaparak Allah'ın huzurunda mutlu olmak mı? Öğretmenin o huzurunu yaşamak mı? Yoksa öğretiyorum diye mağrur olmak mı? Yoksa onların eksikliklerini, devamlı bilginizi onlara üstünlük için bir vasıta olarak kullandınız mı? Her birine kendi cephenizden cevap verin bakalım.
kiminle karşılaşacaksınız? Her alanda iblis var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan var. Ve sizi bilmediğiniz yollardan her zaman tesir altına alıp sıfırlar. Öyleyse o muhtevaya bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz mutlu olmaya layıksınız hepiniz. Ama sakın şeytanın uşağı olmayın. Şeytan sizi yalnız bırakır. Doğru olduğunuz düşüncelerinizin, doğru olduğunu zannettiğiniz düşüncelerin zebunu kılar. Ve sizin mutsuzluğunuz ona sadece doyulmaz zevkler verir. En büyük düşmanınızın o olduğunu unutmayın. Eğer sevgi içinde değilseniz, başkalarına karşı sevgi duyamıyorsanız, o zaman hatalı olan onlar değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizsiniz. O insanları sevmeye çalışın, bağrınıza basmaya çalışın, onlara yardım etmeye çalışın. Ancak bu yardımların muhtevası içinde var olabilirsiniz. Yokluğunuzu var olmaya çevirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda kendinizi başkalarının hizmetine tevazu ile hasretmeyi usul haline getirin. Hepinizin böyle yapmasının bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracağını bilmenizi istiyorum. Bunun için varız. Bunları size öğretebilmek için. Öyleyse şeytana değil, Allah'a kul olun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Kur'an kavramları isimleri bu dizinin yeni bir bölümünde Tağut'a kul olmamak, Allah'a kul olmak mevzunu inşallah beraberce işleyeceğiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizden istediği şeyin ne olduğuna dikkatle bakalım. Allah Teala hepimizden bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmak. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor.

İbadet kelimesi de Allah'a yakarmak, Allah'a dua etmek, Allah'ın namaz isimli ibadetini yapmak, abd kelimesi de aynı kökten geliyor. Birisi ibadet, Allah'a tapınmak demek, tapmak demek. İkincisi abd, kul demek. Her ne kadar kul olmak Allah'a ibadet etmenin simgesi ise de, realitede Allah-u Teala'ya kul olmak 7 tane kademe ifade eder. Öyleyse alışa geldiğimiz klasik dizayn içerisinde Allah'a kul olmak, Allah'ın kulluğunu etmek diye hep Türkçe'ye çevrilmiştir. Allah'a kulluk etmek diye Türkçe'ye çevrilmiştir. İster Allah-u Teala abd kelimesini kullansın kökte, ister ibadet kelimesini kullansın, onlar için değişmez. Hep Allah'a kul olmak diye Türkçeleştirirler. Oysa ki abd, Allah'a kul olan kişidir. İbadet ise Allah'a tapmak demektir. İbadet etmek demektir. Allah Teala insanları kendisine tapınsınlar diye, kendisine ibadet etsinler diye değil, kendisine kul olsunlar diye yaratmıştır. Kul olsunlar da dünya mutluluğunun en üst kademesine, cennet mutluluğunun da en üst kademesine çıksınlar. Allah Teala'ya aminüler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileriz. Dünya saadetimiz sıfırdır ama, başkalarından farklı değildir ama, cennet saadetimiz tamamdır. Birinci gök katını, birinci kat cenneti elde etmişizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda. Bu bir kulluk müessesidir. Fiziki kulluk değil, henüz Allah-u Teala kul olmuş falan değiliz. Ama düşünce platformumuzda ruhumuzu Allah'a ulaştırmak var. Allah'a ulaştırdığımız zaman ne olur? Ruhu Allah'a ulaşmış olan biri oluruz. Ruhumuz böylece Allah'a kul olur. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz. Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra nefsimizi Allah'a kul edeceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Daha sonra irademizi Allah'a kul edeceğiz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. İşte Allah-u Teala bunu istiyor bizden. Allah'a kul olmak dediğimiz zaman Allah'ın bizlerin varmasını istediği hedef bu hedeftir. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah'a kul olmanın daha ötesine bakalım. Nihayette Allah'a irademizi de teslim etmek var. Ama mutluluğumuz devamlı artıyor. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri en çok sevdiği mahluku olarak yarattı ve en çok sevdiği mahluku insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Bu açıdan bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesi, mutluluk rehberi. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in
gerçek çehresini sezmeye çalışın. Allah'ın size ulaştırmak istediği mesajı almaya çalışın. Mesaj, mutluluk. Hepinizin, ama hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmanızı ister. Saadet. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayetin ise sizi ulaştıracağı yer mutluluktur, cennet mutluluğudur, dünya mutluluğudur. Kulluğumun standartlarına beraberce bakıyoruz. Birinci kulluk, amenullah kulluğu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kulluğu konusundaki ilk adımı atmıştır. Bu, fizik standartlarda bir kulluğu oluşturmaz. Daha düşünce planında, kuvve planında, fiiliyata geçmemiş olan bir düşünce ve kulluğu ifade ediyor. Böyle bir olguda Allah'a ulaşmayı dileyen herkes düşünce planında Allah'a kul olmuştur. Bu düşünce hudutları içerisindeki bir kulluktur. Kuvve standartlarında bir kulluktur. Fiiliyata henüz intikal etmemiştir. Ve daha sonra 14. basamakta irşat makamına tabi olduğumuz zaman mümin oluruz. Kul olmak konusunda ne ruhumuz, ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz, ne irademiz hayır Allah'a kul olmamıştır. Ama burası gerçek kulluğun ruhumuzu Allah'a teslim ederek Allah'ın kulu kılacağımız standardın başlangıç noktasıdır. Burada mürşidimize 10 tane ihsanla ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bize 10 tane ihsan verecek. Bu 10 ihsanın 10.'sü zaten mürşidimizi göstermek. Onun gösterdiği irşat makamına ulaşıp da tabi olduğumuz zaman burası ikinci kulluktur. Ya da gerçek kulluğa çıkış noktası. Mümin olduğumuz için bu seviyedeki kulluğa müminlerin kulluğu diyoruz. Mümin olan bir kişi Allah'a kul olmuş mudur? Düşünce platformundan tatbikat platformuna burada çıkılacaktır. Yani Allah'a yönelme noktasında yönelmenin irşat makamına ulaşmakla noktalandığı, bütün günahlarımızın sevaba çevrildiği, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a kul olmaya başladığı bir noktadayız. Kul olmanın fiziki plandaki başlangıç noktası. Müminler kulluğu. Sonra

dört ayrı sırat-ı müstakim üzerinde dört tane kulluk dizelenir. 14. basamakta başlayıp ruhumuzun Allah'a ulaştığı 21. basamakta son bulan birinci kulluk ruhumuzun Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ruhumuz sığınağa, meaba sığınmıştır. Evvap olmuşuzdur. Burası Allah'a kul olmanın üçüncü safhasıdır. Birinci kulluğa ulaşmaktır. Ruhumuz Allah'a sığınarak Allah'a kul olmuştur. Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu Allah'a kul olmanın birinci mertebesidir. Birinci kulluktur. Fiziki planda ruhumuz Allah'a kadar ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur ve böylece birinci kulluğu, evvap kulluğunu tamamlamışızdır. Sonra fena makamına geçeceğiz. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olacak. Beka makamına ulaşacağız. Zühd makamına ulaşacağız. Daha sonra fizik vücudumuzu da Allah'a teslim edeceğiz. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu, böylece Allah'a kul olduğu noktada Allah Teala'nın kul olmaktan muradı Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimiz %51 Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudumuz da %51 Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Ve eğer nefsimizin kalbindeki afetler %51 azalmışsa, şeytanın tesir edebilme yetkisi %51 azalmıştır. Ve fizik vücudumuz şeytanın ne kadar telkinine açıksa, o kadar şeytana kuldur ve nefsin afetlerinin azalması yüzdesinde, seviyesinde fizik vücudumuz şeytanın hakimiyet alanı o kadar eksildiği için şeytana kul olmaktan o kadar kurtulacaktır ve o kadar Allah'a kul olacaktır. Başlangıçta Allah istikamette hiçbir gayretin sahibi olmayan bir kişi %100 şeytanın esaretindedir. Şeytan bize neden o kadar çok tesir edebilir? Çok basit cevabı, şeytan bize büyük ölçüde tesir edebilir. Neden? Çünkü tesir ettiği alan nefsimizin alanıdır. Nefsimiz ise %100 afetlerden oluşur. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, karşı çıkan, asi olan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Nefsimizin bütün afetleri, 19 grup afetin hepsi bu standartlardadır. Öyleyse yapısı zaten böyle olan, şeytanın ekmeğine yağ sürecek bir yapıda olan, şeytanın istediğine bizi Allah'ın emirlerine itaat ettirmemek, şeytanın istediğine bizi Allah'ın yasak kıldığı fiillerin hepsini işletebilmek, nefsimiz de zaten bu yapıyla yaratılmış. Öyleyse şeytan nefse tesir etmekte zorlanmaz. Davet eder nefsi, nefs zaten hazırdır. Nefs şerleri işlemeye başlar. Ama fizik vücudumuz öyle değildir. Nefsle ruhun dengesi içinde emirleri gerçekleştirecektir, yasakları işleyecektir veya işlemeyecektir. Böyle bir dengede başlangıç noktasında sadece nefsin afetleri varsa o zaman fizik vücut da %50 nefsin afetlerinin tesiri altında, %50 ruhun hasletlerinin tesiri altında gibi görünür. Ağırlığı şeytanın tesiri,

Nefse ve nefsin akla tesirine dayalı olarak nefsin afetlerinin ağırlıkta olduğu bir dünyada yaşarız. Aslında bir dengeden bahsediyoruz. Ruhumuzda ne kadar afet varsa, ruhumuzda ne kadar haslet varsa, nefsimizde o kadar afet var. Demek ki daha başlangıçta güzellikleri işleme imkanımız 100 üzerinden 100 ruhumuzda. Çirkinlikleri işleme oranımız 100 üzerinden 100 nefsimizde. 200'de 100 negatif, 200'de 100 pozitif. Böyle bir ortamda eşit şartlar altında karanlıkla akın, aydınlığın dengelendiği bir ortamda kulvara gireriz. Allah Teala bize güzellikleri söylemiştir Kur'an-ı Kerim ile, kutsal kitaplarla, Resuller ağzıyla söylemektedir. Ama o güzellikleri işleyebilecek olan yapıyı biz sağlamak mecburiyetindeyiz. Yani ruhumuzun hasletlere sahip oluşu, bizi güzelliklere, nefsle ruhumuzun mücadele yapabileceği bir ortama aynı seviyede ulaştırmıyor. Şeytan nefsimize devamlı telkinde bulunuyor. Nefsimizin afetleri de o telkinlere açık olduğu için bir yardımcı güçle birlikte hareket ediyor. Ve Allah Teala'nın sesini herkes işitemez. Kişinin Allah'tan ilham aldığı kademeye kadar bu 17. basamaktır. 17. basamağa kadar kişi Allah'tan ilham alamaz. Allah'ın söylediklerini iç dünyası işitemez. Zaten ilham da her an Allah-u Teala'nın size ulaştırdığı bir şey değildir. Ama şeytan bir an bile sizden ayrılmaz. Her an sizi Allah'ın bir emrini yaptırmamaya, her an sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye doğru hareket halinde olacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın sesini ilham olarak kişinin aldığı yer, her an Allah'ın kendisine hitap ettiği bir noktayı, bir güzelliği sergilemez. Allah Teala dilediği an bir ilham verir. Ondan sonra bir süre hiçbir şey vermez. Sonra gene bir ara bir ilham verir. Gene uzun süre vermez. İlham vahiy değildir. Vahiy devamlıdır. Kul sorar Allah Teala'ya, cevabını mutlaka alır. Allah'ın ona verdiği kalbindeki işitme duygusu Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Kişi daimi zikre ulaşmışsa mutlaka kalbindeki kulak açılacaktır. Kalbindeki Semi isimli işitme hassası açılacaktır. Allah'ın bütün söylediklerini işitecektir. Kalbindeki Basar isimli göz açılacaktır. Allah'ın bütün gösterdiklerini kişi görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir an bile insandan ayrılmaz. Her an onu Allah'ın bir emrini yaptırmamak üzere engellemeye çalışır. Her an onu Allah'ın yasak ettiği bir fiili işletmek için gayretin sahibidir. Her ikisinde de kişi derecat kaybedecektir. Her ikisinde de Allah'tan uzaklaşacaktır.
şeytana yaklaşacaktır. Şeytan devamlı olarak karanlıklarını nefsimizin kalbine gönderip kalbimizdeki afetleri daha da azdırır. Öyleyse bir insanın Allah-u Teala'yı işitmesi başlangıçta söz konusu olmadığı cihetle, şeytan ise hiçbir saniye ayrılmadan devamlı kişiyi telkin altında tuttuğu cihetle, şeytanın hakimiyet alanının daha geniş olması normal bir olaydır. Onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırada mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Ve ben size, ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ne diyor Allah-u Teala? Şeytan size apaçık bir düşmandır diyor. Bu düşman bizimle her an beraber. Hiç ayrılmaz. Her insanı tuzağında mutlaka tutmak ister. Yani Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir insan olarak muhafaza etmeye çalışır. Bu sebeple her ne kadar insanlar kulvara eşit şartlarla çıkıyor gibi bir hüviyet içinde iseler de taraflardan birinde nefsin yanında şeytan var ve insanoğluna her an tesir etmek hedefinin sahibidir.

Ve öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytana kul olmayın. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Şeytan cin türünden bir varlıktır. Bu varlığa dikkatle bakın. En büyük düşmanınızdır. Hedefi sizi kendisiyle beraber mutlaka cehenneme sürüklemektir. Öğretisinin kabul edildiği insanlar, öğretisinin kabul edildiği cinler tarafından desteklenir. O insanlar ve cinlerin şeytanla ilişki kuranlarının topluluğuna tağut denir. Tağut, insan ve cin şeytanlardır. Bunlara bizatihi şeytan olan şeytanları da ithal ederseniz, bir tağut ordusuyla karşılaşırsınız. Ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar, sizi mutlaka kontrolleri altında tutmak isterler. Mutlaka onlar şeytana olarak, tağut olarak mutlaka cehenneme gidecekleri için sizi de kendileriyle beraber mutlaka cehenneme götürmek isterler. Kıskanırlar sizi. Eğer Allah'ın cennetine girecekseniz dehşetli bundan sıkıntı duyarlar, huzursuzluk duyarlar. Kim kendileriyle beraber cehenneme gidecekse o onların dostudur. Aslında bu dostluk hiç de iyi niyetli bir dostluk değildir. Dostluk burada birbirinin dümen suyunda gitmek istikametinde kullanılıyor. Yoksa iblis ve tağut hiç kimseye dost olmazlar. Hiçbir dost, sevgili kardeşlerim, dostunun kötülüğünü ister mi? Hiçbir dost, dostunun cehenneme gitmesini ister mi? Allah-u Teala kainattaki en büyük dostunuz ne istiyor sizden? Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Bütün kolaylıkları göstermiş. Diyor ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı diledin mi, ben seni mutlaka cennetime alırım. Sonsuz bir hayatı büyük bir mutluluk içinde Allah'ın cennetinde yaşamak, Allah'ın bir talebine, Allah'ın emrettiği bir talebe bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha büyük bir dostluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sahibiniz, sizi yaratan Allah, bir tek talebinizle sonsuz bir cennet hayatı vaat ediyor. Genç yaşlardaki bir halinizle ve değişmeyen bir enerji beden vücudunuzla. İhtiyarlamayacaksınız. Sakallarınız beyazlamayacak. Sevgili kardeşlerim, insanların her yaşının ayrı bir özelliği vardır. Ayrı bir güzelliği vardır. Ama cennette herkes, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar ve yaşlanmayacaklar. Bedenleri bizim fizik vücudumuz gibi doğan, büyüyen, yaşlanan vücutlar değildir. Kıyamet günü ikinci defa Allah-u Teala'nın sura üfürtmesiyle ikinci defa canlanan insanlar o söylediğimiz enerji bedenlerle canlanırlar. Hepsi aynı yaşlıdırlar, kadınlar da erkekler de. Ve cennette veya cehennemde sonsuza kadar yaşamak üzere o vücutları Allah-u Teala vermiştir onlara. Hani insanlar ab-ı hayatı ararlar. Ab-ı hayat ne demek? Hayat suyu. Onu içen sonsuz bir ömrün sahibi olurmuş.
Zaten sonsuz ömrün sahibisiniz sevgili kardeşlerim. Öldüğünüz zaman bu bir son değil ki. Kıyamet günü tekrar canlandığınız zaman, zaman sizin bulunduğunuz noktaya geri döndüğünde canlanacaksınız. Canlandığınız zaman sanki yarım saat falan evvel ölmüş gibi bir şey hissedeceksiniz. Birkaç saatlik bir ayrılık. Öyleyse fizik vücudunuz da devamlıdır, nefsiniz de devamlıdır, ruhunuz da devamlıdır. Ama ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a mutlaka dönecektir. Cennet veya cehennem macerası fizik vücut ve nefs beraberliği içinde cereyan eder. Şimdi bu tağut denilen müessese nasıl bir şeydir? Hadi gelin beraber de Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay femen yekfür bit taguti ve yumin billahi feket istemse kebil urvetil vuzga enfisame seha. Enfisame leha. Allah Teala'nın bu düzeninde ne görüyoruz? Diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla, rüşt yollarıyla, gay yolları tağuta, şeytana, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kat tebeyine rüştü minel gay. Rüşt, gaydan ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir ayrılıkları diyor Allah Teala. İkisi de ayrı ayrı özellikleri beyan edilmek suretiyle birbirinden ayrılmışlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu dizayn içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir dizayndır. Allah Teala irşat yoluyla, rüşt yoluyla gay yolunu, irşatla gayı birbirinden ayırmıştır. İrşat rüşte götürür. Rüşt yolu irşada götürür. Allah'a götürür. Cennete götürür. Gay yolu ise cehenneme götürür. Şeytana götürür. Her türlü kötülüğe açıktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Allah Teala diyor ki irşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, onlara yaklaşmazsa, onları kendinden uzak tutarsa ve Allah'a aminu olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor. Bu kul mürşittir. Mürşidin elidir. Allah Teala buyuruyor, bütün insanların üzerine, boyunlarına zillet damgası vuruldu. Ama insanlardan bir ipe
ve Allah'ın ipine sarılanlar hariç diyor. İnsanlardan biri mürşid. Allah'ın ipi ise sırat-ı müstakim. Mürşide ulaşan mutlaka arkasından derhal ruhu vücudundan ayrılarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. İşte böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu dizaynda ne görüyoruz?

Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaşıyor. Peki gay yolu insanı nereye ulaştırır? Tağuta ulaştırır. Rüşt yolu nereye ulaştırır? Allah'a ulaştırır. Ve dostluklar da bu standart altında kurulur. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Tağut da gay yolunu seçenlerin dostudur. Rüştü seçenler Allah'ı dost edinirler. Gayı seçenler şeytanı ve tağutu dost edinirler. Bu Allah-u Teala'nın yoluna giren, sımsıkı mürşidin ipine sarılan kişi mutlaka Allah'a ulaştırılır. Ulaştırılırsa, ulaştırılana kadar o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Allah-u Teala diyor ki Allahü veliyyillezî, bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahü veliyyillezîne âmenû yuhricuhum mine zulümâti ilen nûri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ne olur bir kişi amin olursa 10 tane ihsan alır Allah-u Teala'dan. 10. ihsanla mürşidine ulaşır. Tabi olduğu an mümin olur. Tabi olduğu an bütün günahları sevaba çevrilir. Tabi olduğu an nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi nefsinin kalbindeki afetlerin derece derece yok olmasına, yerine Allah'ın faziletlerinin, ruhun hasletlerinin aynı olan Allah'ın katından gelen nurlar, faziletler nefsin kalbine yerleşerek karanlıkları aydınlık yapar. Allah-u Teala da onu söylüyor. Allah'a amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Kalplerini Allah-u Teala aydınlatır. Ruh Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz ve mutlaka bunu Allah sağlar. Onun için Allah-u Teala diyor, onların kalplerini Allah aydınlatır diyor, zulmetten nura çıkarır. Onlar kendileri çıkarmazlar. Zikir yapmayı o kişiye Allah sevdirir. Zikirle o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşır. Kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. Karşıt manyetik alanların sahipleri oldukları için kalbin içine yazılan iman kelimesinin etrafına faziletler yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbi faziletlere dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişinin kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Ve Allah onların dostudur. Peki sonra ne diyor ayet-i kerime? Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar ki kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Ve onlar tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler. Tağut tarafından nurdan zulmete iletilirler diyor Allah-u Teala.

İşte böyle bir ortamda nurdan zulmete iletilmek, bu tağutun işi. Kim tağutla, insan ve cin şeytanlarla arkadaş olursa, onun kalbindeki Allah-u Teala'nın biriktirdiği nur, o kişi hidayete erdikten sonra, ruhunu Allah'laştırdıktan sonra, birinci hidayet, o ana kadar kişiyi koruyan Allah'ın koruyucu zırhı kişiden geri alınır. Allah sözünü tamamlamıştır, verdiği sözü gerçekleştirmiştir, kişiyi kendi zatına ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kişiyi kendi zatına ulaştırması, verdiği sözü tutmasıysa, orada Allah'ın koruması kalkar. Ne demek bu? Çünkü kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Allah onu şeytanın hiçbir tesirine açık bırakmaz. Şeytan o kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide Allah'ın standartları çalışmaya başlayınca, asla şeytan o kişiyi Allah'ın yolundan çeviremez. Ta ki Allah onu kendi zatına ulaştırsın, evliya kılsın, nefsinin kalbinde %51 nur oluştursun. Bu noktaya kadar Allah, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için dostu olan Allah, o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırmıştır. Sonra o kişinin kalbindeki nur o kişi irşat makamından şüpheye düştüğü andan itibaren Allah Teala onu işitir, görür ve bilir. Kalbindeki bu değişikliği derhal ona verdiği her şeyi Allah Teala geri alır. Ne yapar Allah Teala? O kişinin ruhunu almıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Onu bir defa iade eder. Devrin imamının ruhunu başının üzerinden alır. Kişinin vücudunun içine kendi ruhunu gönderir. Artık onun üzerinde nimet yoktur. O kişinin sevaba çevirdiği bütün derecelerini tekrar günaha çevirir. O kişi o noktadan itibaren 1'e 700 verirken 1'e 10 vermeye başlar. O kişinin kalbinin içindeki iman kelimesini alır, kalbin içine tekrar küfür kelimesini koyar ve tekrar kalbi mühürler. Göğsünden kalbine o kişinin açtığı yolu kapatır atfalan. Artık yol yoktur. Kalbin içindeki kalbi, Allah'a dönük olan kalbi tekrar şeytana dönük hale getirir. Kalbin içindeki ihbatı alır, yerine ekinnet koyar. Kulaklara tekrar bakra koyar. Gözlere tekrar hicab-ı müstereyi çeker. Rahim esası tecelli durur. Her şey geriye dönmüştür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki noktaya geri dönmüştür. Öyleyse bu kişinin tağuta yeniden kul olması halidir. Zaten tağut, insan ve cin şeytanlar o kişi Allah'a ulaştıktan sonra onu Allah-u Teala'nın yolundan çıkarabilmişlerse bu konuda epey ehiller demektir. Ve kişinin peşini bırakmazlar. Onu hep dalalete tutmak için, fıska tutmak için, küfürde tutmak için
ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İşte tağut, sevgili kardeşlerim, insan ve cin şeytanlardır. Ve Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesindeki gay yolunun arkasında kim var? Ayet-i kerimenin başına bakalım, 256'nın tağut var. Hemen yümün billahi diye başlıyor Allah-u Teala. Allah'a amin olursa. Ve tağutu hemen yekfur bit tağuti. Tağutu kim reddederse, inkar ederse, yanına yaklaştırmazsa ve irşat yolunu seçerse, o kişi mürşide ulaşabiliyor. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi, tağutu devre dışı bırakabilmesinin ilk kesin işaretini taşır. Çünkü bu talep kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan irşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin bir ayrımla ayrılmıştır.